甘い。

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

durur görünsem de köşem, yine sen varsın. Yalnız sen ve senle ilgili hatıralarım. Avunmak hayallerle terk edilmişliği kaderi. Unutmak kolaysa bu kadar üzgün insan neden?

bir roman kahramanı kader, güçlü değilim. Biraz daha dur,

istersen ağlayıp yalvarabilir. Arkanı dön ve sakın, sakın bakma geri. Acı çektirmeyi sevmezsin, bilirim.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

It was almost love. It was almost love. Bloomberg GT Radyo.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jantı üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Reklam. Bloomberg ET Radyo. You were never meant to be the one. Somehow you're the one. Reklam.
9: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS ile gel.
8: Reklam.
11: Bloomberg ET Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Dur ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım in tepemden toplantı
3: başlıyor. Borsa dün ne kadar dalgalıydı şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92 .8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 11 Mayıs Pazartesi ve biz her Pazartesi günü olduğu gibi Yücel Tonguç Erbaş ile birlikteyiz. Günaydın Tonguç.
1: Günaydın. Güzel bir hafta diliyorum.
0: Evet, güzel.
1: Güneşli.
0: Başka nasıl bir hafta olsun?
1: Sıcak.
0: Nasıl bir hafta olsun isterseniz? Bugünün sorusu, evet. Nasıl bir hafta olsun? 536-266-8181, 536-266-8181. WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Nasıl bir hafta olsun istiyorsunuz? Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link paylaştım. Gelmek isterseniz efendim cevaplarınızı oraya da alabiliriz. Yasemin, benim sesimi biraz arttırmanı rica edeyim senden. Nasıl bir hafta olsun istiyorsun Tonguç? İlk sana sordum hadi.
1: Sıcak ve bereketli bir hafta olmasını istiyorum. Sıcak, gibi genel bereketli bir yorum yapayım.
0: Tamam. Ben de bulutların pembe olduğu bir hafta istiyorum. Bütün bir hafta kadın, bunu konuşalım. Ne var? Ne kadın ne? O seksist yaklaşımı da alıp gider misin lütfen buradan?
1: Hayır. Kadın ve erkeğin farklı beklentileri aslında aynı gibi ama farklı yönden yaklaşmış.
0: Buradan yani çeviremezsin. Buradan çeviremezsin. Gayet seksist bir yorum yaptım. Bitti sen Tonguç. Bitireceğim şimdi seni. Görürsün sen. Bütün beyaz yakalı kadınlar şu an bizi dinleyen, saldırın. Söyle.
1: Ne kadar yaratıcı olduğunu yani. Ne dedim? Pembe bulut mu dedin?
0: Bir şey dedim. Evet, pembe bulut diyor. Ne dedim? Önemi biliyor.
1: Ne kadar orada güzel, şey ne kadar yaratıcı.
0: Bittin Tonguç'tan. Bitireceğim seni bu yayını.
1: Ne kadar bizden farklı.
0: Gerçekten bak ama şunu düşün. Şimdi sabahleyin kalktık, tamam mı? Karanlıkta bazılarımız alacakaranlıkta, bazılarımız da normal kalktılar böyle işte. Gökyüzüne bir çevirdiler böyle gözlerini. Aa, bulutlar pembe. Şok olmaz mı? Bütün hafta bunu konuşmaz mıyız? Ay neler neler, bak mesela şey deriz. Görüyor musun, bulutlarımızı hep çalmışlardı. Şimdi artık çalamadılar ama işte o bulutları da biz geri almaya çalışırken bizim beyaz bulutlarımız pembe olmuş. Bak bir bu. Sosyal medyada dolaşacaklar. İki işte, evet. Afrika'dan şeyler gelmiş, tozlar gelmiş. O tozlar pembe yapıyormuş bulutları. Bu iki. Başka ne geliyor aklınıza bununla ilgili? Var mı gelen?
1: Valla ben korkarım mesela.
0: Hiç de korkmam.
1: Bu hanta virüsü bulutlara mı sirayet etti? Oradan üstümüze mi yağacak?
0: Hayır, hepimiz hanta olacağız.
1: Ya da mesela bir toz deterjan fabrikasında yangın çıkmış.
0: Ha bak, o herhalde da olur. Ama bütün İstanbul'a yayamazsın onu ya yani.
1: Ya benim aklıma gelen işte yani bu kadın erkek farkı biraz böyle bir şey.
0: Evet. Murat Şehir'in yorumu hazır mısın? Tonguç Bey, çok büyük yanlış yaptın. Gel altın yükselecek de barışalım seninle demiş. Peki altın yükselecek mi yükselmeyecek mi? Nasıl bir haftaya başladık efendim? Bulutlar pembe değil maalesef. Ama nasıl bir hafta olsun istiyorsunuz, size söyledim. Sizler de yazabilirsiniz. Nasıl bir hafta olacak, sizlerin isteği olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama neyi biliyoruz efendim? Trump ve Xi bir araya gelecekler. Nihayetinde, yani aylardır bir araya gelmeleri bekleniyor. Her seferinde erteleniyor, bir araya gelecekler. Şimdi dünyanın bütün liderlerinin farklı farklı sebeplerle gözü burada. Kimi diyor ki nükleerle ilgili ne olacak? Kimi ticaretle ilgili nasıl bir karara verecekler? Tarifelerle ilgili bir şey çıkar mı? AI aynı zamanda gündemlerinden biri. Nadir elementler gündemlerinden biri ama asıl pek tabii İran Savaşı ile ilgili durum ne olacak? Her liderin farklı bir bakış açısı var konuyla ilgili, beklentisi var. Bu ortam içerisinde hani karşılıklı teklif sunuyorlardı ya efendim birbirlerine, ABD ve İran ateşkes görüşmeleri kapsamında nasıl barışalım? Nasıl bir barış metni olsun diye. En son gelen İran'dan ABD'ye gönderilen metinle ilgili artık ne söylediyse İran, ne istediler acaba bilmiyorum. Grönland'ı bize vereceksin mi dediler. Fakat henüz ABD'nin bile değil, hatırlatmak isterim. Buna karşılık Trump da dedi ki hiçbir şekilde dedi kabul edilemez istekleri. Ne istediyse artık ne istemiş olabilir ki? Ne istediler acaba da hiçbir şekilde kabul edilemez dedi. Ne istemiş olabilir?
1: Ne istemiş olabilirim? Pembe bulutlar kadar uca gidemeyeceğim, bilemiyorum valla.
0: Ne dedi de kesinlikle. Yani kabul edilemez. Totally unacceptable.
1: Evet. Şöyle yapmıştır büyük ihtimal Trump. Yani ne geri dönülürse o şeyden, maddelerden işte geri döndü ya, işte şu olumlu bu olumsuz. Aynen. O nasıl bir sonuç gelirse gelsin bu kabul edilemez diyecekti zaten diye anlıyorum. Onun için çok bilemiyorum yani şeyi. Ne bileyim, ne olur, savaş tazminatı başlıkları olabilir bölgeden. Ondan sonra işte şu kadar zaman bizim bu zenginleştirmeye karışmayacaksın. Biz bunu yapacağız gibi bir şey olur. Yani bu hiç kabul edilemez bir şey Amerika için bence. Gibi başlıklar var. Onun haricinde ne bileyim, neyse şimdi sabah sabah farklı yani. Kız isteme gibi olmasın bu ya, biz işte bir bohça yapacaktık falan, bu kabul edilemez, bohçanın içine şunu koy falan olmaz. Demek ki İran'da karşı bir hamle yaptı. Yalnız şunu söyleyeyim ben, bence Trump'ın ne açıkladığının hiçbir önemi de yok. Bu Çin'le görüşmeden de buradan bir sonuç da çıkmayacak, biz onu anlıyoruz. Yani bu
0: Evet.
1: Çin görüşmeleri aslında
0: Kilit.
1: o taslağın, evet, veya geri dönen işte kabul edilemez olan başlıkların çözüleceği yer. Önce bunun 12-13 Mayıs'ında Kore'de bir görüşüp ticaret tarafını halledecekler büyük ihtimal. O arada başka görüşmeler de olur. Sonra 14-15 Mayıs'ta da tahmin ediyorum yani hem ekonomik olarak Çin'le atacakları adımın anlaşmaları, hem de İran-Amerika meselesinin aslında son 2-3 haftadır arkasında Çin olduğu da çok net görüyoruz. Yani Boğaz'ın
0: Evet.
1: açılma isteğinin daha yoğunlaştığı. Dolayısıyla bu taslak, bu işte başlıklar falan biraz Çin'le görüşülecek bence. Ve bu 15 Mayıs'tan önce de olmayacağı için biz 15 Mayıs'a kadar, ya 15 Mayıs dediğin şurada ne kaldı diyebilirsin. İşte
0: 12-13'ün
1: bu,
0: evet. 14-15 Mayıs, değil mi?
1: evet.
0: 14-15 Mayıs. Nerede? Güney
1: Yani
0: Kore'de mi?
1: Cuma.
0: Çin'de değil herhalde, Güney Kore'de bu seferki.
1: Yok, şimdi önce Kore'de ekonomiyle ilgili bir araya gelecekler diye okudum yani haberlerden. Ondan sonra oradan 14-15'inde de Çin-Amerika görüşmesi Çin'de olacak.
0: Yani
1: Ama bu
0: birbirlerini test
1: şey.
0: edecekler diyorsun. 12'si 13'ünde Güney Kore'de birbirini test edecekler
1: Evet.
0: aslında. Sonra 14-15'te evet resmi bir Çin ziyaretinden bahsediyoruz. Bu
1: Evet.
0: arada şey konuşuyoruz ya efendim, yani ne olmuş olabilir? Yani ne istedi ki totally unacceptable dedi orada Trump. Kesinlikle toptan kabul edilemez, mümkün değil demesinin sebebi nedir diye. Şimdi Wall Street Journal haliyle gazetenin iddiası efendim bu. Diyor ki İran zenginleştirilmiş uranyum stoğunun bir bölümünün üçüncü bir ülkeye transfer etmeyi kabul etti. Nükleer tesisleri sökmeyi reddetti deniyor. Bu haberi de efendim İran'ın yarı resmi haber ajansı yalanladı, onu söyleyelim. Aradaki yetkililer sözde yetkililer diye konuşuyor Trump da. Yani tam olarak kimden nereden geldiği belli olmadığı için halle biliyorsunuz, yani üst üste tepe yöneticileri bombalanarak, nokta atışı bombalanarak öldürüldükten sonra tam bir gizlilik içerisindeler. Yani kim nerede o çok bilinemiyor efendim, onu söyleyelim, bunun altını çizelim. Peki şimdi önce Kore. Yani burada ekonomiyle ilgili kendi heyetleri de bir araya gelecek. Onun altını çizmiş olalım. Ondan sonra işte Çin ziyaretinden bahsediyoruz. Bu haftayı peki bu gelişmeleri, yani çok burada uç bir şey çıkabilir mi söz konusu şey olunca sence? Yani çok ayakları yere basan bir isim çünkü.
1: Evet, şimdi bir de şöyle, biz yayına girmeden önce tabii yine sosyal medyada gördüm. Herhalde bu Çin'le Amerika arasındaki görüşmede bir basın bülteni yayınlandı ya da bir soru cevap kısmı oldu veya ikili bir şey olabilir, sohbet olabilir. Çin-Amerika arasında da bu Çin'in nükleer durumu ile ilgili de herhangi bir görüşme olmayacağı, yani orada bir gerginlik olur mu diye sorulduğunda bu konuya hiç girilmeyeceği konusunda açıklama olmuş. Yani hani bu, gideceksiniz şimdi, sonuçta bu İran-Amerika görüşmesi değil, Çin-Amerika görüşmesi. İşte ekonomik taraf bir Kore'de konuşuldu. Döndünüz Çin'le konuşacaksınız. Hani burada hep bizde de vardı ya, hangi konu başlıkları gündeme gelecek diye. Yani burada Çin-Amerika arasındaki mevzu ekonomik geçecek gibi gözüküyor. Büyük ihtimal Körfez'le ilgili de biraz daha yani gizli diyelim ya da üstü kapalı görüşmeler, o bölgedeki her iki tarafın menfaati için olabilecek şeyler konuşulacak. Bu yani Çin-Amerika stratejik bir görüşmesi değil, ekonomi ve İran meselesi üzerine bir görüşme olacağını ben anlıyorum
0: Evet.
1: diye düşünüyorum.
0: Yani
1: Evet.
0: ortada İran yokken de görüşeceklerdi efendim. Öyle söyleyelim. Aylardır görüşmeye
1: Evet.
0: çalışıyorlar. Yani İran'da asla boyun eğmeyeceğiz dedi bu arada. Onu da belirtelim de. Yani barış teklifini reddetmesi, hiçbir şekilde kabul edilemez bu teklif demesi. Ve çatışma burada uslayacak. 10 haftayı buldu efendim bu arada savaş. Onu da altını çizmiş olalım. Asla boyun eğmeyeceğiz dedi. İran'dan yapılan açıklamada böyle. Peki şimdi piyasalar kısmına artık yavaştan geçebiliriz. Bir reklam arasına gideceğiz ama nasıl bir hafta olsun demiştim. Çok teşekkür ederim. Bu arada anneler günü kutluyorsunuz. Ben bu işin çok abartılmaması gerektiğini düşünüyorum biliyorsunuz. Bu nevi günlerde daha ziyade annesi hayatta olmayanlar. Anne kavramı ile ilgili böyle kalbinde yarası olanları efendim düşünmek gerekiyor daha ziyade. Naçizane görüşüm. Çok teşekkür ederim. Kutlamış oldunuz. Sağ olun. Eksik olmayın. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun diyeyim böyle ve biz bu konuyu bitirelim. Olur mu? Metin Bey demiş ki Netflix sabır doğru zamanlama haftası olsun demiş. Tamamen strateji çizmiş. Niye o yüzünü böyle, evet, bir şey yaptın? Böyle bir oldun.
1: Hayır, hatırlamaya çalıştım. Netflix sabır.
0: Sabır doğru zamanlama haftası olsun demiş. Enerjini yani, dağıtma, evet, fırsat geldiğinde hazırlıklı ol demiş. Çünkü bazen büyük farkı hız değil doğru pozisyonda beklemek yaratıyor demiş.
1: Şimdi biz bir bu piyasa yorumu tam, gerçekten tam doğru söylüyorsun. Evet.
0: Evet, o piyasa yorumuna geçeriz efendim biz birazdan. Peki borsada panik değil berraklık olsun demiş Günür Hanım. Hepinizin aklının borsada olması. Tamam, peki ben reklam arasına gidiyorum. Bütün mesajlar zaten borsaya dair, nasıl bir hafta olsun da. Bütün mesajlar bununla ilgili. Madem öyle borsayla döneriz biz de. Radyoda reklamlar. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım efendim. Yayınımız burada kesintisiz sürüyor. Gelmek isteyenleri bekleriz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
6: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
10: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
9: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
10: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
9: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
11: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam.
7: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
7: NTT Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.
0: Gülnur Hanım, o nasıl temennidir öyle? Dünya gelincik açsın, Trump lal olsun. Benim sesim bu arada bir şey var Yasemin. Ya şeyim Talkback'im bir şey, ya bir şey sesim bir şey yani. Peki. Yorulduk ama boşuna değildi. Değdi yorulduğumuza hissi oluşsun bizde demiş Gülnur Hanım. Sabrımızın sınanmadığı bir hafta olsun demiş Uzi Bey. Trump'ın Çin'e ve Avrupa Birliği'ne ek gümrük vergisi getirdiği, petrolün çakıldığı, doların değersizleştirilmesi Trump tarafından. Böylece Murat Bey'in yatırımlarının ne tarafta olduğunu da öğrenebiliyoruz evet, herhalde. Tamam. Buradaki talepler üzerinden. Peki hisseler de gelmiş. Hisse soruları da sormuşsunuz. Onlar da var. Öyleyse gel geçelim artık borsa tarafına. Genel olarak finansalları nasıl buldun şimdiye kadar açıklananlar üzerinden?
1: Ya genel olarak iyi buldum aslında. Hani nasıl diyelim, geçen 3 çeyreğe göre orada böyle çok kendini toparlayamayan şirketler vardı ama şeyi de tabii emin değilim. Yani bu savaş ortamının, tamam Mart ayıydı, hani bazı şirketlere pozitif etkisi olmuş olabilir. Bazılarına da daha iyi olması gerekirken negatif etkisi olmuş olabilir. Ama hani genel olarak şunu söyleyebilirim. Her topyekün değil tabii ama hani bir iyimserlik yaratabilecek kadar iyi bir bilanço dönemi mi, süper olmamakla birlikte geçmişe nazaran daha iyi. Yani bir bilanço riski üzerinden konuşmuyorum. Zaten bunu şeyde aslında fiyatlamalar çok bilanço döneminin öncesinde gerçekleştiği için bence bilanço fiyatlamaları bazı daha orta ölçekli şirketlerde görülüyor. Örnek vereyim, mesela TÜPRAŞ'ın bilançosu gelip TÜPRAŞ'ın savaşla ilgili petrol fiyatlarının artması kaynaklı fiyat tam bağımsız bir durumda orada bilançoyu görüyoruz. Yani bilanço iyi geldi, fiyat arttı değil gibi durumlar da oldu. Bu arada iyi kötü mantığıyla söylemiyorum şeyi de, yani hani sadece örnek vermek açısından. Ben şöyle bir haftalık şey söyleyen not almışım, hani nasıl bir hafta olur oradan istersen piyasaya da girelim hemen hızlıca.
0: Girmedik mi zaten?
1: Girdik mi? Tamam, ben içinde devam edeyim piyasanın. 26, şimdi bizim bir kere ayın 11'i bir kere ay sonuna kadar yaptığımız planlamada bu 26 Mayıs'a kadar ertelenen bir açığa satış hikayesi var ya.
0: Evet.
1: Aslında o ay sonuna kadar biz artık bu açığa satış yasağının devam ettiğini göreceğiz. Bir kere öyle anlamamız lazım. Büyük ihtimal bayramdan sonra piyasaya bakılacak. Yeni başkan da bu arada atandı biliyorsunuz Sermaye Piyasası Kurulu'nda. Ve biz bugün aynı zamanda Amerikan Hazine Bakanı'nın Japonya ziyaretini de göreceğiz. Yani bu Çin ziyareti öncesi, Kore görüşmeleri öncesinde bir Japonya ile de ilişkisi olacak. Yani iletişim olacak diyelim. Böyle sıralı gideceğim. Salı çarşamba Amerika'dan enflasyon var, bence önemli. Bir de Rusya-Ukrayna meselesi, ben buna hep takılıyorum. Yani İran'la şeyi hallettikten sonra bu konuları tahminen 15'inden sonra yaz başı gibi de bu Rusya-Ukrayna'da bir görüşme trafiği başlayacak gibi duruyor. Perşembe de İngiltere Merkez Bank büyüme verileri var. Bu arada Aramco'nun şeyi gelmiş. Biz bilançolardan konuşurken karı, orada da %26'lık bir net kar artışı olmuş. Hani böyle bir piyasaya giriyoruz. Ben mesela bu düşüncelerle girdiğimde ben çok kötü bir şey yakalayamadım şu anda. Hafta içi gelebilecek verilerin tamamı da bence İran veya Çin-Amerika görüşmelerine odaklanacağı için çok fazla bir oynaklık yaratmaz. Aha. Genelde de bu görüşmeler aslında iyimser olabileceği yönünde de beklentiyle gelir. Yani kötü bir şey çıktığında satışın gelir. O açıdan daha şey görüyorum ben, biraz daha pozitif taraftayım. Baktığımda biraz sabah saatlerinde biraz önce altını konuşuyorduk ama hani son 3 günlük 4 günlük yükselişi sonrası, yani ons tarafında 4750'nin çok üzerinde kalamayan bir geri çekilme var. Dolar tarafı biraz daha yani ne diyelim, zayıf gözüküyor. Bunun bir kısmı Japon, yani yen tarafındaki güçlü duruşla ilgili de olabilir. Ama bir zayıflık görüyorum. Onun haricinde çok fazla mesela petrol...

0: Bugün biraz daha bilmiyorum senin önünde ne gözüküyor ama böyle yukarı doğru biraz daha tedirgin
1: Hala 100 doların
0: başlamış gibi.
1: üzerinde benim
0: Evet.
1: dikkatimi çeken bu. Yani oradaki
0: Evet.
1: rakamdan bağımsız benim için her dolar bir eşik. Hala 100 doların üzerinde Tonguç.
0: Evet, yani bu ateşkese rağmen bazı işte ihlaller vesaire falan bunlar herhalde biraz da pazartesi stresi yaratacak ama hani böyle inanılmaz bir kötümserlik ya da iyimserlik içerisinde başlamıyoruz. Ama senin sormak istediğin hani teknik temel bir şeyler varsa şeyde
1: Onlar pek tabii var
0: genel
1: ama şimdi
0: statüde.
1: şu işin şu kısmını konuşalım istersen. Demin sen de söyledin mesela SPK'nın açığa satış yasağının uzatılması 26'sı. Zaten bayram sen buna dedin ki
0: Evet.
1: Haziran gözüyle bak. Yani biz Haziran'da görürüz ne olup ne olmadı. Şimdi bu hafta sadece veriler açısından yani makro veriler açısından değil, görüşmeler açısından da çok yoğun bir hafta. Çok kilit bir hafta. Ve bu kilit hafta aslında bizim Mayıs'taki son haftamız. Geçen hafta seninle yayına başlarken konuştuğumuz Mayıs'ta satalım ve gidelim hikayesinde işte trend 10 yıldır yaklaşık tutmuyor. Bu trend bu yıl ne olur konuşmuştuk seninle. O bizim bütün bir haftamızın konularından biriydi aslında, ana konulardan biriydi. Şimdi biz aslında bu haftanın sonuyla birlikte Tonguç arka arkaya tatillere düşünecek olursak eğer çok fazla vakit kalmıyor. Yani en ana haftamız bu hafta bizim. Sonrasında işte bölünmüş bir hafta, sonrasında tamamen kapalı bir hafta düşünmek gerekiyor. Böyle düşünelim mi? Yoksa söz konusu para olduğunda sen o 2 günü, ne 2 günü bırak yarım günü bile hesaba kat diyor musun? Yatırımcısı, borsa yatırımcısı sence dışarıda New York borsası tarafında nasıl hareket edecektir? Çünkü onlarda öyle tatil matil yok. Bizde nasıl hareket edecektir? Trende burada uysun mu yatırımcı? Neye dikkat etsin? Genel trend ne olur?
0: Yani şöyle, eğer böyle tarihleri üst üste tekrar koyduğumuzda gerçekten bu hafta sonu bu anlaşmanın olup olmaması kesinleşeceğini ben düşünüyorum. Bak, Çin görüşmesi sonrası.
1: Peki.
0: Dolayısıyla haftaya pazartesi geldiğimizde ya işte anlaşma oldu bir şekilde ya da anlaşma olmuyor işte
1: Bölüyorum bak,
0: uzun...
1: bölüyorum, şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi hissenin peşinde koşman gerekir ya. Salı günü 19 Mayıs. Şimdi 18 Mayıs'ı da birleştirenler olacaktır illaki. Yani bir long weekend, uzun hafta sonu yapmış olacak kendine.
0: Doğru.
1: Evet, yatırımcı. Bundan bahsediyorum. Geriye kalıyor 3 gün. Yani bizimkiler neye hazır olsunlar? Onun için sana bunu soruyorum. Sonraki
0: İşte
1: hafta zaten o hafta yok aslında.
0: şunu anlatmaya çalışıyorum. O haber geldiğinde diyelim ki iyi bir haber geldi ve burada piyasa tekrar bir yukarı doğru, yani pazartesi günü ayın 18'inde, 19 tatil doğru. 18'inde iyi bir güne burada uyandık. Dedik ki senle işte dün bunlar anlaşmışlar, şöyle oluyor, İran'la görüşmeyle netleştirecekler falan. Çin görüşmesi iyi geçti. Şimdi burada biz 19'unda bir ara versek bile oradaki 2-3 gün bence piyasa iyimser olma tarafında kalır. Veya daha öncesinde bu fiyatlandıysa, örnek veriyorum, o gün geldiğinde bir sonraki hafta bir bayram arası olduğu, yani 19'unun haricinde o 4-5 günlük sürede bir kar realizasyonu gelir. Hızlı bir yükseliş olur. Şimdi bu olmadı, bir geri çekilme oldu ve tekrar bir anlaşma olursa da yine toparlama olur ama ben bayramdan önce hani bunun Mayıs'la alakalı olduğunu düşünmeyerek içeride bir kar satışı, bir yatay piyasa, bir hacimsiz hafta veya gün olabileceğini düşünüyorum. Bayramdan önceki işte Perşembe, Cuma, Pazartesi ve Salı günü yarım gün. Bunun haricinde yurt dışında ise şimdi S&P biraz önce ona da baktım. Yani 7300'lerin üstünde hani böyle 7500 seviyelerinde falanken bu anlaşma oluyorsa aynı bizde bazı hisseler endeksi yukarı doğru taşıdı ya, yani savaşla ve petrolle ilgili olan fiyatlamadan kaynaklı. Çünkü geçen gün mesela enerji fiyatları düşünce Avrupa borsalarının tamamı enerji şirketleri yüzünden negatif tarafta gözüküyordu. Biz endeks konuştuğumuz için diyorum. Dolayısıyla orada da bizim bayram aramızdan vesaire bağımsız Mayıs sonuna doğru orada da bir kar realizasyona gelebilir. Yani Mayıs'ta sat gitin hikayesini oluşturabilecek bir Mayıs'ın ikinci dönemi anlaşma, her şey iyi oldu, niye piyasayı sattılar olabilir. Bu yine hisse senetlerinin bireysel olarak söylemiyorum, endeksler bazında yaşayabiliriz. Bence yatırımcılar buna hazır olmalı. Bu kötü bir şey de olmayacak. Çünkü geldikleri zirvelerden bir düzeltme gerçekleşmiş. Ve aslında savaş dışındaki ortamın hisse değişimleri vesaire burada biraz daha piyasada dengelenmeye çalışacak bir geçiş dönemi gibi bakıyorum. Çok böyle bu işler olmasaydı Mayıs'ta sat git olacak herhalde öyle gözüküyor falan diyeceğimiz bir ortam yoktu. Çünkü dünyada gerçekten risk iştahının ben her pazarda hala çok yüksek olduğunu net bir şekilde fiyatlamayla birlikte gördüğümüzü düşünüyorum.
1: Evet. Burada şu da var ama yani şimdi hala Mayıs, tamam mı? Yani satıp gitmesi için dışarıdakinin vakti var. Yani kaçtan satıyorsun, o da var. Ne kadarlık kârdan satıyorsun yani.
0: Niye satsın bir de ya? Niye? Mesela bu son birkaç senede çok çalışan bir görüntüde değil yani Mayıs'ta sat git. Bazen Mayıs yükseldi, Haziran'da satış oldu falan. Artık o denklem bence biraz değişti.
1: Değişti, 10 yıldır değişmiş
0: Kalmadı.
1: işte. Geçen hafta da onu
0: Evet.
1: konuştuk ya. Kalan daha çok kâr
0: Evet.
1: etmiş mesela. Peki
0: Doğru.
1: şimdi bak, mesela sen burada birkaçtır aslında enerji şirketlerinden bahsediyorsun. Hatta Aramco'nun finansallarından örnek verdin. Shell tarafında da mesela tablo aynı, biliyorsun. Yani beklentiyi de aştı, bir önceki çeyreği de aştı. Güzel kâr ettiler ama burada da hisse gelir alım programını 3,5 milyar dolardan 3 milyar dolara indirdi mesela Shell. Böyle bir şey yaptı.
0: Şimdi evet bu şirketlerin fiktif demeyelim ama karı tabii son ikinci çeyrek de yüksek kalabilir biraz. Ama hep yatırımcılar biraz daha böyle ileriye dönük düşündüklerinden bizim borsamız için de bu geçerli. Elinde sonunda olacaktır. Yani savaşın bir iyimserliği olursa yani burada nemalanan şirketler için de belli realizasyonlar olabilir. Onun için yatırımcılarım birçoğu bunu biliyordur diye düşünüyorum zaten. Ama bu konuda hani mesela petrol fiyatı düşünce buna bağlı ne bileyim işte çalışan şirketlerde de bir hisse değişiminden kaynaklı benim gördüğüm o son dönemde bir geri çekilme oluyor. Yani iyi günler burada iyi bilançoda da neden gitmiyor mantığı ilerideki gelişmeler açısından satılmış olabilir. Bu değişim mutlaka olacak.
1: Peki.
0: Bana kalırsa buna işte Mayıs'ın 15'inden sonra daha fazla dikkat etmek gerekir.
1: 15 gün trade yok. Neden kalsın ki yabancı Mayıs'ın ikinci yarısında? Yabancı gider bence demiş Kur'an Bey. Kalmaz diyor, yabancı
0: Ya,
1: gider diyor.
0: çok fazla yabancı da yok zaten ya. Yani öyle inanılmaz para girip çıkacak, gidecek gibi bir yabancı kitlemiz olduğunu düşünmüyorum. Çok orada bir para çıkışı değil de bizim şey oluyor. Yani yabancıdan ziyade yerli işlemleri azalıyor, hacim düşüyor. Hacim düşünce de bizim şey gibi yani roket yakıtı gibi. Hani hacim olmadıkça yukarı doğru gitmiyoruz.
1: Evet.
0: Böyle boşluğa çıkmış bir uzay mekiği gibi bir yerimizde duruyoruz. Böyle arkadan bir itici güç gerekiyor. O öyle uzayda dolaşıyoruz. Yani yatay, sakin, ufak tefek işler oluyor hisselerde. Onun için bize hacim gerekiyor. Hacim olmadığı zaman da bu da neden? Bizde şey vardı mesela bayram arası şimdi herhalde ne olacak? Perşembe günü satınca cuma pazartesi para hesaba geçiyor veya çarşamba. Yani bu 19 değil de 20-21 Mayıs sattığında TL'ye geçip uzun bir orada artık repo mu yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ona göre bir TL'de getiri sağlama dönemi var. Orada biraz şey oluruz diye düşünüyorum. Hacim düşüp biraz sallanabilir borsanın gidişatı. Sonra cuma veya işte bayram öncesi pazartesi falan o dökülenlerin malları toplarlar tabiri caizse falan. Bu klasik bir yönteme döndü
1: Peki.
0: yani.
1: Mehmet Celal Bey, çok alemsiniz. Gelmiş eğlenceli
0: No.
1: mesajlarıyla. Diyor ki, Galaksi Başkanım, buyur Stormtrooper. Bol yeşil erikli bir hafta dilerim. Of,
0: Çok.
1: söylerken ağzımın suları aktı demiş. Tam bir patoloji. Bir pazartesi sendromu. Mayıs'ta sat tatile git deyiminin. Mayıs'ta sat Kurban Bayramı'nda akraba ziyaretine git olarak güncellenmesi talebinde bulunuyorum. Garanti ve X Bank yorumu alabilir miyim Tonguç Bey'den diye sormuş. Bu bankalar gidiyor gitmiyor meselesi nedir? Yabancı var, yabancı yok. Murat Şehir de şey demiş mesela. Ay, ben borsaya çok yabancıyım, sayılıyor muyum acaba demiş. Bak bir de bunlar
0: Güzel.
1: var. Evet.
0: Çok güzel. Çok çok yaratıcı. Şimdi
1: Erik. Tamam peki.
0: ya Allah kötü yerden yakaladınız.
1: Evet.
0: Şimdi bu arada eriği de ağaçlardan topluyor. Ah, benim niye grafiğimde güncelledim? Ah, tamam.
1: Yeşil erik
0: Şimdi
1: deyince
0: X
1: grafiğin aklı gitti.
0: vallahi grafik bir iş yaptı. Şimdi bizim bankacılık endeksi

0: 16.500'e doğru çekildi. Şimdi bu bankacılık endeksinde petrol fiyatının düşmesi enflasyonun da düşebileceği noktaya bir mantığa çevirdiği için biz petrolün düştüğü günlerde bankacılığın yükseldiğini görüyoruz. Hele ki bu bir de rakam üzerinden yani aylık enflasyon üzerinden gerçekleşmeyle gelirse yani tekrar faiz inebilir mantığı önden satın alındığında biz bankacılığın daha yukarı doğru hareket edebileceğini görürüz. Şimdi bu 200 günlüğün altında da bizim 17.300 kabaca 50 diyelim bir 50 günlüğümüz var. Dolayısıyla bankacılık endeks bazlı şeyden zorlanıyor. Enflasyonun düşüp faizin düşeceği mantığını yaratamadığından sanayi tarafında işler devam ediyor. Yani 17 bin şey evet 17 bin 500 diyelim ya da 350 neyse bir de aşağıda 16 bin 500 var. Bunlar sağlam destek yerleri. Bu ikisinin arasına da geldiği zaman bankacılıkta bence bir banka hissesi kovalamak gerekebilir. Şimdi garanti yanlış hatırlamıyorsam çok yanlış bir şey söylememek için temelle ilgili hani birkaç yatırımcıyla konuştuğumda diğer bankalara göre biraz daha bilanço tarafında zayıf bir görünüm verdi. Ve 3, 6, 9, 10 gün bundan 3 gün önceye kadar 10 gün geri çekilerek 50 gün, 200 günü falan kırıp bir aslında bu bankacılık tarafında 6 Nisan'da onun bir 6, 5, 5, 6 Nisan'da bir boşluğu vardı. Orayı kapattı. Yani kabaca 131 seviyeleri, 130-131 TL seviyeleri. Sonra bir toparlanma eğilimine girdi. Ama son 2 gündür yine hacim düşük ve diğer bankalara göre biraz daha toparlanmada zorlanıyor gibi duruyor. Şimdi burada yorumum şu olur. Hani bankacılık endeksini illaki şeyde tutmak lazım. Yani şey portföy içinde bir yerde hani bir tane banka tutuyorsak orada ben hala Yapı Kredi Akbank hoşuma gidiyor aslında diğerlerine nazaran.
1: Nesi hoşuna gidiyor
0: Ama
1: mesela?
0: Bu finansallar içindeki daha güçlü duruştan artı mesela şu hoşuma gidiyor. Eğer bir bankacılık hareketi olacaksa o iki banka sanki daha burada önderlik ediyor gibi. Dolayısıyla geç kalmamış oluyorsun. Yani bir reaksiyon verecekse belki temeli biraz daha güçlü olduğu için ilk onlarla bir yükseliş olabiliyor ve işte bu geride mi kalacak, ileri mi gidecek falan özel bankalar içinde böyle bir durumumuz var. O açıdan yani eğer bir enflasyonda ve faizde aşağı doğru bizi gösterebilecek yani bu ne olur? Enerji fiyatı olur ilk başta. Yani dolayısıyla petrol aşağı geldiğinde İlk sabah buraya gelirsem herhalde bu bankacılık tarafını pozitif etkiler diyerek pozisyon alabilir mi? Ya da yarın bir haber bekliyorsam, bir karar alınacaksa ve bu bizim için yine petrolü aşağı getirecekse veya doğalgazı neyse yani bir enerji maliyetinde düşüş. Orada ben bankacılık tarafına bakalım. Bu net şu anda böyle bir strateji var. Yapmamız lazım.
1: Şimdi reklam arasına gidiyor muyuz Yasemin? Tamam.
0: Evet.
1: Radyo'da efendim reklamlar. Biz kesintisiz konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle bu yayının son kısmında bilmeyenler için geçmiş olayım bu anonsu. Daha ziyade sizlerin sorusunu sizlerden gelen sırayla yönlendiriyorum efendim konuklarımı. Sosyal medyadaki sorularla biz başlamış oluruz. Gelmek isteyenleri bekleriz. Twitter'da Süheyla YS. LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var. Burada sizi bekliyoruz. Radyoda reklamlar.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
2: SOA. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçık hocam.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
6: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Sizlerin sorularıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katılım evimi sormuş Muhammed Can Bey.
1: Neyse, gümüşle
0: gümüşle
1: şey
0: ilgili
1: yapmadım.
0: Tamamlamak istiyor musun? Kaldı mı bir yer?
1: Evet, şöyle.
0: Gümüşü tamamla, o zaman devam edelim. Evet.
1: Şunu söyleyeceğim, hani şimdi bizi dinleyenler için de, son 4 gün diyorduk. 73 ile 80 dolar arasındaki 7 dolar %10'luk bir dolar bazlı marj yapıyor. Yani bunlar gerçekten iyi getiriler. Onun için hani 30-40 dolarlık hareket yerine bu 20-25 dolar, biraz önce konuştuğumuz bant arasındaki fiyatlardan nemalanmaya çalışmak daha mantıklı olabilir. Şimdi katılım ev biraz özel bir, niye özel? Çünkü herhalde yılbaşından itibaren ilk 3'te falandır şeyi, getiri anlamında. Yani grubun içerisinde bir banka oluşumu oldu, çeşitli yatırımlar gerçekleşti. İşte aracı kurum portföy tarafı vesaire, benzer bir gelişim içerisinde olan ve Ocak'ta işte hissenin 15-20 lira arasından şu an 100-125 arasında olduğunu görüyoruz. Buna benim şey yorumu yapmam çok zor. Yani böyle bir hızlı hareket yaptıktan sonra, ama hani bu zirve seviyelerdeki günlük harekete istinaden en azından 105-106'ya dikkat edilmesi lazım aşağıda. Ve 120 TL'nin üstüne geçmesi lazım ki buradaki marja baktığımızda 85, yani 40 liralık bir marj var. Eğer 120'nin üstüne geçerse 150-160 arası gibi bir hedef olabilir. 106'yı aşağı kırmadığı sürece, ama 6 ayda da çok inanılmaz bir marj yakaladığını unutmasın yatırımcılar. Onun için biraz temkinli olsunlar yatırım yaparken.
0: Süleyman Bey demiş ki ben Alfa almayı düşünüyorum. Alayım mı durayım mı diye sormuş.
1: Alayım mı durayım mı sorularına net olarak. Evet, Alfa'da şöyle bir şey var. Güzel bir, yine Ahmet hocamızı geçen hafta gördüm. Dedim ki hep dedim bu Çanak Kult meselesini duyduğumda senin adını söylüyorum dedi. Aa dedi, güldü dedi. Evet dedi, Çanak Kult falan. Şimdi bu Çanak meselesi 45 liradan 35 liraya geldikten sonra o kadar güzel toparlamış ki, ve 3 gün önce 200 günlüğünü de kabaca, yani 43 lirayı o kadar güzel geçmiş ki hacim de artmış. Tahmin ediyorum burada bir bilanço etkisi var, bir haber etkisi var. Hani böyle fal bakıyor gibi oluyor ama.
0: Ama çok güzel oluyor yani, senin hisseler üzerinden baktığın fallar. Mesela şey falan hatırlar mısınız efendim? Bakardı at, mesela Murat, bak gördün mü? Gördün mü? Bak bu böyle dinozorun böyle sırtındaki dikenleri gibi falan. Bak Süheyla dinozor yapmamış mı burada falan diye bana da gösteriyordu stüdyodayken hatırlarsanız. Evet. Ben de evet evet şimdi, diyordum.
1: Şimdi okey, yani alayım mı bekleyeyim mi şeyinde bir kere temeldeki haberlere bir baksın. Demek ki burada bir güzel beklentiyle hareket olmuş. Şimdi burada 45'ler civarına, yani tahminen 43-45 arası çok iyi, ama 45'ler civarına bir geri çekilme olur da 43-45 arası bir ortalama oluyorsa, eğer gerçekten finansallar tarafındaysa bu hareket, burada bir pozisyon şöyle gözüküyor, 50-53 arasına doğru devam edecek. Oranın kırılması sonra 75-80 falan, onu konuşuruz. Yani bence hani alayım mı bekleyeyim mi, geri çekilmeler fırsat olabilir.
0: Geri çekilmeler fırsat olabilir. Geri çekildiğini görürsen al diyorsun. Ben bunu anladım. Bütün hastalara yani şifa dileyelim efendim. Asiye Hanım başta siz olmak üzere. Evet, gripsiz bir hafta olsun inşallah demiş. Mevsim i̇nşallah, değişiyor inşallah. Efendim, çok normal. Arada böyle şeyler yaşıyor olmamız. Fırsat hazır olan için mi var? Metin Bey hatırlarsan onun mesajıyla açmıştık. Netlik, sabır, doğru zamanlama haftası olsun. Enerjini dağıtma, evet. Fırsat geldiğinde hazırlıklı ol demişti. Şimdi fırsat hazır olan için var. Biz bunu biliyoruz zaten. Ama mesela ben fırsat olduğunu nasıl anlayacağım bunun? Ne göreceğim de diyeceğim ki borsada, aha işte bu bir fırsat. Ben bunu kaçırmamalıyım.
1: Evet, güzel bir soru.
0: Ne zaman çirkin soru sordum ben? Benim bütün sorularım çok güzel ve yakışıklı. Lütfen. Yani ne diyeyim,
1: bu daha güzel gibi geldi.
0: Tamam.
1: Hayır, neden? Şimdi mesela zirvede olan bir borsada fırsatı nasıl konuşacağımız konusu enteresan. Tabii. Hani mesela 15 binden 10 bine düştük, bu bir fırsattır falan. Hı-hı. Konuşurken daha rahat argümanlar sunabiliyoruz. Evet. Onun için çok güzel bir soru dedim. Yani zirvedeyken daha fırsatı düşünmemiz gerektiği dönemde Demek ki bazı ince ayrıntılar var. Şimdi ben bunu birkaç haftadır süreyle üç başlık arasında nasıl olduğunu, fırsat olduğunu, endeksten çok daha bağımsız, çok endekste çok anlamlı bir derecelendirme değil bu arada. Onu ayrıca konuşuruz. Bir, üç aylık finansal tablolar geliyor, açıklanıyor, tamam mı? Evet. Sonuna da geliyoruz. Şimdi dolayısıyla fırsat olduğunu nasıl anlayacaksın? Biraz önce alfas olmuş olabilir diye söyledim. Bir kere geçen seneye göre satışı, faaliyet kârı, efendim finansman giderini azaltmış, diğerlerini arttırmış ve şirkette bir hareketlilik var. Pazar payını kaybetmeden güçlü duruşuyla devam eden ilk 3 aylık bilançolar her zaman sene sonu için, bak bunu raporlarda da göreceksin, beklenen fiyat açısından, bir fiyat tespiti yapmak açısından çok iyi bir göstergedir. Yani geçen seneyi alırsın, bu senenin ilk çeyreğine baktığında sene sonu iyi yorumcular aşağı yukarı nasıl bir kar getirebileceği yönde şirketin özelliklerini biliyoruz değil. Bir, fırsat olduğunu nasıl anlayacağız? Bilançosu böyle bir ümit verdiğini göreceğiz.
0: Bilanço İki, ümit var olacak. Bir, iki.
1: Evet. İki, bunu kapadık. Bu hisseler ayrı hisseler. Bunlara tamam. Bakıyoruz. İki, okay. Biraz önce dedik ki savaş biter bitmez neyse azalır azalmaz. Eğer savaşın etkisinin iyimserlik tarafında bittiğini düşünüyorsan, savaş etkisiyle yükselen hisse senetleri vardı. Evet. Savaş etkisiyle düşen hisse senetleri vardı. Biraz önce bankacılıktan bahsettik.
0: Peki.
1: Dolayısıyla burada düşenler, işte finans, turizm, ulaştırma, bankacılık, bunların tepki yükselişi verebileceğini hesap edebilirsin. Bugünden hesap edebilirsin. Dersen ki 16'sında bu anlaşma olur bana kalırsa, 20'sinde olur, 19'unda olur. Dolayısıyla ben burada düşen hisse senetlerini şimdi pozisyon alıp beklemek istiyorum. Bu bir şans olduğunu önceden tespit etmek istiyorum dersen, savaş etkisinden negatif geride kalanların yükselebileceği bir fırsat olduğunu böyle anlayabiliriz.
0: Peki,
1: üçüncüsü de kamu aydınlatma platformlarında olabilir, haber akışlarında olabilir. O bölgeden Türkiye'ye bir sipariş akını olacak gibi duruyor. Enerji.
0: Hatta sipariş akını. Tamam.
1: Gıda, altyapı.
0: Enerji, gıda, altyapı.
1: Kimya. Aklıma gelenler. Belki başka şeyler de olabilir ama bu şirketler işte şöyle sipariş aldık, böyle siparişimiz arttı, İran'dan şu geldi, Orta Doğu'dan bu geldi. Bu şirketlerin de bir fırsat olduğunu anlamamız lazım.
0: Bu üçünden kaçının olması lazım yoksa herhangi birinin olması yeterli mi? Ben fırsat olarak görmek istiyorsam eğer.
1: Herhangi birinin olması gerekti ve bence bu üç maddenin içerisinde bir hisse grubu yapıp
0: kesişim kümesi var aslında.
1: Aynen. O portföyle gitmek lazım. Evet. Bazıları kesişiyordur da aynı zamanda ama üçünü de ayrı ayrı değerlendirebiliriz.
0: Aklıma. Kesişim kümesi aklıma hemencecik geldi. Peki şimdi.
1: Çok güzel. Sunumlarda kullanırım ben bazen.
0: Kullan peki. Ayhan Bey
1: üçlü vardır, ikili vardır.
0: Tabii.
1: Tamam. Son
0: dönemde fonlar da çok iyi gidiyor. Fon konuşmak istemez misiniz diye sormuş Ayhan Bey. Hem iç hem dışarıda fon konuşur musunuz demiş Ayhan Bey. Bizim genç bir izleyicimiz. Arada ona kızıyorsunuz. Abla deme diyorsunuz. Der efendim. Abla da der, teyze de der. Böyle sıkıntılarımız yok bizim.
1: Evet. Güzelsin. Fonlarla ilgili şöyle bir şey benim aklıma geliyor. Bir sürede bir portföy şirketi içinde çalıştığım için dikkat ediyorlarsa aşağı yukarı 3-4 aydır bir serbest fon onayı gelmiyor yurt içinde. Ve serbest fonlar içerisinde de nitelikli yatırımcı tanımı biraz değiştirildi. Yani daha arttırıldı şeyi, limiti. Büyük ihtimal getiriler benim görebildiğim kadarıyla bazı hisse özel fonlarda ve serbest fonlarda devam ediyor. Evet. Onun için yani burada şeyi konuştuk. Fon seçerken neye dikkat etmemiz gerektiği meselesini. Yani fondaki kişi sayısı, süreklilik, sürekli getirilik meselesi, şeyin büyüklüğü, fon büyüklüğü ve burada yatırım yaptığı spesifik bir özellik var mı? Yani endeks 30 hissesi, işte teknoloji hissesi vesaire gibi. Dolayısıyla içeride bu tarz devam eden fonlardaki süreklilik bir kısım daha devam edebilir yaz aylarına doğru. Yaz aylarında biraz daha dikkatli olmak gerekebilir. Peki. Realizasyon süreci olabilir. Yurt dışında da şöyle çok özür dilerim. Takip edebildiğim kadarıyla yani bu teknoloji ağırlıklı mesele fonlar içerisinde de devam ediyor. Şimdilik yani ben yeni gidip orada bir teknoloji fonu veya buna yatırım yapan bir fonu alacağım demek bana biraz çok mantıklı gelmiyor. Ama fonun içindeyseniz devam edilebilir. Bir hani 3-4 ayda Kasım'a kadar da en azından öyle bir görüntü var. Trump güçlü Peki. kalmaya devam ettiği sürece.
0: Hamdi Bey de demiş ki bence yabancı ülke borsasına yerliden daha iyimser. Yerliye göre daha iyimser demiş. Dışarıdan daha mı güçlü görünüyoruz acaba? İçeridekilerin gördüğünden daha farklı görüyor olabilir mi onlar bizi demiş.
1: Ben buna çok katılmayacağım. Yani şöyle hem sermaye akışı açısından belki söylemler için beyefendi böyle diyor. Yani işte Türkiye yani şöyledir, güçlüdür falan diyorlardır söylemler arasında. Ama para girişinde böyle bir şey gözükmüyor. Ve yerli ağırlığı çok net. Yerli fonların ağırlığı çok net. Daha kurumsal bir yerli var şu an borsada. Ve herkes endeksten bağımsız olarak belli hisse grupları üzerinde bir sermayeyle pozisyonlanmaya çalışıyor. Yani eskisi gibi biri girip biri çıkma durumu değil. Gayet ciddi bir şekilde şirketlerin satın almaya kadar gidebilecek bir yerli teveccühü var.
0: Peki.
1: Bu da şirketleri geliştiriyor aslında bir şekilde.
0: Tunç Bey de bize erik ağaçlarını göndermiş. Maşallah diyelim efendim ağaçlarınıza. Oo, şimdi erikler de başlıyor diye. Maşallah bir kere daha. Altını biraz daha teferruatlı konuşur musunuz demiş Altan Bey. Biraz demiş teknikten bahseder misiniz? Altında hangi seviyelere dikkat edelim diye sormuş. Pek tabii Altan Bey ilettim sorunuzu.
1: Şimdi Altan Bey için de genel olarak da şunu söyleyeyim. Ben birkaç kez yineleyeyim artık 5. aya geldik. Yani bu eski inanılmaz potansiyel dolar bazlı konuşuyorum bu arada. Potansiyel altın, yüksek oynaklılık gördüğümüz altının olma ihtimali geri kalan dönemde de ben sınırlı olmaya devam edeceğini önüme grafiği açtığımda görüyorum. Bakın benim grafiğimde çizgi olan yerleri söyleyeyim ve ortalama olan yerleri söyleyeyim. Buraları da genelde çalışıyor. Bir şey var, bu kaçmış bir dakika hızlıca, 200 günlük. Daha önce 4400 dolara yakın, şu anda 4430 dolar. Ya bu 4400 dolar bence çok net bir destek bölgesi. Üstünde hemen 4500 var. Bir de 4650 var. Mesela şu anda biz 4800'lere gidemeden 4750'lerden döndüğümüz bir alan. Çok net söylüyorum. 4400, 4500, 4650, 4750, 4850 ve kabaca 5000 dolar. Yani 6 tane ana destek direnç seviyesi var. Şimdi ben bir tane 5600 ile 5400 dolardan geçen bir trend çizdim aşağı doğru. Bir tane de 5400 ile 4875'ten geçen aşağı doğru bir trend çizdim. Dolayısıyla üsttekinin altında duruyor altın. Bu en son çizdiğim trendin üstünde olmasına rağmen geçtikten sonra da çok hızlanarak yükselen bir durumu söz konusu değil. Kabaca bu aralıkları söyledim ama 4850 ile 4500 dolar arasında bir süre daha yatay seyretmesini bekliyorum. Lütfen şöyle düşünün. O ülke bu doları aldı, işte şimdi savaş var, yok falan diye. Şu an altın doların değeriyle fiyatlanıyor. Yani dolar değerlenince altın düşüyor, altın yükselince de dolar düşüyor.
0: Evet.
1: Tamam mı? Bu da savaşla ilgili, evet savaşla ilgili, iyimser ve kötümserlikle ilgili. Biz bunu aştığımız zaman daha trend yukarı ya da aşağı doğru değişecek. Şu an bunu yani o dolar çok fazla yükselip alçalmayacağı için işte oynaklığımız en fazla 150 dolar, 200 dolar. Bu arada git gel yapacağız. Böyle bir teknik ve temel düşünceyle yaklaşılırsa daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
0: Evet, bu arada ben de altınla ilgili küçük bir not düşmüş olayım. Altın üretimi Çin'in biliyorsun dikkatlerin olduğu yerlerden biri. Çin ne yapmış altınla ilgili bakıyoruz biz buna. İlk çeyrekte altın üretimi düşmüş görünüyor Çin'in. Bununla birlikte tüketimi artmış, onun da altını çizmiş olalım. Peki şimdi çimento sektörüyle ilgili ne düşünür Tonguç Bey diye sormuş Gül Hanım.
1: Evet, biraz önce mesela Orta Doğu'dan bahsederken belki çimentoyu da dahil edebiliriz. Çok da güzel bir soru. Uzun süredir böyle bu sektörle ilgili de gelmiyordu.
0: Hatta Göltaş'ı şimdi sormuş, sorusunun devamı varmış şimdi gördüm. Gül Hanım'ın sorusu.
1: Tamam, biz içeride bir emlak arzı fazlası yaratmaya çalışıyoruz. Bu arada dışarıya da çalışabilecek bir pozisyondayız. Yani bu Orta Doğu'daki yine ihtiyaçlarında bir çok konuşulan konu bu da. Yani Suriye'den tut da diğer meselelerde. Ama bizim kar marjımız içeride dışarıda olduğundan daha az. Dolayısıyla kapasitesini dışarıya kim daha fazla aktarabiliyorsa onun ben çimento tarafında daha karlı çıkma ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Şimdi Göltaş'ta şöyle 400 lira civarında bir sıkıştığı yer var, yani orayı geçemiyor. Kendi 350 TL arasında, doğrusu da 200 günlük oraya sıkışmış. Yukarı doğru hamleler yapsa da güçlü hacim gelmedikçe o denemelerde bu 400 TL'yi geçemeyen bir Göltaş görüntüsü var. Zaten zirvesi 650-625, en dip seviyeleri de 285 lira olduğu için şunu söyleyebilirim, yani bu 350 ile 400 arasında bence bir maliyet, eğer bir maliyet yapmadıysa ya da bu yataylık takip edilebilir. Buralarda bir maliyet yapıyorsak 350 stoplu, 400'ü geçtikten sonra hızlanabilecek bir ivme olabileceğini düşünmek lazım. Ama mutlaka temel taraftaki netleşmeleri ve Göltaş'ın içeride ve dışarıdaki pazar payı üzerinde yaratabilecek değişiklikleri bir okuyup anlamak gerekiyor. Ben kendi halinde bir yatay görüntüye dönmüş Göltaş hissesi görüyorum. 350 ile 400 arasında hacim de maalesef çok artmıyor son 20 gündür yani.
0: 18'inde iyi bir güne uyansak, 20'sinde takas avantajını kullanmak için satış tarafında olmak isteyebilir piyasa. 9 gün uzun bir tatil, bu riski neden taşısın ki diye sormuş Son Tobo. Aslında konuyla ilgili sen görüşlerini paylaştın. Ekleyeceğim bir şey var mı? Konuyu merak ediyorum.
1: Yok yani çok iyi getirisi varsa bir satış yapar bence diye düşünüyorum.
0: Bir konu daha var aslında.
1: TL'ye geçmek için değil. Bazen şöyle söyle, hep TL'ye geçmek için o bayram öncesi satış olduğunu düşünüyorlar ama bazen adam iyi fiyatı bulmuş, zaten %10'unu almış, 15'ini almış, neyse. Ne olacak bir haftada, ne olacak ne bitecek bayram sonrası diye bekleyeyim havasında da aslında kârını alıp kenara çekilmek isteyebiliyor.
0: Peki şimdi çok yaşa. Sokrates çok güzel bir şey söylemiş Sokrates Bey. Yanınızda seyyar kedi bulundurun demiş. Şimdi yanımızda seyyar kedi bulundurun derken buna benzer çok mesaj yazdı. Kastetti hantavirüs etkisini hiç görmeyecek miyiz piyasalarda? Hantavirüse sıra gelmez miye soruyor aslında kendisi. Seyyar kedi ya
1: şimdilik gelmez diye düşünüyorum. Ya birkaç böyle bir şey girişimi oldu. Buna benzer. Sonra haber bir söndü. Bunu yakından izlemek lazım.
0: Korkutmak için sosyal medyada bir dünya saçma sapan şey yapıyorlar. Görüyorsunuzdur efendim. Yani bir herhangi bir virüs diye. Tamam mı? Yani insandan insana kolaylıkla bulaşmayan aslında herhangi virüsün şu an piyasaları etkilemek gibi bir durumu olur mu Tonguç? Hantası şu
1: olmaz.
0: Neyse işte tamam peki.
1: Olmaz.
0: O zaman sana şunu sorayım, ne demişsiniz? Sasa'yı merak ediyor Tuna Bey.
1: Sasa'nın mı temeli toparlamıştı ya? Onlara da böyle bir daha önceden yani bilanço tarafında yanılmıyorsam uzun süre sonra bir toparlanma eğilimi var. Yani ben burada şunu görüyorum. 20 gündür bir hacim artıyor. Sadece son 2-3 gündür değil. Ve burada 2,5 liradan 50 günlük, sonra işte geldik 2,93 100 günlük. Hatta 2 gün önce buraya değmiş, tekrar yükselmiş. Çok iyi bir teknik yukarı yönlü bir başlangıç görüyor. Ve buradaki hedef büyük ihtimal ilk başta bir böyle 4,5 liralara yakın bir yere kadar olabilir. Şu anki kapanışı işte 3,58 civarı, 3,52 civarı. Dolayısıyla görünümü böyle şöyle diyelim. Yukarı giderken bazı seviyeleri aşağı test edip tekrar yukarı hareket etmesi bizim için teyittir. Bunu iki kere 200 günlüğünde yapmış. Yani bir 22 Nisan'da, bir de işte geçen hafta 6 Mayıs, 5 Mayıs ve yukarı doğru hareket ediyor. Hacim artıyor. Bence 2,5 ile 3 arasından trendi çizsinler. O trend aşağı kırılmadığı sürece tekrar uzun soluklu bir yolculuğa çıkabilir görüntüsüyle hareket edilebilir. Öyle gözüküyor.
0: Peki şimdi
1: ama
0: buyur lütfen.
1: Şundan korkuyor genelde yatırımcı. Ya 2,5 liraydı 15 gün önce. Aha. Şimdi 3,5 lira falan riskli değil mi? Ama bu hisse senedi gelmiş 10 liradan. Aha. Dolayısıyla hedeflerinizi ve alım aralıklarınızı yine geri çekilmelerde yakalayabileceğiniz şekilde oluşturmakta fayda var. Ben demiyorum ki hemen bugün gidin alın.
0: Peki.
1: Ama yani trendinizi çizin. İşte gözüken 3.15, 3.16 aşağı kırılmadıkça oraya doğru geri çekilmeler şu an için fırsat gibi görülüp bir trend oluşturmaya çalışıyor.
0: Peki şimdi Barış Bey'in sorusu var. Diyor ki 16 bini görür mü görmez mi? Sorulardan
1: görür.
0: Biri. Görür dedin, onu yanıtlamış oldun. İki hisse sorusu var burada benim gördüğüm. Biri Vedat Bey'in, öbürü de Sokrates Bey'in. Onlar için efendim Twitter'da Süheyla YS hesabı var. Gelmek isterseniz burada biz bir süre daha kalacağız buradaki linkte. 1-2 dakika kadar. Merak ediyorum ben de bu soruların cevabını diyorsanız bekliyoruz sizi. Gelemiyorsanız eğer inşallah haftanız çok güzel başlamıştır. Temenni ettiğiniz gibi de devam etsin diyelim. 11.30'da görüşünceye dek hoşça kalın. Bol kazançlarınız olsun.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
4: Akbank. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net,
7: Sigortam Net. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için sizle hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
10: sizin. En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
11: SOA. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
13: Bes Allianz'tır. Bes Allianz.
14: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TRT. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım. I got a good, good feeling. I got a good, good feeling.
12: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
13: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
14: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu

0: Soğa. Toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam Soğa.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak Finans.
4: Yarına güvenli planlar. Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TRT. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Bloomberg TRT Radyo.

0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda her pazartesi olduğu gibi Azimut Portföy Genel Müdürü sevgili Murat Salar'la birlikteyiz. Murat hoş geldin yayınımıza.
1: Çok teşekkürler.
0: Şimdi hafta sonundan sarkan başlıklara bir hızlıca bakalım. Amerika ile İran arasındaki müzakereler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz haftanın sonu itibariyle İran'dan bir kendi teklifimize karşı yanıt bekleriz ifadelerini duymuştuk. Marco Rubio'nun özellikle Perşembe Cuma günleri yoğun baskısı vardı. Hafta sonunda İran'ın yeni bir teklifle gittiğini anlıyoruz. Fakat dün akşam Donald Trump'ın açıklamasına bakarsak tamamıyla kabul edilemez bir teklifle geldi İran bize diyor. Dolayısıyla önümüzdeki döneme ilişkin biraz daha bu git gellerin devam edeceği, karşılıklı tekliflerin, müzakerelerin, görüşmelerin süreceği bir tablo olmaya aday gibi görünüyor önümüzdeki haftalar. Diğer taraftan yine Trump biraz daha el yükseltip sertleşmek babında işte son 40 senedir zaten sürekli bizle oyunlar oynuyor. Birçok insanı öldürdüler, kendi insanlarını öldürdüler vesaire diyerek kendi iç kamuoyuna İran operasyonunun neden haklı olduğunu biraz daha yüksekten de anlatmaya, aktarmaya çalışıyor. Dolayısıyla genel anlamıyla bakıldığında şu anda henüz uzlaşı yok ve uzlaşının olmadığı ortamda gerginlik artıyorsa petrol fiyatları da yukarı kayıyor. Bugün Asya işlemlerinde 105 doların üzerinde yine Brent petrol. Dolayısıyla önümüzdeki döneme dair bu risk iştahı ne kadar devam edecek? Petrol tarafı ne kadar etkin kalacak? Bir yandan bunu görmeye çalışıyoruz. Öte yandan da özellikle Fransa ve İngiltere'nin kalıcı bir barış anlaşması olursa Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri biz eskort edebilir, destekleyebilir ve özellikle oradan geçen gemilerin güvenliğini tarafsız olarak bizler sağlayabiliriz diye savaş sonrasına dönük kendilerine alan açmaya çalışan girişimleri var. Ama hem Amerikan tarafı hem İran tarafı şu an itibariyle buradan uzak gibi görünüyor. Risk iştahının geri kalan kısmına baktığımızda ise özellikle bu haftanın önemli gündem maddeleri var. Bir yandan özellikle Trump'la Xi Jinping arasında yapılacak olan görüşme ve bunun öncesindeki beklenti silsilesi önemli. Karşılıklı olarak tarafların oralarda da özellikle ticari anlamda nerelerde gelişme kaydedilebilecek, karşılıklı kısıtlamalar ne kadar aşılabilecek, bunlara ilişkin çok fazla tartışma olduğunu görüyoruz. Teknoloji hisseleri üzerinden devam eden hisse senedi iyimserliği ise sürüyor. Ne kadar İran gerginliği devam ederse etsin, örneğin hisse senedi tarafında teknoloji hisselerinin de kendi içerisinde ayrıştığını, özellikle son dönemde yapay zekadaki atılımıyla birlikte hem veri merkezi hem yeni uygulamaların ardından Alphabet'in şu anda Nvidia'dan en değerli teknoloji şirketi, hatta dünyanın en değerli şirketi olma yönündeki unvanı almak üzere olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 5 trilyon dolara yaklaşmış durumda şu anda Alphabet'in piyasa değeri ve özellikle de son dönemde %30'un üzerinde yılbaşından bu yana artış var Alphabet hisselerinde. Onu da işin bir kenarına koymakta fayda var. Elbette bir yandan da Amerika dışı enerji şirketlerinin performanslarına bakıyoruz. Orada da Körfez gerginliğinin mesela Saudi Aramco'nun bilançosuna oldukça pozitif yansıdığını, karlılığında net bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Onları da işin bir kenarına not edebiliriz. Biz iç gündeme dönüp baktığımızda ise Borsa İstanbul'da 15 bin puanın üzerinde bir kapanış geldiğini, aynı zamanda ekonomik program açısından elbette enflasyona dönük beklentilerin ve öngörülerin ötelenmesiyle beraber biraz daha bankaların üzerinde soru işareti uyandığını konuşmuştuk. Ancak geçtiğimiz haftanın özellikle ortasından itibaren yükselen risk iştahı yurt dışında işleri iyi gittiğinde banka hisselerine alım geldiğini gösteriyor bize, özellikle yabancı yatırımcılar tarafından. Biraz momentum değerleme arasındaki boşluk var mı yok mu, onları tartışabiliriz. Yani konjonktürle momentum arasındaki dengeyi de bir miktar seninle değerlendirebiliriz. Sanayi şirketleri açısındansa gelen sanayi üretimi verisi zayıflık göstermeye devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir sektörel ayrışma, iki hisse bazlı ayrışma bizim temamızın içerisinde ne kadar yer tutar, biraz da bunlara bakmaya çalışırız. Bir de elbette bu hafta enflasyon raporu toplantısı var. Bu toplantıda Merkez Bankası'ndan ne duymayı bekler piyasa, onun üzerinde de değerlendirme yapmaya çalışırız. Şimdi bu özeti yaptıktan sonra başlayalım. Özellikle bu savaş halinin devamı, artık piyasa net ayrıştırmaya gitti gibi görünüyor. Müzakereleri bir tarafa koyduk. O müzakereler nasıl giderse onun etkilediği varlık sınıfları belli. Petrol bundan etkileniyor, altın bundan etkileniyor. Belli bir noktada eğer petrol fiyatındaki hareket belli bir seviyeyi aşarsa tahvil faizleri bundan etkileniyor. Dolar ve euro arasındaki denge bundan etkileniyor. Ama hisse senetlerinin kalan tarafı mesela daha bağışık bir tablo sergiliyor. Bu ayrışımı biraz daha belirginleştirdik belki son bir ay içerisinde. Bunun devamını bekliyor musun?
1: Belki şöyle bir katkı sağlayabilirim açıkçası. Şimdi piyasalarda genellikle şu oluyor. Vaka bazında bir risk geldiği zaman ilk günlerde ya da yakın tarihte diyeyim, vaka gerçekleştikten sonra belirli bir süre bu vaka üzerinden fiyatlama yapılıyor. Ama geçtikten sonra, üzerinden biraz zaman geçtikten sonra sürekli olarak aynı temayı fiyatlamak yerine ona senin söylediğin gibi bir bağışıklık kazanıyor piyasa. Onun mevcut sınırlar içerisinde bu durumda, yani son yaşadığımız durumda müzakerenin devam etmesi, yani kopmaması dahi piyasanın kendi gündemine dönmesi için yeterli oluyor. İşte ne oluyor? Teknoloji hisselerindeki beklentiler fiyatlanmaya başlıyor. Onu sürüklediği bir genel hisse senedi, rally demiyorum ama hisse senedi toparlanma, fiyatların toparlanma süreci devam ediyor. Dolayısıyla şu anda İran-Amerika arasındaki, İran-İsrail-Amerika arasındaki gerginlik bu kadarıyla, yani şu anki mevcut durumuyla fiyatların içerisinde. İlave fiyatlanacak herhangi bir şey yok. Ama bununla birlikte bu gerilimin somut etkilediği ürünler var ise, petrol gibi, enerji gibi, bunlara bağlı olarak, dolaylı olarak etkilenenler gibi, o taraftaydık fiyatlamalar gerçekçi olarak yapılıyor. Yani bugün oradaki müzakere sürecinin en azından devam ediyor olması petrol fiyatlarında bir düşüşe neden olmuyor. Senin de söylediğin gibi dün bir açıklama geliyor. %5'e yakın bugün tekrar Brent petrol yukarıda olabiliyor. O sebeple fiyatlamalardaki denge, vaka gerçekleştiği zaman, tansiyon yükseldiğinde ilk günlerde onun riski fiyatlanıyor. Fakat geçtikten sonra o çerçevede kaldığı sürece kendi gündemine piyasa dönüyor. Şu anda o savaşla ilgili gündemdeki ağırlığını savaş bence azaltmış vaziyette.
0: Şimdi elbette burada birkaç tane önemli faktör var. Hani bu ayrışımda mesela gelişen ülkeler varlık sınıfı olarak kendilerini bir şekilde ayrıştırabildiler. Bu arada Kore'de gerçekten inanılmaz şeyler oluyor. Kore'de KOSPI endeksinin yılbaşından bu yana getirisi %87'ye ulaştı. Samsung'un 1 trilyon doların üzerine çıkmış olması, diğer taraftan yine Hynix gibi şirketlerin çok net performansı burayı çok farklı ayrıştırıyor. MSCI Kore endeksi, Güney Kore endeksi yılbaşından bu yana %93 yapmış durumda. MSCI Türkiye endeksine bakarsak %36 yapmış durumda. MSCI gelişen ülkeler endeksi %22 kabaca. Tabii ki bunların bir kısmı dolar hareketinden, bunu da işin içerisine katmak lazım ama bizde tabii Borsa İstanbul'un kendi performansı da %33.75. Dolayısıyla hani böyle bakınca hani savaş var, ekonomi yavaşlıyor, faizler yüksek kalmaya devam edecek öyle ya da böyle. Ama birkaç tane hisse performansı endeks bazındaki bütün hareketleri ya da endekslere yapılan bütün alokasyonları bambaşka bir yere taşıyabiliyor. Ne dersin?
1: Çok doğru tespit. Bizdeki durum açıl. Aselsan. Onu bir tarafa bıraksan da yine birkaç tane hisse senedi var. Çokça ismi zikredilen veya popüler olan o hisse senetleriyle endeksin kompozisyonu değişti. Yani eskiden işte bankaların ağırlığı daha yüksekti veya blue chip dediğimiz belirli şirketler, işte Tofaş'tır, Arçelik'tir vesaire, bunlarla endeks hareket ederdi. Şimdi endeksin korelasyonunun daha yüksek olduğu şirketler son 10 yılda borsaya gelmiş, halka açılmış şirketler. İsmini yeni duyduğumuz Aselsan'ı dışarıda bırakarak söylüyorum. Aselsan'ınki de son yaşanan gelişmeyle birlikte gene tematik bir fiyatlama. Yani gelişmeler onun tarafını, daha doğrusu sektörünü olumlu etkilediği için o taraftaki fiyatlamanın bir rasyonelitesi var. Ama diğer taraflarda gerçekçilik yok. Endeks her ne kadar %30'ların üzerinde yükselmiş olsa da hisse senetlerinin önemli bir kısmı o seviyede yükseliş göstermedi. Öyle olduğu için bizim salt endeks olarak baktığımızda çok aynı pencereden bakamayabiliyoruz. Gerçekten bir borsa performansı var mı dediğinde belirli miktarda toparlanma var. Olacaktı da devam edecek de. Fakat işte bu savaşın enerji fiyatlarındaki etkisi, onun bizdeki enflasyona etkisi ve ilk 4 aydaki enflasyonun %15'e yakın gelmesiyle birlikte aslında durması gereken ya da yavaşlaması gereken, belki de biraz gerilemesi gereken bir hisse senedi performansı noktasına geldik. Çok daha olumlu başlamıştık seneye beklenti olarak. Ben biraz CSE'nin tarafındaki genel hareketi, endeks hareketini bir, bu bazı hisse senetlerinin sınırlı sayıda hisse senedi üzerinden yapılan fiyatlamaların etkili olduğunu düşünüyorum. İkincisi de çok kalıcı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü alternatif üründeki getiri yakın zamanda azalmayacak gibi gözüküyor. Enflasyonun geldiği seviye itibariyle. Böyle olduğunda Türk lirası mevduat ya da para piyasası fonları, kolay enstrüman dediğimiz alternatif getiri hala ciddi bir cazibe sunuyor. Bugün 15 bin endeksten hisse senedi yatırımı yaptığınızda, yani yatırım yaptığınız hisse senedinin alfasının, betasının, yani endekse korelasyonunun 1 olduğunu varsaydığımızda, 1 yıl sonraki getirisinin, endeks seviyesinin bileşik faizle birlikte 22 binlerde vesaire olması lazım. Kolay değil. Yani kurun yataya yakın gittiği yerlerde bu seviye yaklaşık 4 sent seviyelerini işaret eder ki son işte 10-15 yılda çok da oraları kalıcı olarak biz test edemedik. O yüzden hisse senedi yatırımı yaparken Türkiye'de bir doğru endeksin doğru kompozisyonunu bulmak, yani oradaki detaya inmek, gerçekçi olmak orada. İkincisi de alternatif ürünlerle birlikte endekse yatırım yapmak ya da hisse senedine yatırım yapmak. Çünkü kolay, likit bir ürün var. Riski hemen hemen olmayan. O da bir yerde bir cazibe yaratıyor. O cazibeyle birlikte endeksin potansiyelini değerlendirmekte fayda var.
0: Peki şimdi endeksin nereye gideceğini öngörmektense, o zaman savaş dönemi ve bir konjonktürel hareket var ya, buralarda pair trade ile para yapma şansı var mı yatırımcıların? Biraz belki bunun üzerine gitmek lazım. Bunu profesyonel fon yöneticileri yapıyor, biraz daha profesyonel yatırımcılar yapıyor ama mesela savaşın sertleştiği dönemlerde Aselsan hissesi, ki Aselsan'ın hani yılbaşından bu yana %85 gitti Aselsan, ki geçen sene de muazzam hareketi vardı. Üstüne %85 daha gitti. Şimdi buralar savaşın yükseldiği dönemde gidiyor. Petrol fiyatları yükseldiğinde mesela Tüpraş gibi hisseler gidiyor. Ellerindeki özellikle stokun değer kazanımından kaynaklanıyor. Artı rafineri marjlarından ekstra itki kazanabiliyor. Orada mesela %40 var. İşte Petkim'e bakıyorsun, %52 yapmış yılbaşından bu yana. Onlarda da jet yakıtı üzerinden başka bir hikaye daha var çünkü. Sonuç itibariyle dönüp baktığında hakikaten savaşın kazananları, yani tırnak içinde söylüyorum, konjonktür etkisi nedeniyle hisse performansı olarak söylüyorum kazananları, bir de, yoksa savaşın kazananı olmaz, bir de bu konjonktürden negatif etkilenenler var. İşte örneğin havayolu şirketleri, örneğin turistik işletmeler vesaire gibi. Şimdi bunların arasındaki o pair trade'lerle, alsatlarla, hani günlük alsattan bahsetmiyorum ama konjonktürü okuyarak yapılabilecek alsatlarla yatırımcı bir şekilde kendine alan açabilir mi? Endeksi okumak yerine bunlar daha kolay olabilir mi?
1: Mutlaka açıl. Yani bu salt iki hisse senedi arasında değil, iki endeks arasında da yapılabilir. Biraz var örneğini verdiğin işte Güney Kore'de bugün de sabah %5-6 yukarıdaydı ben de baktığımda. %85 yükselen bir piyasayı bundan sonraki potansiyel, yani illaki hisse senedi tarafında yönsel bir pozisyon alamıyorsan aşağıya veya yukarıya, içlerinde fiyatlaması sana göre daha aşırıya kaçmış olan pozitif anlamda ve görece daha iyi performans göstermesini bekleyebildiğin arasında da yapılabilir. Bu bizlerin mesela sıklıkla yaptığı bir şey. Buradaki o İki enstrüman arasında getiri diferansiyelini kullanmak profesyonel olarak ya da bu işi yapanların mutlaka zaman zaman başvurduğu bir yöntem. Bireysel yatırımcılar için çok kolay değil. Yani biraz daha sofistike işler bunlar. Sofistike derken böyle anlam yüklemek manasında söylemiyorum da yakın takip gerektiren, yeri geldiğinde nasıl toplamak gerektiren işlemler. Ama pair trade bugünün finans dünyasının
0: zaten başka yolu yok.
1: Tabii yani artık yani ana temalarından bir tanesi, yani sıklıkla gün içerisinde baktığın, yani fiyatı diğerine göre daha fazla yükselmiş, hak ettiğinin üzerinde olan, hak ettiğinin altında olan diye baktığın işlemler bu dönemde kullanılabilir.
0: Peki kredili işlem yaklaşımını nasıl buluyorsun? Yani şu anda hem yatırımcıların kredi kullanım performanslarını ya da iştahlarını nasıl görüyorsun? Hem de bu dönemi Yani maliyeti yüksek çünkü şu an itibariyle aslında kredinin oldukça. O maliyetle o krediyi kullanıp risk almayı düşünen yatırımcı için ne düşünürsün, ne dersin?
1: Şimdi buradaki o krediyle hisse senedi taşıma iştahını ben böyle hayranlıkla izliyorum. Gerçekten hani o bu kadar yüksek maliyetle ve uzun süredir de devam ediyor. Sermaye Piyasaları Birliği oradaki rakamları açıklıyor, toplam kredi stoğunu. Aracı kurumlar üzerinden taşınan kredi stoğunu. Ciddi bir rakam var orada. Ve sürekli de bu kadar yüksek faizle bir şekilde maliyet oluşturan

0: bir enstrüman. Buradan ileriye doğru demin söylediğim şeyle baktığımızda, hesapla baktığımızda, yani kredi taşıyıp endeks üzerinden gideyim, gene tek bir hisse senedi değil de, bir yıl sonrasında bu taşıdığınız krediyle endeksin yaklaşık 25 bin seviyelerinde olması lazım ki o da işte artık 5 sente mi gelir, 4,5 sente mi gelir, yani teorik olarak 12 ay sonrasının dolar kuruyla birlikte çok ciddi bir rakam. Şimdi o beklenti bu ekonomik konjonktürde, yani ekonominin yavaşlamasını ekonomi yönetimi tercih ederken ve yavaşlama emareleri de görünürken, ekonomi yönetiminin amacının da ekonomiyi hızlandırmak değil, yavaşlatmak ve dezenflasyon sürecini, daha doğrusu kontrolü yavaşlatarak dezenflasyon sürecini yürütmek ya da orada kazanımlar elde etmek olduğunu düşünürsen, çok hızlı büyümeyen bir ekonomide bir yıl sonrasında 4,5 sentler seviyesinde bir endeks beklentisine sahip olmak bana biraz iddialı geliyor. O sebeple krediyle hisse senedi, yani spesifik bir hisse senedi vardır. Çok büyük beklentim vardır. Biraz evvel Aselsan diyorsun sen. Buna benzer o tematik yatırımlarla taşıyabilirsin. Yani gene riskli olur tek bir hisse senedi yatırmak vesaire. Yani bizim bildiğimiz ezberde, bizim disiplinimizde biz bunu tavsiye etmeyiz. Ama velev ki böyle bir tercihin var, yani çok da spesifik bir yere yatırım yapmışsın, bu nasıl diyeyim, makul görülebilir. Ama endeks olarak bana çok iddialı geliyor. Yani buradan ileriye doğru yavaş büyüyen bir ekonomide hala faiz gibi yüksek getiri sunan ve kolay, riski çok düşük bir enstrüman olduğu yerde, volatilitesi yüksek, yani hisse senedi en volatil ürünlerden bir tanesi. Volatilitesi yüksek bir üründe bu kadar yüksek faiz yüküyle pozisyon almak çok iddialı geliyor.
1: Peki bu arada tabii uzunca bir süredir SPK üzerinde atama beklentisi de söz konusuydu. Bir başkan değişikliği oldu. İkinci başkan Mahmut Sütçü SPK başkanı olarak atandı. İkinci başkanlık görevine yine Ahmet Aksu atandı. Kurul üyeliğine Yusuf Sümbül atandı. Bu arada bir de atama Merkez Bankası'na başkan yardımcılığı, orada bir koltuk boşlu, Yusuf Emre Akgündüz de oraya başkan yardımcısı olarak atandı. SPK tarafını merak ediyorum. Herhangi bir değişim, herhangi bir farklılaşma bakış açısında herhangi bir değişiklik öngörün var mı?
0: Sanmıyorum, yani kurum içinden bir başkan atandı. Piyasa açısından hayırlı olsun, bizler açısından. 18'inde galiba eski başkanın görevi dolmuştu. Yaklaşık bir 20 gün sonrasında atama gerçekleşti. Hem kurumun içerisinden hem sektöre dair tecrübesi olan bir başkanın atanması sektör açısından olumlu. Burada bizim tarafta, yani sermaye piyasalarının portföy yönetim şirketleri tarafında bir süredir bekleyen konu serbest fonlar. Bunlarla ilgili vergisel anlamda düzenlemeler yapıldı. Ama serbest fon onayları uzun zamandır bekliyor SPK'da. Birkaç tane serbest fonun biraz nasıl diyeyim, aşırıya kaçmasıyla alınan pozisyonlarda genel bir bekleme sürecine geçti sektör açısından. Biz de onu bekliyoruz. Çokça başvurumuz bekliyor. Bir an önce o konudaki tavrın, yaklaşımın netleşmesiyle birlikte iyi ile kötünün ayırt edilmesi en önemli temennimiz. Bir an önce kendi işimizi yapmak açısından oradaki onayları bizler de bekliyoruz. Çünkü serbest fonlar Türkiye'nin veya sermaye piyasalarının bir gerçeği. Bunları yok saymak ya da ileriye yönelik olarak o işten vazgeçmek gibi bir şansımız yok bizim Türkiye olarak. Sadece kurallarını, kaidelerini doğru koyup bu kuralı uymayanları, hız sınırını aşanları kenar ayırarak cezalandırmak bizim temennimiz. O sebeple bu sektör, bizim içinde bulunduğumuz sektör regüle edilmiş bir sektör. O regülasyonların tanımlanmasıyla birlikte biz de sektörün gelişmesi, büyümesi için elimizden geleni azimut olarak yapmaya, geçmişte olduğu gibi bugün de devam etmeyi düşünüyoruz.
1: Görüşü açılan bir taslak vardı. Görüşü açıldığı şekliyle çıkmasını bekler misin?
0: Bu kadar beklendi. Herhalde biraz ilaveler olacaktır. Bizden de görüşler alındı. Biz de kendi görüşlerimize ilettik. Şimdi regülasyonlar veyahut da ortaya çıkan ürünlerin mevzuatları dinamik bir süreç. İhtiyaç oldukça revize edilebilir.

değişim yapılacak ve ila nihaye o kalacak gibi bir düşünce de olmamalı. Yok zaten. Bir yerden ama tekrar başlamak lazım. Yani uzun zaman oldu. Yaklaşık 6

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
1: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son SPK atamalar ve önümüzdeki sürece dair beklentilerde kalmıştık. Şimdi buradan sermaye piyasası ve hisse senedi performanslarını tartıştıktan sonra biraz bu haftanın önemli temasına, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısına geçelim. Orada önümüzdeki sürece ilişkin beklenti silsilesi çerçevesinde ne beklersin? Çünkü aslında Merkez Bankası Başkanı'nın hem Plan Bütçe Komisyonu'nda hem daha sonrasında yine katılım finans zirvesinde yapmış olduğu bir açıklama var. Dolayısıyla aslında tonlamada verdiği mesaj aynı Sayın Fatih Karahan'ın. Diyor ki hani dezenflasyon süreci son dönemde gelen bu dışsal şokların etkisiyle bir miktar negatife doğru kaydı. Fakat bizim kararlılığımızda değişen bir şey yok. Biz burada mevcut politika çerçevesini devam ettireceğiz. Bir takım revizyonlar ya da bir takım farklılaşmalar, beklentileri olduğunu anlıyoruz. Onları da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı çerçevesinde Sayın Cevdet Yılmaz koordinasyonunda büyük olasılıkla önümüzdeki dönemde biraz daha sanayi dönüşümünü hem kısa hem orta hem de uzun vadeli olarak değiştirebilecek ya da oradaki yönetimi biraz daha hani koordine içerisinde götürebilecek, para politikasından farklı bir bakış açısıyla STK'larla da görüşerek bir eylem planı hazırlanmaya çalışıldığını anlıyoruz. Dolayısıyla hem para politikasını hem işin bu bacağını nasıl değerlendiririz?
1: Enflasyonu düşürmek bu ekonomi yönetiminin, mevcut ekonomi yönetiminin en önemli hedeflerinden biriydi. Çokça defa konuştuk. Başka yan hedeflerin hemen hemen tamamına ulaşıldı. Fakat bu sene dışsal şok, geçen sene içerideki iç siyasetteki tansiyonlarla birlikte zaman zaman soru işaretleri ve yavaşlama o dezenflasyon sürecini veyahut da kazanımların, çok önemli kazanımların belli bir tempoda giderken yavaşladığını gözlemledik. Şimdi Merkez Bankası'yla piyasa arasında hem hane halkı hem reel sektör hem piyasa arasında enflasyon beklentisine dair bir fark oluşmaya başladı. Ve bu fark açılmaya başladı. Bir kere bu farkı Merkez Bankası'nın kapatması gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir kredibilite kazanımı oldu son dönemde. Son 2,5-3 yılda Merkez Bankası tarafında. Çünkü daha farklı bir merkez bankacılığı yaşıyorduk biz 2023 yaz aylarından öncesinde. Şimdi ise o kredibiliteye dair önemli bir hassasiyet gösterildi. Bu da kazanıldı. Fakat şimdi fark açılmaya başlandı. Yani hane halkının enflasyon beklentisi 50 iken Merkez Bankası 2026 sonu hedefini 16'da bence tutmamalı. Yani bugün ilk 4 ayın enflasyonu %15 civarında geldiyse yıl sonunu bizim bir şekilde oradaki gerçekle gerçeğin farkında olduğunu Merkez Bankası piyasayla paylaşmalı. Birincisi bu. Çünkü o tekrar o güven inşasına yardımcı olacaktır.

0: oradaki o karşılıklı konuşabilme veyahut da aynı düzlemde olabilme piyasayla Merkez Bankası'nın iki rakip değil. Aksine birbiriyle anlaşan, ne yaptığını birbirine anlatan ve bu anlatılanlar konusunda da bir harmoni içerisinde olan iki paydaş olduğunun noktasına tekrar geri gelmek lazım. Birincisi bu. İkincisi de mevcut koşullarda, yani dış şoklar, enerji fiyatlarındaki artış, cari açıktaki artış vesaireyle ilgili Merkez Bankası'nın yeni denklemde nasıl bir mücadele ya da nasıl bir bununla ilgili kazanım elde etme rotası olduğunu da piyasayla paylaşması gerekiyor. Çünkü denklem değişti. Yani 60 dolarlar seviyesindeki Brent petrolden biz 100 dolarlar seviyesindeki Brent petrole geldik. Bunu yok saymak çok doğru olmayabilir.
1: Ama zaten burada matematiksel bir farklılaşma söz konusu olduğu için, yani mutlaka bir revizyon, tahminlerde mutlaka bir revizyon gelecektir Merkez Bankası'ndan. Sonuçta hani 60'larda öngördüğünüz petrol bugün ortalaması yılbaşından bu yana Brent için 86 dolara geldi. Kabaca bir 20 dolar civarında yıllık ortalamada yükseliş söz konusu. Elbette bunun bir kısmı eşel mobille yönetiliyor vesaire falan, ama sonuç itibariyle buradan gelen bir itki olacağını net olarak söyleyebiliriz. Gıda tarafı şu ana kadar yılbaşından bu yana gelen enflasyon verilerinde çok olumlu yansımadı. Yılın geri kalanında daha olumlu yansıma potansiyeli var. Kira ve eğitim tarafında kural bazlı fiyatlamaya geçilmiş olmasının geçen yılın enflasyonuyla kıyaslandığında, özellikle Eylül başta olmak üzere okulların, üniversitelerin fiyatlaması üzerinden bir miktar olumlu çalışabileceğine dair bir kanaati var Merkez Bankası'nın. Bir de elbette özellikle çıktı açı, ekonomi şu an itibariyle yavaşlıyor. Nereden bakarsak hem harcamalarda hem aynı zamanda sanayi tarafı zaten yavaşlıyor, ama özellikle harcamalarda da bir miktar yavaşlama dikkat çekiyor. Dolayısıyla oluşacak çıktı açığının dezenflasyonist etkisi ne kadar olacak? Yani arz şoku kaynaklı fiyat artışlarının bu saydığım faktörler ne kadarını dengeleyebilecek? Bugünden öngörmek çok çok zor. Ama sonuçta Merkez Bankası da bunların hepsine bakarak bir fiyatlama ya da bir tahmin aralığı oluşturmaya çalışıyor. Onun için senin gördüğün realist ve piyasaya yaklaşır beklenti yönetimi çerçevesindeki tahmin aralığı neye işaret ediyor?
0: Yani ilk 4 ayın enflasyonun %15 civarına yakın olduğunu düşünürsek herhalde 30'lar civarında bir enflasyon beklemek gerekiyor. Yani kalan 8 ayda da %2'ler seviyesinde aylık enflasyon gelse dahi biz 30'lar civarına geleceğiz. Dörtlü seviyelerden son gelen Nisan ayı enflasyonu %4'ün üzerindeydi. Bizim tekrar 1,5'lara çok hızlı inebilmemiz kolay değil. Orada savaşın bitmesi, petrol fiyatlarının çok hızlı gerilemesi, yani tekrar bizim 60-70 dolara çok iyimser bir tabloda ivedilikle gelmemiz gerekiyor. Yani kuyuların açılması vesaire, bunlar zaman alacak işler olacak.
1: Ya bir de günlük o kadar çok değişiyor ki, yani geçen hafta ortasında mesela bir anda savaş bitti diye bir fiyatlama bir anda işte 107-108 dolar, 90 dolara doğru geldi fiyat. Şimdi evet, o gün mesela enflasyon raporu toplantısı yapsan başka bir şey söylersin, bugün yapsan başka bir şey söylersin.
0: Bir de açmaz şurada, şimdi Merkez Bankası çok ağırlıklı olarak enflasyonla mücadeleyi Türk lirası faiz ve kredi politikası üzerinden kurguladı. Şimdi petrol fiyatlarına bu ikisinin etkisi yok. Yani faizi 1000 de yapsanız, 100 de yapsanız, hiç kredi vermiyorum da deseniz, petrol fiyatıyla bunun bir Brent'le bir ilgisi yok.
1: Yani tüketimi kısabilirsin falan, ama başka yöntemlerle daha rahat da kısabilirsin yani.
0: Tabii, yani hani bu petrol fiyatlarını düşürmez. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü bu dışsal bir şok ve bu konuda bizim yapabileceğimiz şey fazla değil. Hemen hemen hiçbir şey yok. Burada karar verilmesi gereken bu gerçekliği kabullenip bu denklem üzerine rakamları daha iyileştirebilecek ne yapılabilir? Yani ben diyorum 30, örnek veriyorum 25'e düşürmeyi hedeflenilebilir. Yani her türlü kazanım muteber bence bu çalışmalarda, ama onun dozajı, yani şu bir gerçek ki biz sene sonunda beklediğimizin daha üstünde bir enflasyonla ya da seneye 2026 yılına ne kadar aşağıya gelse de, inşallah bu savaş bir an önce biter. Her şeyden önce, yani insanlık açısından bu temenni ettiğimiz bir şey, ama diğer taraftan finansal koşullar açısından da bir an önce biter, bitse dahi tekrar bizim o arz tarafındaki şoku bütün dünya olarak telafi etmemiz zaman alacak. Oysa 2026'dan çok da fazla böyle umutlu olup işte başa döneceğiz, senenin başındaki iyimser tabloya döneceğiz diye beklememek lazım. Yani bu gerçekliği kabullenip burada elimizdeki enstrümanlar sadece politika faizi, kredi politikası üzerinden gitmemesi lazım. Çünkü bugünün denklemine bu iki politikanın etki edebilmesi hemen hemen imkansız. O sebeple başka bir şeylerle, başka sair etkilerle, bir de şu var, uzun sürdü. Yani 3 yıldır neredeyse bu kredi tarafında, krediye ulaşmanın zor olduğu bankalar üzerinden, tasarruf finansman şirketleri üzerinden, katılım esaslı çalışanlarda biraz kredi ulaşım imkanı var. Oralar hızlı büyüyor vesaire, ama diğer taraftan bankacılık sektöründe özellikle reel sektörün, özellikle KOBİ'lerin kredi ulaşması çok zordu. Zorlaşmaya da devam ediyor. Hem faiz yüksek hem ulaşım çok zor. Bunu daha ne kadar devam ettirebiliriz ve buna reel sektör ne kadar daha dayanabilir? Bunun da analizinin yapılması gerekiyor. Yani şununla belki özeti şu. Bu dışsal şokla birlikte enflasyondaki yeni gerçeğimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Yüzleştikten sonra o seviyeden kazanımlar elde edip reel sektör özelinde özellikle yan etkilerini biraz hafifletebilecek bir böyle senkronize bir programı belki tartışmak lazım.
1: Son 3-4 dakika içindeyiz. Hadi o zaman o senin öngördüğün yeni denge çerçevesinde yılın geri kalanı için bir yatırım stratejisi oluşturmaya çalışalım. Şimdi tabii hani Mayıs'ın 11'indeyiz. Hani 1,5 hafta, 2 haftaya yakın bir imkanı var Mayıs ayının verdiği fiyatlama yapmak için. Daha sonra da bayram tatili geliyor. Dolayısıyla aslında daha çok Haziran sonrasında ortaya çıkabilecek tema çerçevesinde. Dedin ki 30'lar civarında enflasyon beklemek gerekiyor. Piyasa buraya doğru kaydı. İşte Goldman Sachs diyor ki 34 civarında yıl sonunda bir politika faizi bekleriz. Şu an 40'da etkin faiz oranı diyecek olursak. Sonuç itibariyle hani bu temada 34 olur, 35 olur bilmiyorum. Sen ne öngörüyorsun? Ama sonuçta bugünden bir yatırım stratejisi yılın ikinci yarısı için çizmek istesen neleri önceliklendirir, nelerden uzak durursun?
0: Ne yapılması gerektiğini de kendime göre bu soruna ekleyerek cevap vereyim açıl. Bir, 34 dediği Goldman'ın politika faizi kolay değil bence. Çünkü enflasyon 30'lar civarında oluşacaksa 4 puanlık reel faizle tutabilmek çok kolay değil. Yani bir, hala ekonomi yönetiminin kur üzerinde kontrollü bir kur politikası uygulama hedefinin olduğunu gözlemliyoruz. Yani fırsat bulduğunda döviz rezervlerini toplayarak artıran bir merkez bankası, yeri geldiğinde de döviz talebi olduğunda da o rezervleri kullanan bir merkez bankası görüyoruz. O sebeple bu reel faiz, eğer enflasyon 30'larda olacaksa 34'lerde bir politika faizi kolay değil bence. Bir kere bunu belirterek
1: yani şu olursa belki olur mu? Enflasyonun işte 30 yıl sonu 30 bitiyor ama daha yukarıda bir yerden aşağı doğru inme beklentisinin kuvvetlendiği bir ortam varsa o zaman belki o düşüş trendi üzerinden biraz daha önden fiyatlamayla giderse ancak belki 34. Yoksa evet, hani onun aşağı iniş trendini görmeden 34 o zaman başka sorun da doğurabilir tabii.
0: Yani şöyle, bir sonraki sene de 20 seviyesinde, yani düşük 20'ler seviyesinde bir enflasyona herkes ikna İnanmıyorsa. Olursa, kani olursa o zaman evet. Ama yani bunun da altyapısının oluşması gerekiyor. Yani orada hem ekonomide ciddi bir yavaşlama ihtiyacı oluşur, hem savaşın bitmesi ve enerji fiyatlarında bir gerileme ihtiyacı oluşabilir. Bir ikinci konu da Merkez Bankası'nın ekonomi yönetiminin daha doğrusu kurla ilgili yine bence bir karar vermesi gerekiyor. Yani yeni denkleme orada da bir sorgulanması, şu andaki uygulanan politikanın gerektiği kanaatindeyim. Çünkü cari açığın yükseleceği bir senedeyiz. Reel sektörün yurt dışından borçlanması çok artmaya başladı. Yani 200 milyar dolara yakın bir rakama geldi. Ve orada da bir enerji birikiyor. Carry trade ile taşınan pozisyonlardan ciddi bir reel döviz bazında getiri elde ediliyor. Burada potansiyel olarak çıkarken talep edilecek döviz miktarı artıyor. O sebeple belki kurla ilgili uygulanan politikada bir miktar esnetme ihtiyacı olabilir. Son olarak soruna gelirsek açıl, hala bence Türk lirası faiz oranı hem kolay hem cazip. Riski çok düşük. Bütün enstrümanlar arasında kurun kontrollü bir biçimde gittiğini varsayarak söylüyorum. Orada kontrolden çıkmadığını, herhangi bir şok yaşanmadığı varsayımıyla bana göre hala Türk lirası enstrümanlar, sabit getiren enstrümanlar en kolay ve en cazip ürün gibi duruyor.
1: Murat Salar, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte oldun ve sorularımızı yanıtladığın için. Sabah raporunu böylelikle noktalıyoruz. Hoşça kalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu, senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele, kılçık hocam.
6: Çocuk bir yıldızdır. Yeter ki içlerindeki güç desteklensin. Probio Kids çocuklar için özel hazırlanmış bir formül içerir. İçeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken D vitamini, selenyum ve çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Probio Kids, Menarini'den.
7: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
8: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
9: sizin. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, bu hafta yeni bir haftayı başlatıyoruz ki özellikle İran ve ABD arasındaki gerilim, anlaşma olacak mı? Bu anlaşmanın maddeleri nedir? İran'ın vermiş olduğu teklif, Trump'ın bu teklife yanıt vermesi. Peki bu yanıtlar nasıl şekilleniyor? Bugünün özelinde risk iştahının baskılanacak bir haber akışı ile birlikte başlıyoruz. Trump İran'ın teklifi için kabul edilemez dedi. Hal böyle olunca bu haber akışı ile birlikte bu sabah saatleri itibariyle vadeliler tarafında satıcılı bir seyre işaret ediyor. Peki cuma günü nasıl kapatmıştık haftayı? Cuma günü ABD iş gücü piyasasındaki güçlenme sinyalleri hisse senetleri piyasalarına ekonomik bozulmanın olmadığı gerekçesiyle birlikte ivmelendirmişti ve S&P 500 başlı olmak üzere hisse senetleri cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyelerine de taşımıştı. S&P 500 endeksine baktığımız zaman üst üste 6. haftalık yükselişine taşıdı. Cuma günü 0.8'lik bir yükselen endeks haftayı rekor seviyesi olan 7.399 puandan ise tamamladığını takip ettik. Bunun yanı sıra Nasdaq 100 tarafında cuma günü %2,35'lik bir değer kazancıyla yeni zirve seviyesine de taşınmıştı. Petrol ise haftalık bazda düşüş kaydetmesi savaşın sona erebileceği beklentisiyle birlikte burada kuvvetlenmişti. Petroldeki düşüş hisse senetleri destekledi ve teknoloji rallisinin de aslında sürüklemesiyle birlikte görüntü ortaya çıkmıştı. Yatırımcılar yapay zeka sektörüne olumlu beklentileri Asya borsalarını bu sabah itibariyle pozitife taşıyor ki ABD Başkanı Donald Trump'ın ise İran'ın son barış teklifini reddetmesinin ardından petrol fiyatları yükselmesine rağmen ancak vadeliler tarafı satıcılı bir seyre işaret ederken Asya borsaları yapay zeka temasında kalmayı tercih ediyor. Enflasyon endişelerini körükleyen yüksek petrol fiyatları tahvil tarafına yansıdı. Tahvil baskılanmaya devam ediyor ki bu gelişmelerle birlikte en net resmi tahvil piyasaları veriyordu. 10 yıllık ABD hazine tahvil getirisi 3 bas puanlık artışla birlikte 4.39'a kadar da çıktığını takip ettik. Orta Doğu'daki yaşanan çatışma sırasında tercih edilen güvenli liman dolar bu sabah itibariyle G10 para birimleri karşısında değer kazandığını takip ettik. Faiz oranlarının yüksek kalacağına dair aslında buradaki beklentiler altın tarafında bir kez daha baskılanmayı beraberinde getirdi. 4.700 dolar civarına kadar da gerilediğini takip ettik. Dolar TL tarafında 45.38 seviyesinden işlem geçiyor bu sabah itibariyle. Evet, bugün haftayı başlatırken cuma günü makro verilere odaklanan piyasalar bugünün özelinde İran'ın teklifi için kabul edilemez ifadesiyle birlikte haftaya başlıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, yüksek faiz beklentisi tahvil piyasasına yansıması görüntüyü biraz bozuyor. Bugünün özelindeki sınırlı da olsa vadeliler tarafından negatif bir seyre işaret ediyor diyelim ve hızlıca piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarıyla başlayalım. Evet, Trump'a göre İran'ın teklifi kabul edilemez. İşte bu başlıkta risk iştahını etkiliyor. Trump 10 haftadır süren çatışmayı sona erdi.

0: önerisine İran'ın vermiş olduğu son yanıtı kabul edilemez olarak nitelendirdi. Trump İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hoşuma gitmedi dedi. Wall Street Journal ise İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoğunun bir kısmını seyrelterek üçüncü bir ülkeye aktarmayı teklif ettiğini, ancak nükleer tesislerini sökme fikrini reddettiğini ve müzakerelerin başarısız olması durumunda transfer edilen uranyumun ise iade edileceğine dair garantilerde talep ettiğini yazmıştı. Efendim zaten buradaki ana hikayelerden bir tanesi de nükleer tesislerine yönelik görüşmeler olurken maddeler içerisinde nükleer tesislerinin geçme hikayesi Trump'ın teklifi kabul edilemez olarak vurgulamasına sebebiyet veriyor. Gözler Trump-Şi görüşmesinde olacak. Önemli bir gelişme. Trump'ın bu hafta Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile birlikte gerçekleştireceği görüşmede İran Savaşı ticaret ilişkilerinin ana gündem maddeleri olması bekleniyor. Bloomberg'e konuşan üst düzey ABD'li yetkililere göre Trump, Çin'in İran'a yönelik tutumu konusunda Xi'ye baskı yapmayı planlıyor ki aslında bu savaşın arka planında güçlenen bir Çin mi var hikayeleri de ekopolitik bağlamında değerlendiriliyordu. Normalde bu savaş olmasa piyasaların gözü kulağı ve fiyatlaması Trump-Şi görüşmesinde olacakken bugün bu savaşın gölgesinde kalması mı yoksa bu görüşmenin savaşın yönünü tayin etmesi mi? Önemli bir haber akışı olacak, haftanın önemli bir gündem maddesi olarak da söyleyebiliriz. PIMCO baş yatırım sorumlusundan gelen açıklamalar vardı. Faiz indirimleri ertelenecek başlığı var ama hatta faiz artışı bile artık masada konuşuluyor ki İran'daki savaşın Fed'in indirimleri ertelemesine hatta yeniden faiz arttırmasının neden olabileceğini öngördü. Financial Times'a konuşan yine sorumlu, özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına bağlı olarak yükselen enerji fiyatlarının enflasyonu %2 hedefine doğru düşürmeye çalışan Fed için ciddi bir risk oluşturduğunu söylerken ABD bu hedeften hala uzak. Bugün Avrupa, İngiltere ve hatta belki Japonya'da görülen daha sıkı para politikalarının benzerini ABD'de görme ihtimalini tamamen göz ardı etmiyorum dedi. Bir faiz artışı için bile kapıyı açık bırakmış gibi görünüyor. Elbette bu konuşmaya sebebiyet veren ana gündem maddelerinden bir tanesi ABD'de iş gücü piyasalarının sağlam duruşunu cuma günü test etmesi. Hal böyle olunca talep tarafında ya da ekonomik faaliyette herhangi bir soğumanın enflasyonist baskıyı giderebileceğine yönelik görüşlerin de ötelenmesine sebebiyet verdi. Burada tek bir yol kalıyor. Para politikasını konuşmaya başladığımız yine bir dönem sıkı para politikası bağlamında. Gelişmekte olan piyasalarda ise savaş direnci. Evet, gelişmekte olan piyasalarda bu yıl dikkat çeken bir dayanıklılık da gözlemleniyor. 2026'nın ana hikayelerinden bir tanesi savaş olmasaydı gelişmekte olan ülkeler olacaktı. Yılbaşından bu yana %20'nin üzerinde yükselenerek S&P 500 performansını 3'e katladı ki biz de geçtiğimiz hafta Nisan ayı yatırım performanslarında, yatırım araçlarının performanslarına baktığımız zaman mevduat faizi dahil olmak üzere Borsa İstanbul tarafında hem 3 aylık hem de 1 aylık Nisan ayı performansının pozitif tarafta kaldığına şahit olmuştuk. Dolayısıyla hisse senetleri önemli bir ölçüde dayanıklılık göstermeye devam ediyor. Diyelim ve başlıkları bu şekilde yorumladık. Hızlıca veri takvimine geçiyorum. Ve bugünün özelinde neleri takip edeceğiz? Mart ayına ilişkin perakende satış hacim verileri açıklanacak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Bunun yanı sıra içeride ise Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir %18,40'lık sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını 4 yıl vadeli TÜFE endeksi 6 ayda bir 2,63 reel kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. Ve içeride bilanço. Bilançolarda artık son düzeye girdik. Turkcell, Pegasus, Doğuş Otomotiv ve BİM'in bilanço açıklaması bugün özelinde beklentiler dahilinde. Yurt dışında peki ABD Dışişleri Bakanları Brüksel'de bir araya gelecek ve Nisan ayına ilişkin ABD'den gelecek olan konut satışları verisiz Türkiye saat itibariyle 17'de karşılayacağız. Bunun yanı sıra Hazine Bakanı Besant'ın yapacağı açıklamalar olabilir ki burada aslında Besant'ın Başbakan Takaichi dahil üst düzey yetkililerle birlikte görüşmek için Japonya ziyareti öne çıkıyor. Yine ABD'den gelecek haber akışları bugün piyasanın özelinde önemli olacak diyelim ve tüm bu gelişmeleri değerlendirelim kendisiyle. Gidelim Okra Marco, Makro Finansal Danışmanlık Kurucusu Evren Kırıkoğlu ile birlikte değerlendirelim. Evren hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, şimdi iyi haftalar diliyorum. Ben de şunu diliyorum. Bir gün iyi, olumlu haber akışı, anlaşma oldu. Ertesi günü tekrar bir çatışma haberi. Derken piyasanın hakikaten yön bulmakta zorlandığı mı, hisse senetleri tarafında dayanıklılığın da dikkat çektiği bir görüntü var. Yani bu hafta nasıl bir haftaya başlıyoruz? Sana da ilginç gelmiyor mu? Savaş gölgesinde yükselen petrol fiyatları minimalinde baktığı zaman hem yemlerde hem de gelişmiş ülkelerde özellikle hisse senetlerindeki bu dayanıklılık serisi ne ifade ediyor bize makro görünüm açısından?
1: Evet, bu sene 2026'ya hızlı bir giriş yaptık, karışık bir giriş yaptık. İki büyük sürprizden bahsedecek olursak, birincisi elbette bu savaşın ortaya, İran savaşının ortaya çıkmış olması. O en büyük sürpriz, öngörülemez bir sürprizdi. İkinci sürpriz de hemen hemen onunla öngörülemez noktasında onunla yarışan da böyle bir savaş olmasına rağmen küresel borsalarda izlenen bu işte rally hareketi ve riskten kaçışın, savaşın şu anki seyrinin ve enerji fiyatlarının şu anki seyrinin ima ettiği kadar yüksek bir oranda, korkutucu bir oranda riskten kaçış izlenmiyor olması. Bu iki konu en büyük sürpriz oldu. Savaşı zaten uzun zamandır konuşuyoruz. Arkasındaki uluslararası işte denge ve diplomatik öngörülemezlik, işte Başkan Trump'ın açıklamaları ve gitgelleri, onları zaten ayrıca konuşuyoruz ama borsa ile ilgili orada birkaç tane öne çıkan faktör var. Birincisi, savaş eğer hiç gerçekleşmemiş olsaydı geçen seneye kadar, yani 2025 sonuna kadar teknoloji hisselerinde izlenen rally'nin belki yerini biraz daha geleneksel sektörlere doğru bıraktığını, orada o portföylerde o geçişin hızlandığını izliyor olacaktık. Savaş bir kere bütünüyle baştan doğrudan enerji ağırlıklı olmak üzere emtia tedarik kanallarını küresel ölçekte ve fiyatlarını etkilediği için yeniden dikkatleri orada biraz daha buraya olan hassasiyeti daha sınırlı olan teknoloji hisselerine, özellikle işte yapay zeka ile alakalı olan yapay zeka veri merkezleri yatırımlarıyla alakadar olan hisselere yoğunlaştırdı. Dolayısıyla yine teknoloji öncülüğünde bir borsa hareketine geri dönmüş olduk. Bu birinci konu bu. İkinci konu, ABD özelinde konuya bakacak olursak tüm dünya piyasalarını peşinden sürüklediği için işte en son geçen hafta açıklanan büyüme verisinde de gördük. Dördüncü çeyrekte Amerikan ekonomisi %0.5 temposuyla yıllıklandırılmış olarak büyürken birinci çeyrekte bu %2'ye kadar yükseldi. Burada elbette net ihracatın katkısının savaş sebebiyle sürpriz biçimde pozitif olmasının da etkisi var. Hem işte ithalatın geçen seneki gümrük tarifeleri tepkisi ardından geri düşmesi, hem de ihracatın ABD net enerji ihracatçısı olduğu için oradan olumlu etkilenmesinin katkısı var. Ama en büyük katkı büyümeye nereden geldiği baktığımızda yatırımlar kanalından görüyoruz. O da işte az önce söylediğim gibi yapay zeka veri merkezi, işte data, yani veri merkezi yatırımlarının büyümeye olumlu katkısıyla sürükleniyor. Bunun tabii sürdürülebilirliği soru işareti olacak. Yani bugün evet, bu kadar fazla yatırım yapıyoruz, yarın bu yaptığımız yatırımlar bugün fiyatlanan, bugün iskont edilen oranda yüksek kar bırakabilecek mi bu teknoloji şirketlerine? Bugün dolayısıyla, yani bugünkü bu yüksek büyümenin bedeli önümüzdeki dönemlerin karlılık ihtiyacından sorgulanır hale gelecek. O da bir kenarda birikiyor. Onu da bir dolayısıyla kenara koyalım düşünmemiz gereken bir nokta olarak. Ve üçüncü olarak da yine iyice detayına indiğimizde işte Mart ayında savaş gündeme geldi. Nisan başından bu yana baktığımızda, işte Mayıs'ın ortasına geliyoruz. %10'un üzerinde bir değerlenme var Amerikan borsalarında. Bu nereden geliyor diye baktığımızda zaten çoğunlukla teknoloji odaklı bir hareket ilerliyor. Ama 5 tane büyük teknoloji hissesinin bütün bu toplam S&P 500 endeksindeki yükselişin yarıdan fazlasını tek başına toparladığını görüyoruz. Yani borsanın 5 hissesi dışında kalanlar toplam yükselişin yarısından azına neredeyse tekabül ediyorlar. Yani böyle çok genele yayılmış veya hatta teknoloji hisselerinin dışına çıktığınızda da herhangi bir tarafta benzer işte muadilini görebileceğiniz bir yükseliş yok. Dolayısıyla evet, yani savaş gündeminde borsanın genel endeksin bu kadar yükseliyor olması ve küresel piyasaları da beraberinde sürüklüyor olması mutlaka şey sorgulanmalı, tartışmaya açık. Ama detaylara indiğimizde bunun da sürdürülebilirliğine ilişkin çok fazla orada ortada soru işareti olduğunu görüyoruz. Bir de bunun üstüne savaşın da yani diplomatik olarak ve sahadaki süreç olarak da çözüme yakın olmadığını ve bu emtiak krizin hala devam ettiğini hatırladığımızda, çünkü o da unutuluyor bir yandan, onu da hala devam ettiğini hatırladığımızda biraz sanki bir olası düzeltme hareketine karşı önümüzdeki haftalarda küresel borsalarda özellikle ise senetlere odaklı olarak olası bir düzeltme hareketine karşı bence temkinli olmamız gerektiğini hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi Evren, özellikle burada şunu merak ediyorum. Petrol fiyatlarına baktığımız zaman 100 doların üzerindeki kalıcılık seyri. Yani kalıcılığı da tartışılır ama en azından uzun süredir böyle 100 doların altına pek inmek istemeyen bir petrol piyasası var. Türkiye ekonomisi açısından en büyük riski burada hangi alanda, hangi kanaldan yaratıyor? Cari açık tarafından mı yaratıyor? Kur tarafından mı yaratıyor? Büyüme tarafından mı yaratıyor? Enflasyon tarafından mı yaratıyor? Vereceğin cevaba göre para politikası kanadının gidişatına da değineceğim ama hangi alanda sen risk görüyorsun? 100 doların üzerindeki seyir ne ifade ediyor Türkiye ekonomisi açısından?
1: Çok güzel soru. Baştan söyleyeyim. Açıklamaya sonra geleyim. En büyük riski, tehlikeyi biz cari açık tarafından, cari açık boyutu üzerinden gözlemliyoruz. Döviz kur boyutu üzerinde finansman süreci devam ettiği için ve başka kanallar da, resmi kanallar da buna dahil olmak üzere devreye girmeye de devam edebileceği için ben döviz kur yönetiminde, yani Merkez Bankası rezerv yeterliliği aslında onun arka planındaki şey, asıl başlık ve dolayısıyla döviz kur yönetimi tarafında herhangi bir risk öngörmüyorum. En azından şu içinde bulunduğumuz bir işte 1-2 yıllık pencerede. Enflasyon tarafında yani cari açık bence birinci orada şeyde endişe duyulması gereken birinci başlık cari açık. Onun akabinde ikinci başlık enflasyon olarak öne çıkabilir. Orada da şimdilik kamu maliyesi çok sağlıklı bir tabloda olduğu için hem harcamaların kontrol altında ilerliyor olması hem özellikle çok önemli bir faktör affedersiniz tahsilat performansının vergi gelirleri tarafına baktığımız zaman tahsilat performansının iyileşiyor olması orada kamu maliyesinin enflasyondaki yükselişi tamponlamak için bazı adımları devreye alabilmesine olanak sağlıyor. Dolayısıyla enflasyon ikinci sırada geliyor. Kurda zaten işte az önce söyledim çok fazla bir şey beklentisi yok. Büyüme tarafında da enflasyondaki yükseliş işte geçmişte izlediğimiz gibi yani bu 2023 öncesinde özellikle gözlemlediğimiz gibi genele yayılacak. Yani şu an manşet enflasyondaki etkiler ama çekirdek enflasyon çok fazla kontrolden çıkmadığı gibi bir tema var ama bu enerji fiyatlarındaki yükseliş çok uzun bir zamana yayıldığı takdirde yani 1-2 ayla sınırlı kalmayıp işte 6 ay veya üzeri bir süreye yayıldığı takdirde artık çekirdek sepetinde geri kalanına sirayet etme beklentiler kanalıyla veya diğer maliyetlerin yansılması kanalıyla sirayet etme şansı var. Dolayısıyla oraya baktığımızda da orada öne çekilen talebe sebep olursa belki ilk etapta korkulduğu kadar bir yani işte enerji fiyatlarındaki yükselişi diğer alanlardaki harcamaları korkulduğu kadar etkilemez gibi bir tablo ortaya çıksa da sonrasında mutlaka bir aşağı yönlü etki kaçınılmaz olarak gündeme gelebilir. Bu tabii sadece içerideki etki değil, ticaret hacimlerindeki değişimler de özellikle baktığımızda buna olumsuz yansıyabilir gibi duruyor. Başta beklenti kanalı, ondan sonra iç taraf ve ticaret kanalı olarak bu tarafı olumsuz etkileyebilir. Ama birinci endişe etmemiz gereken konu doğrudan matematik hesabı olduğu için cari açık, onu söyleyebilirim. Her ne kadar rezervi, Türkiye'nin döviz rezervlerini eritip kuru riske edecek boyuta varacak kadar olmasa da yine de milli geliri oranına baktığımızda yani 10 dolarlık Brent varil maliyetindeki fark kabaca yaklaşık işte bugünkü kullanımlarla baktığımızda 10 milyar dolara yakın kalıcı olduğu takdirde yıllık cari açıkta artışa sebep oluyor. 65 dolardan 100 dolara geldik. Yani az buz bir farktan bahsetmiyoruz. Zaten yılı 25-30 milyar dolar cari açık hedefiyle ilerlerken şimdi büyüme biraz geriliyor ama 50 milyar doların üzerinde cari açık kaçınılmaz olabilir. O da biraz 1-2 yıl vadede olmasa da 2 yıl ve üzeri süreçte yani savaşın gidişatına bağlı olarak endişe edici olur diye düşünüyorum. Ben o kadar uzun sürmesini beklemiyorum. Yani savaşın da biraz da bilmiyorum belki iyimser düşünme ihtiyacıdır. Savaşın bu sene içerisinde sonlanmasını ümit ederim. Evet. Ama hem reel sektörde hem finansal sektörde uzun vadeli kredi rollover deriz. Yani işte belli borcun vadesi geldikçe ödeme yapıp taze borçla çevriliyor. Taze borç hala ödenen borcun çok üzerinde yani oran yüzdelere vurduğumuzda %150-200 arasında bir taze borç yenileme oranı var. Dolayısıyla orada bir rezervler, orada daha uzun vadeli, daha biraz daha kaliteli diyeceğim tırnak içinde kaynakla kendini yenileyebildiği için işte bu CDS primindeki küresel kaynaklı oynaklıklar veya

0: küresel veya yurt içi haber akışına hassasiyet olarak yabancı para özelinde bizim için çok belirleyici olmaktan çıktı diye düşünüyorum. Artık bu saatten sonra kalan para çok fazla çıkmaya zaten niyetli olmadığı için.
1: Peki, yani bu süreç içerisinde bu hafta yatırımcı neye dikkat etmeli? TL varlıklardaki, yani daha doğrusu yurt içi yerli yatırımcı açısından şöyle bir bakalım. Sen şuna dikkat etmeliler Pelin, şurada biraz daha risk var ya da burada fırsat var diyebileceğin şöyle kısa bir toparlama yapabilecek misiniz?
0: Şimdi bu hafta üzerinde konuşuyorsak, Perşembe günü Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu var. Enflasyon tahminini nasıl güncelleyecekleri son derece önemli. Ben de biliyorsun yani piyasada enflasyon tarafında çok iyimser, hatta belki en iyimser olan yorumculardan biriydim. Sadece bu işin mekanik, işte matematiği değil, işler iyiye gittikçe beraberinde ataletin de aşağı doğru çekeceğine inandığım için orada yorum farkımı aşağı yönlü kullanmaktaydım. Ama savaş tabii bütün şeyi, tabloyu değiştirdi. Yani petrol fiyatının 100 doların üzerine çıkmasıyla beraber artık bütün hesapları sıfırdan Nisan ayı itibariyle yeniden yapmamız gerektiği ortaya çıktı. Dolayısıyla Merkez Bankası da kaçınılmaz olarak enflasyon tahminini güncellemek durumunda. Evet. Piyasa 30'a doğru, 30 civarında şu an yoğunlaşıyor. Merkez Bankası bir tık daha iyimser kalabilir. Bu da şaşırtıcı olmaz ama nereye doğru güncelleyecekler? Bir de daha da önemlisi, çıktı açı grafiği nasıl güncellenecek? Evet. O da çünkü geçtiğimiz her enflasyon raporunda, geçtiğimiz sene her enflasyon raporu bir önceki rapora kıyasla sürekli bir revizyona tabi olmuştu. Büyüme sürekli sürpriz yaptığı için.
1: Peki.
0: Şimdi orası nasıl güncellenecek? Bence bu haftanın asıl ana önemli konusu o. Onun dışında bir yurt içi yerleşik yatırımcı veya birikim sahibi diyelim, vatandaşlar neye dikkat etmeli? Faizler bu kadar yükseldiği ölçüde, enflasyonun arzu edildiği kadar gelemeyecek olmasına rağmen faizin cazibesi maalesef diyeceğim artmış durumda. Varlık piyasasında o beklenen şey, beklenen hareket faizle ikisi yarıştığı için getiri anlamında biraz daha herhalde ertelenmiş oluyor. Ama bu haftaki Merkez Bankası enflasyon raporunun bize geleceğe dair öngörülerimiz için iyi bir ışık olacaktır diye ümit ediyorum.
1: Üzerine de konuşacağız seninle birlikte. Haftaya pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Güzel bir hafta diliyoruz Evren sana. Kısa bir ara efendim.
2: Reklam. Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz.

0: Değil mi?
1: Binerciyle kılçık kocam.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Efendim araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, nasıl başlıyoruz haftaya? Neler aktaracaksın?
1: Hafta sonu gelen haber akışıyla beraber küresel piyasalarda Trump'ın İran'ın teklifini tamamen kabul etmesinin ardından savaşın uzama ihtimali fiyatlanıyor diyebiliriz Pelin. Özellikle Brent petrol tarafında seans içinde 106 dolarlara varan bir yükseliş gördük. ABD 2 ve 5 yıllıklarında 4'er bas puanlık artış, 10 yıllıklarında ise 4 bas puanlık artış takip ettik ve şu an 4.39 seviyesinde işlem görüyor. Wall Street endeks vadeli ellerinde satışlar hakim. Brent yükselirken petrolde fiziksel piyasalarda spot fiyatlarında aşağı yönlü hareketler görünüyor. Bunu da birazcık arz tarafındaki talebin azaldığını yoruyor analistler. Altın ve gümüşte geri çekilmeler olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bunlar yaşanırken piyasa aslında birazcık Fed'in bundan sonraki hamlelerini konuşuyor. Bunu aslında savaşın başında, 2026'nın başında faiz indirimlerini konuşurken şu an bulunduğumuz dünyada Fed'in önümüzdeki süreçte faizlerini sabit bırakmasını, hatta artırması yönündeki işlemler konuşuluyor diyebiliriz. Bu hafta Trump-Xi görüşmesi var. Piyasa analistleri bu görüşmenin eğer pozitif sonuçlanırsa özellikle Çin hisselerinde yukarı yönlü ivmenin, volatilitenin artmasını bekliyor diyebiliriz. Asya tarafında özellikle Samsung'un seans içinde %7,5'luk artışı, Hynix tarafında ise %13'lük artışı ve Tayvan tarafında da volatilitenin yükselmesiyle rekor kapanışlar görüyoruz Pelin. Özellikle Kospi Endeksi %5'in üzerinde yükselerek rekorlar kırdı. Güney Kore Kospi Endeksi ise sene başından beri %86'lık bir yukarı yönlü ivme yaptı diyebiliriz. Aslında birkaç haftadır sıklıkla bahsediyoruz ama S&P 500'de bilanço sezonunu açtık ve gelen bilançoların çoğunun beklenti üstünde geldiğini söyleyebiliriz. Artık gelmeyen birkaç bilançomuz kaldı. %90'ını karşıladığımızı söyleyebiliriz. Bu noktada S&P ve Nasdaq tarafında, Amerika tarafında rekor kapanışlar gördük Cuma günü. Açıklanan bilançolarında 2013'ten bu yana beklentileri en geniş farkla açmış durumda. İlk çeyrek karları şu ana kadar %27 yükseldi diyebiliriz Pelin. Önümüzdeki süreçte de bugün Amerika açılışı ve Avrupa açılışıyla hisse senedi piyasasını takip ediyor olacağız.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Elif aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Efendim, vadeli taraftaki açılış yatay negatif bir açılışa işaret ediyor. Hemen şöyle borsa açılış beklentisini karşılayalım ve İsmail Güner'e gidelim. İSPO yatırımından İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail, hoş geldin. Bu kez Trump'ın açıklaması, İran'ın teklifi kabul edilemez manşeti mi baskılıyor piyasayı? Ne beklersin?
1: Evet, kesinlikle. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Piyasalar bu hafta Trump'ın açıklamalarıyla risk iştahının biraz daha azaldığı bir görünüm içerisinde haftaya başlıyor. Onun haricinde bizde de bu hafta daha çok Perşembe günü ikinci enflasyon raporu açıklanacak. Onun beklentisi var. Özellikle de enflasyon tarafında tahminlerinde revizyon ne şekilde olacağı konusu biraz soru işaretleri taşıyor. Küresel tarafa baktığımızda aslında geçtiğimiz hafta oldukça pozitif bir görünüm vardı. Risk iştahı çok yüksekti. Amerika borsalarında rekorlar yine kırıldı. Bu sabah itibariyle baktığımızda Asya tarafında bir tek Güney Kore borsasında %4'ün hemen üzerinde bir yükseliş görüyoruz. Diğer taraftan Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi geldi. Beklentilerin neredeyse iki katı gelmiş olması aslında en azından Fed'in şimdilik faizler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağı yöndeki beklentileri biraz arttırmış gibi görünüyor. Onun haricinde biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Trump'ın İran'ın teklifine sıcak bakmaması kabul edilemez şeklinde bir yanıtı aslında bu haftaya damgasını vuruyor. Ve bununla birlikte petrol fiyatları bir anda tekrar 103 doların hemen üzerine çıktı. %4,5 civarı yükselişte diyebiliriz. Onunla birlikte bu hafta aynı şekilde Trump ile Çin Başkanı Xi'nin görüşmeleri bu haftaya damgasını vurabilir. 13-15 Mayıs arası gerçekleştirecek bu görüşmeler. Şu an bu gelişmelerin yansımasında da dolar endeksinde sınırlı bir yükseliş görüyoruz. Buradaki gerilimle birlikte 98'in hemen üzerinde. Ons altında da %1,5'luk bir gerileme var. Doların biraz da değer kazanmasıyla birlikte. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise bizde geçtiğimiz hafta 3 gün üst üste Borsa İstanbul rekor kırdı. Ve 15.000'in üzerinde kapanış yaptık. Yani haftalıkta da %4'ün üzerinde %4,3'lük bir yükseliş vardı. Şu an için bizde tamamen beklentiler Orta Doğu'dan gelecek haberlere ve petrol fiyatlarına endeksli olarak şekillendiğini görüyoruz. Bilançolar geliyor. Bilançoların da artık bugün son günü olduğunu hatırlatalım. 11 Mayıs bu akşam son bilançolar gelmiş olacak. Aslında orada da karışık geldiğini söyleyebiliriz. Beklentilerin üzerinde gelenler de var. Beklentileri karşılamayan bilançolar da var. O yüzden piyasalara yansıması biraz daha sınırlı oluyor. Onlar şimdi evet. Şu an endekste bugün için 15.200'ü kısa vadeli direnç olarak takip edeceğiz. Buranın üzerine çıkabilirsek yeni rekorlar tekrar gündeme gelebilir. Evet. Aşağı yönde ise 14.950 seviyesi destek olacak. İkinci desteğimiz de 14.800. Burada destekler kırılmadığı sürece hisse bazlı hareketliliğin şimdilik devam etmesi ve özellikle de Amerika tarafından özellikle Trump'ın açıklamaları doğrultusunda piyasalar biraz daha şekillenmeye devam edecek gibi görünüyor.
0: Peki İsmail, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Bakalım PIMCO'nun bu dayanıklılık hikayesi devam edecek mi? Geçmekte olan hisse senetleri açısından dayanıklılık gösteriyor demişti. Yakından takip edeceğiz efendim bizler de bu dayanıklılığı. Görüşmek dileğiyle 10-15'te hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa Masası'ndan günaydın, iyi haftalar diliyoruz. Ben Zeynep Erataman Ünal, Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir, günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Hacimli rekor serisinin devam ettiği bir Borsa İstanbul kapanışı gördük. Ardından da bir dolu bilanço geldi. Onları tabii ayrıca konuşacağız şirket haberlerinde ama öncelikle yeni haftaya başlarken piyasa neler bekler?
1: Şimdi geçen hafta aslında haftalık kapanış rekoru, günlük kapanış rekoru, günün için gördüğü en yüksek seviye rekoru BIST endeksinde hepsini Türk lirası bazında kırmaya devam ettik. Dolar bazında ise önemli bu yıl içinde görüp geri döndüğü 332 seviyesinin hemen üzerinde bir kapanış yaptık. Dolar bazında 332 puan seviyesinin hemen üzerinde kapanış yaptık. Burada şöyle Temmuz 2024'te gördüğü 340 seviyeleri artık analistlerin takip edeceği yeni direnç seviyesi olarak öne çıktı. BIST endeksinin yükselişinde bu hafta boyunca pozitif seyir izleyen Ereğli Demir Çelik, Sasa gibi uzun zaman sessiz kaldıktan sonra son bir aydır, iki aydır hareketlenen hisse senetlerinin önemli etkisi olduğunu görüyoruz. Ereğli %7'nin üzerinde değer kazancı haftalıkta %17 artı kapattığını görüyoruz. Bu haftalık yükselişini üst üste 7. haftaya taşıdı Ereğli Demir Çelik. Burada daha önce konuşmuştuk, geçen hafta seninle anlatırken maden sahaları ile ilgili rezerv çalışmalarına hala bekleniyor orada. Yılbaşından beri yükselişi ise %70'i aştı. Sasa polyester %5,7 cuma günkü kapanış, haftalıkta %12 değer artışı. Bunlar önemliydi çünkü neden? Dediğim gibi bunlar halka açıklığının yüksek olması, bireysel yatırımcı tabanının geniş olması nedeniyle yatırımcı algısı üzerinden, borsaya bakışı üzerinden önemli etkisi olduğunu düşündüğümüz hisse senetleri. Hani bu Şeyhane Halkı anketinde var ya, hisse senedi alır mısınız sorusuna sadece %2'ler civarında bir alım yönünde, 2-2,5 arasında değişen hisse senedi düşünürüm almak için diyen yatırımcılar. Evet. Bunlar aslında bu tip hisse senetleri, bu blue chip'ler arasında sadece 2-3 hisse senedi değil de bu tip böyle derinliği yüksek hisse senetlerinde artışların devam etmesi durumunda ancak artabilecek şeyler, oranlar. Çünkü yatırımcılar, bireysel yatırımcılar da momentumu takip eden bir yapıya sahip. İşte altın yükselirken altına yöneliyorlar. Ama altının bir tabanı var. Yani Türkiye'de %30 gibi, orada hane halkı anketinde bir orası taban olduğunda onun altına düşmesi hiçbir zaman beklenmiyor. Mevduat tarafı öyle, belli bir taban var. Onun üzerindeki, o tabanın üzerindeki hareketlilikler önem kazanıyor. Borsada bu tabanı biz oluşturamadık yıllar itibariyle. Fon yatırımcılarındaki artış, borsa pay piyasalarındaki yatırımcı bazındaki artışlar aslında derinleşmesine piyasanın imkan tanımakla beraber asıl derinleşmenin pasif fonların, yabancı yatırımcıların, yani alıp uzun süreli temel bazlı dinamiklere göre işlem yapan büyük yatırımcıların, kurumsal yatırımcıların artırabileceğini düşünüyoruz. Bunun dışında haftalık bazda baktığımızda 620 puanlık BIST endeksindeki pozitif seyre en önemli katkıyı Ereğli vermiş 67 puanla, BİM 65 puan, Astor 59 puan. Aselsan'ın son günlerdeki, özellikle haftanın perşembe cuma günü, yani son iki işlem gününde daha sakin seyri. Cuma günü sadece %0,12 değer kazandı. Haftalıkta ise %2. Dolayısıyla sınırlı kaldı bu zamana kadar, bu haftaya kadar endeksi yukarı yönünü taşıyan en önemli hisselerden biri

0: Nisan ayındaki Aselsan'ın şöyle neredeyse 1/4 endeksteki yükselişin 1/4 Aselsan'dan gelmişti diyebiliriz. Bunları kenara bıraktığımız zaman bugün haftaya başlarken Brent petroldeki yükselişi takip ediyoruz. İran'ın teklifine Trump'ın sıcak bakmaması petrol fiyatlarına yükseliş getirdi. Dolayısıyla Cuma günü kapanırken Tüpraş ve Petkim'de negatif bir seyir bekleyeceğimiz bir haftaya, gelecek hafta böyle bir beklentiyle ara verdik. Ama bugün açılışta baktığımız zaman petrol fiyatlarındaki yine yükselişle birlikte bu tip hisse senetlerinde petrol fiyatlarındaki marjlardan destek bulan hisse senetlerinin pozitif açılması beklenebilir. Cuma günü Tüpraş %0.29 negatif kapatmıştı. Bilançolar devam ediyor. Bilançolarda sürpriz gelişmeler oluyor olmakla birlikte aslında en son kalem net dönem karı ve zararına bakmaktan ziyade analistler hem forward tarafına, forward marjına ve hasılat tarafına bakmayı tercih ediyorlar. Bunun nedeni de işte enflasyon muhasebesi kaynaklı ertelenmiş vergi gelirlerinin tahmin edilebilirlikten çok uzak olması. Hmm. Şirketlerin yatırımcı toplantılarındaki yönlendirmeleri, daha önceki bilançolar ve sektörün gelişmelerine bağlı olarak satışlar ve FAVÖK tarafında, FAVÖK marjları tarafında önemli çıkarımlar ve tahminler yapabiliyor analistlerimiz ama net dönem karı tarafında olumlu ya da olumsuz sürprizler olabiliyor. Fiyatlama açısından ilk anda etkisi olmakla birlikte ana tema eğer ki FAVÖK ve dediğim gibi satışlar tarafında beklentilerin çok dışında bir şey olmadığı sürece bunların geçici kalabileceğini unutmamak lazım. Bunun dışında dediğim gibi bilançolar tarafında büyük şirketlerin bilançoları geldi. Koç Holding gibi, Şişecam gibi, Kardemir gibi. Bugün de aslında son günü, konsolide bilançoların açıklanmasının son günü eksüre alanlar olabilir belki. Ama onun çoğunluğunun bugün tamamlanmasını ve bilanço sezonunu bu hafta için tamamlamayı öngörüyoruz.
1: Şimdi hemen şöyle bir şirket haberlerini turlayalım. Öncelikle tabii bilançolar diyelim. Koç Holding tarafında birinci çeyrekte 522 milyon TL'lik ana ortaklık net dönem karı açıklandığını görüyoruz. Milyarlı ölçüden bir beklenti vardı. Detayını konuşacağız birazdan seninle. Şişecam tarafında yine birinci çeyrekte yıllık bazda %14,8 artışla 1 milyar 884 milyon TL'lik bir ana ortaklık net dönem karı söz konusu oldu beklentilerin üzerinde. Halkbank'ta ilk çeyrekte 9,5 milyar TL net kar açıklaması var. Beklenti üstü ama öz kaynak karlı burada da %19 civarıyla yine enflasyonun altında kaldı. Kardemir D hissesi için konuşalım. İlk çeyrekte 24,5 milyon liralık karı var. Beklenti ise 144 milyon liralık bir net zarar yönündeydi. Enka İnşaat'ta yine ilk çeyrekte 3,4 milyar liralık bir net kar var. Beklenti 7,7 milyar TL'lik bir kar açıklaması yönündeydi detayı verilmiş. Bununla beraber yine şirket haberlerinde Altınay Savunma'da şirketin bağlı ortaklığı DASAL Havacılık Teknolojileri ile Nijerya merkezli Nigus International'da 100 bin adet DASAL, Mikon, Kamikaze, İHA 200 adet de yine DASAL, Falcon, R556 bir de 100 adet DASAL, Puhu, Kargo, İHA sistemi tedarikine yönelik çerçeve tedarik, yerel montaj ve şartlı teknoloji işbirliği anlaşmasına imza atmasını aracı kurumlar sınırlı pozitif olarak değerlendiriyor diyebiliriz. Türk Hava Yolları tarafından Nisan ayı trafik verileri açıklandı bu arada. Nisan 2025'te 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı 2026'nın aynı döneminde %2,9 azalışla 7,2 milyon oldu. Diğer taraftan yolcu doluluk oranı Nisan 2026 döneminde 0,2 puanlık artışla %83,4'e çıktı. Aynı dönemde yurt dışı doluluklar %83,3, yurt içi doluluk oranı %83,8 oldu. Toplam arz edilen koltuk bölü kilometre şeklinde yine Nisan ayında 2025'te 21,7 milyarken 2026'da %2,2'lik artışla 22,2 milyarın oluştuğunu belirtelim. Bu arada yine SPK tarafında açığa satış yasağı ile ilgili 26 Mayıs kapanış sonuna kadar yine bir uzatılmıştı. Söz konusu oldu. Aynı şekilde kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması da aynı vadeye kadar uzatılmış vaziyette diyelim. Pek çok şirket haberi var ama öncesinde istersen izleyicimiz Murat Keskin de demiş, bence demiş Koç Holding Türkiye ekonomisinin bir yansımasıdır demiş. Koç'un bilançosuyla bir başlayalım. Nasıl gitti işler?
0: Başlayalım. Koç Holding tarafında aslında işler beyaz eşya ve otomotiv tarafında istendiği gibi gitmediği için Koç Holding'le ilgili beklentilerde daha böyle nasıl diyelim

0: düşük tutulmuştu diyebiliriz. Ancak 522 milyon liralık net kar rakamı, dediğim gibi son net kar, sadece net kar tarafından bakıldığında çok ciddi bir şekilde tahminlerin altında kaldığını görebiliyoruz. Ancak genel olarak baktığımız zaman geçen yılın aynı döneminde 1.9 milyar liralık net zarara karşın pozitife geçmesi, net kar tarafının pozitif geçmesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tacirler Yatırım'ın Koç Holding ile ilgili bir değerlendirme notu var. Hedef fiyatını 325 lira ve al önerisi veren analistlerin görünüm açısından konsolide holding gelirlerinin birinci çeyrekte %5 artışla brüt kar tarafında %8 artışa işaret ettiğini söylüyor. İstersen borsa açılışı verelim.
1: Verelim. Evet, oradan devam edeceğiz. BIST tarafında %0.24'lük, yani 36 puanlık bir düşüşle yeni gün 15.025 puanda başladı. 57 hisse yükselirken 27 hisse düşüyor. 16 hisse ise yatay bir performansla endeksimize yansımış durumda. Hemen kırılımlarına da değinelim biraz. Sektörel tarafta yeni gün nasıl başladı? Yeni hafta nasıl başladı? Mali endeks tarafı %0.88 ve bankalar %0.45'lik kırmızı ekran. Yeşil tarafta ise %0.88'de sınayi görüyoruz. Banka sınayi ayrışması devam ediyor yeni haftaya başlarken. Bu arada hizmetler endeksi %0.03, ulaştırma da %0.57 eksilerde. Turizm endeksi ise %0.02'lik bir yükseliş sergiliyor ekranlarımızda. Kotasyon tarafına gelince borsada az sonra değineceğiz detaylara ama kurlarda öncelikle durumu aktaralım. 45.38-24 seviyesinde dolar TL, euro TL'de ise 53.41-66 ile işlemler sürmekte. Tüpraş, Astor, Kiler, Ereğli Demirçelik, Aselsan puan bazlı katkılarda ilk beşliği oluştururken puan bazlı baskılarda Destek Finans, Koç Holding, Enka İnşaat, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi var. Koç Holding bilançosu sonrası %2.25, Enka İnşaat ise yine bilançosu sonrası %2.79 düşüyor. Türk Hava Yolları az önce doluluk rakamlarını vermiştik, sonrasında güne eksi de başladı. Yüzdesel olarak güne en çok artıda başlayan Gen İlaç oldu. Arkasında Kiler Holding, Anadolu Efes, az önce şirket haberini verdiğimiz Altınay Savunma ve Hektaş ticaret hisselerini takip ettik. Yüzdesel'de en çok düşen tarafta Destek Finans'ta taban var. %9.97'lik bir düşüşle. Bilanço sonrası yine Enka İnşaat, Koç Holding ve yine diğer fiyatlamalarda ise Eczacıbaşı, bir de Türk Altın İşletmeleri hisselerini takip ediyoruz diyelim. Bu arada Türk Doğal Enerji tarafında da Türk Altın Holding'in %97 iştirakı ATP Marine'e ait yaklaşık 10 milyon euro değerinde 3 yatın muvazalı şekilde devrine ilişkin Amerika'da görülen bir davada mahkeme ATP Marin lehine karar verdi şeklinde bir haber var. Onu da dipnot olarak verelim. Şimdi bilanço fiyatlamalarını tabii görüyoruz Bekir, ama onun dışındaki fiyatlamalara da biraz değinelim. Bugün bu arada temettü ödemesi olan Gürsel Turizm'le Panora gayrimenkul var ama haftanın geri kalanında endeks üzerine daha belirgin hisselerde de temettü ödemelerini takip edeceğiz tabii.
0: Hem temettü ödemelerini takip edeceğiz hem de temettü açıklamalarını, bilançolar sonrası.
1: Evet. Tabii.
0: Temettü açıklamalarını, genel kurul toplantılarını takip edeceğiz. Açılışta dikkat çeken işte Cuma günü taban olan Destek Finans Factoring uzun zamandır spekülatif hareketiyle endeks üzerinde ağırlığı yüksek olması sebebiyle endeksi olumlu yönde etkileyen hisse senedinin Cuma günü taban olmuştu. Bugün de açılışta taban olması dikkat çekici. Yani
1: açılışta 67 puan baskısı var endeks üzerinde.
0: Evet, yıllık bazda %300'ün üzerinde yükselmiş tabii bir hisse senedinden bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki bu tip hareketlikler özellikle endeks fiyatlaması, yani endeksi benchmark olarak alan yatırım kuruluşları açısından zorluklara işaret ediyor. Bunun dışında Koç Holding'e tekrar dönelim. Orayı kısaca tamamlayalım. Şimdi otomotiv tarafı demiştik zayıf. Yurt içi talepteki düşüş nedeniyle oradan bir negatiflik geliyor. Beyaz eşya tarafı, dayanıklı tüketim tarafında özellikle Arçelik'te hem yurt içi satışların hem ihracat tarafındaki düşüşler olumsuz etkili. Burada Arçelik tarafında dikkat çekici bir şey var. Operasyonel maliyetleri ciddi oranda azalttığını şirketin, yani verimlilik artışı yönünde çalışmalar yaptığını ve bunun sonucunu almaya başladığını görüyoruz. Enerji segmenti ve finansal taraf Koç Holding'e önemli destek veren alanlar oldu. Yapı Kredi'nin önceki döneme göre ciddi kar artışı, Tüpraş'ın zaten inanılmaz artışı hem ciro tarafında hem net karlılık tarafında Koç Holding'i desteklediğini görüyoruz. Bunun dışında Geçen yılın düşük baz ve segment dinamiklerinin desteğiyle net kârda belirgin bir toparlanmanın gördüklerini ifade etmiş tacirler, yatırım analistleri. Net kâr analist beklentilerinin altında kalsa da yıllık bazdaki iyileşmeyi olumlu okuduklarını, bu iyileşmenin büyük biriminin iştiraklerinin operasyonel performansının toparlanmasından kaynaklandığını ifade ediyorlar. Koç Holding'i bu şekilde tamamlayıp diğerlerine geçelim.
1: Koç'a ilişkin hemen güncel tavsiyeleri de söyleyelim. Ayın 8'inde City'den bir alt tavsiyesi geldi. 280 lira hedef fiyatla. Bir de bu sabah itibariyle Deniz Yatırım alt tavsiyesi verdi. 314 TL'yi hedef gösterdi diyelim. Şişe Cam'la mı devam edelim?
0: Devam etmeden önce o Deniz Yatırım'ı söyledin. Orada Deniz Yatırım'daki arkadaşların bilançoda olumlu ve olumsuz gördükleri noktaları da birer cümle söyleyeyim o zaman. Finans segmentinin katkısıyla pozitif dönmesi, net kar tarafının yıllık olarak bakıldığında net kâra geçiş, olumlu okudukları detay olarak değerlendirmişler. Yüksek vergi giderin net kârı baskılaması, net kârın çeyreksel olarak daralması ve piyasa beklentinin altında açıklanmasına ek olarak kombine net finansal borcun FOBEK oranında artış olduğunu, bunun da olumsuz okuduklarını değerlendirmişler. Bundan sonra Şişe Cam'a geçelim.
1: Evet.
0: Şişe Cam'da vakıf yatırımının değerlendirmesi var. Satış hacminde görülen daralma fiyat düzenlemeleriyle dengelendiğini ifade etmişler bilançonun detaylarına bakıldığında. İstersen perakende satış verilerini verelim.
1: Evet, orada da ciro endeksinde yıllık %34,6'lık bir artış var. Perakende satış hacminde yıllık %21,2 artış var. Ticari satış hacminde de yıllık %1,7'lik bir artış var şeklinde Mart 2026 rakamlarını iç taraf açısından yine şöyle kısaca bir turlamış olduk diyelim ve Şişe Cam'la devam edelim istersen. 5 dakikamız kaldı.
0: Evet, devam edelim. Toplam satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3 azalmış. 57,5 milyar lira ile analist beklentilerinin, vakıf yatırım beklentilerinin üzerinde, konsensusun ise biraz altında olduğunu ifade etmişler. Toplam satışlar içerisindeki uluslararası operasyonların payı %44 olmuş. Geçen senenin birinci çeyreğinde %45'ti. Burada Amerika'daki düşüşün etkili olduğunu görüyoruz. Birinci çeyrekte ciroya en yüksek katkı %26 ile mimari cam segmentinden gelmiş. Cam ambalaj segmenti %22 ile önceki yılın aynı çeyreğine göre bir hafif bir artış kaydetmiş. Jeopolitik gerilimler ve devam eden yüksek enflasyon ve faiz ortamının etkisiyle satış hacminde yıllık bazda hafif bir düşüş görülmüş mimari cam tarafında. Cam ambalaj segmentinin satış hacminde ise yurt içi operasyonunda gerçekleştirilen fırın bakımları ve Rusya'da yapılan vergi düzenlemenin etkisiyle %2 gerileme kaydedildiğini ifade etmişler. FOBEK marjı yıllık 1,1 puan iyileşerek %7 olmuş. Daha önce söylemiştik işte bu daha çok böyle FOBEK ve FOBEK marjı tarafına bakmak gerektiğini. Vakıf yatırımı Şişe Cam için hisse başı hedef fiyatı 70 lira 30 kuruş. Endeks üzerinde getiriyle al hedef tavsiyesinde bulunuyorlar.
1: Bu sabah itibariyle BNP Paribas'dan Şişe Cam'la ilgili yeni bir tavsiye var. Orada piyasa üstü getiri diyerek 60 TL'yi hedef fiyat vermişler diyelim. İstersen Enka'yla mı devam edelim?
0: Enka'yla
1: Enka,
0: devam
1: edelim. Enka, Halkbank hangisini istersen Halkbank, çok var
0: önce,
1: bilanço.
0: Önce Halkbank'ı söyleyelim. Halkbank'ta bir konsolide olmayan finansallarda piyasa beklentilerinin üzerinde 9,5 milyar lira net kar açıkladı. Şöyle baktığımız zaman aslında Halkbank'ın taşıdığı özellikle devlet tahvilleri tarafında çok önemli hareketlilikler yapamıyor. Diğer özel bankalar gibi pozisyonlarını değiştiremiyor. Dolayısıyla bu taraftan gelecek kar ve zararlar bilançolar üzerinde de belirleyici oluyor. 2026 yılı beklentilerini korumuş banka, yıl sonu beklentileri üzerine korunmuş. Risklere dair karlılık yörüngesinde iyileştirebilecek pek çok aracın varlığına dikkat çekerek yanıtlamış banka tarafı soruları. Çekirdek sermaye rasyosuna ilişkin olarak banka sermaye tamponlarını güçlendirmek adına tüm opsiyonları masada tuttuklarını belirtmiş. Deniz Yatırım'ın önerisi tut, hedef fiyatı 42 lira 60 kuruş olmuş. Oradan hemen bir de kısaca Türk Hava Yolları'nın aylık trafik sonuçlarını önceki yılın aynı dönemine göre hafif %2,9 azalış olması nedeniyle önemli olduğu için bir iki cümle bahsedeyim. Burada Orta Doğu tarafındaki ani duruşun tabii ki hem satışları, arz edilen koltuk bölü kilometre sayısını, yurt içi ve yurt dışı yolcu sayılarını olumsuz etkilediğini görüyoruz.
1: Şimdi Halkbank'la da ilgili taze tavsiyeler var terminalde. Şeker yatırım piyasaya paralel bir getiri diyerek 48.80 TL'ye hedef vermiş. Deniz yatırım da yine tut tavsiyesiyle 42 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyatla karşımıza çıkmakta.
0: Enka inşaata geçelim. Burada da sonuçların genel olarak sınırlı da olsa bir negatif olduğunu ifade ediyor analistler. Birinci çeyrek 2025'e bakıldığında yıllık bazda %20 artışla 31,8 milyar liralık cirosu var şirketin. %24 artışla 8 milyara çıkan bir FAVÖK. Net kar tarafının ise %12 azalarak 3.41 milyar liraya gerilediğini görüyoruz. Konsensüs 7 milyar liranın üzerindeydi burada. Şirketin net nakit pozisyonu önceki çeyrek sonuna göre %14 azalış kaydetmiş. Bu dönemde dolar bazında yıllık bazda yalnızca %4 azalışla 822 milyon dolar hasılat. Yıllık bazda ise %3 artışla 185 milyon dolarlık FAVÖK dikkat çekici. FAVÖK net kar marjları sırasıyla %22,5 ve %9,5 seviyelerinde birinci çeyrek ve son çeyreğe göre bakıldığında.
1: Evet.
0: Faaliyet kırılım bazında da %70'i inşaat, %10'u enerji, %14'ü gayrimenkul, %7,8 ise ticaretten geliyor.
1: Enka ile de ilgili güncel tavsiyede BNP Paribas nötr demiş, 90 TL hedefe, deniz yatırım yine tut diyor, 121 lira 90 kuruşla. Çok kısa Kardemir diyelim, orada da 25 milyon liralık bir net dönem kar var, piyasa zarar beklentisi içindeydi. Burada da güncel tavsiyeleri sadece vereceğim. Halk yatırım tarafı tut diyor, 48 lira 4 kuruş. Deniz yatırım al diyor, 52 TL'lik hedef fiyat ve BNP Paribas nötr diyor, 35 TL'yi hedef verdi. Kardemir D hissesi için diyelim. Böylece bugün de piyasa masasını böyle bitiriyoruz. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam.
3: Her çocuk bir yıldızdır. Yeter ki içlerindeki güç desteklensin. ProbioKids çocuklar için özel hazırlanmış bir formül içerir. İçeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken D vitamini, selenyum ve çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. ProbioKids, Menarini'den.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Ve efendim yatırım kulübüne hoş geldiniz. Evet, küresel piyasalarda ABD-İran gelişmeleri yine takip edilmeye devam ediyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın vermiş olduğu o teklife yönelik sıcak bakmadığını, beğenmedim şeklinde ifadesi Trump'ın piyasa üzerinde baskı yaratmıştı. Ama bunun yanı sıra cuma günü almış olduğumuz, karşılamış olduğumuz iş gücü piyasasındaki sağlam görünüş, hal böyle olunca da piyasalarda bir tarafta da yapay zeka teması daha baskın olmaya devam etmişti. Hisse senetleri cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesinde yakın seyrettiğini takip ettik. S&P 500 endeksinde yaklaşık 6. hafta üst üste yükseliş sergiledi. Dikkat çekiciydi. Rekor seviyesi olan S&P 500 tarafından tamamlama hikayesi öne çıkıyordu. Bir diğer tarafta petrolde haftalık bazdaki düşüşleri yine takip etmiştik. Ancak bu sabah itibariyle Trump'ın İran'ın teklifi için kabul edilemez ifadesi dikkat çekiyor. Petrol fiyatlarında bir yükselişe sebebiyet verdi. Tüm bu detaylarla birlikte güvenli liman olarak talep edilen dolar, geon para birimleri, tüm para birimleri karşısında ise değer kazanmaya devam etti. İçeride durum ne? Hızlıca rakamlara bakalım. Evet, içerideki duruma bakacak olursak 0.17'lik yatay negatif bir fiyatlama söz konusu. Sınırlı kayıp var. Haftanın ilk işlem gününde 15.034 puanda ise işlem geçiyor. Bankacılık endeksinde yarım puanlık negatif bir seyir. Sınayi endeksinde %1'in üzerinde alımlar. Maliye endeks tarafında ise %1'e varan satışların hakim olduğunu görüyoruz. Ulaştırma tarafına bakalım, 0.72'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor. Turizm endeksi tarafında negatif bir seyir, hizmetler endeksinde ise yatay negatif bir fiyatlama öne çıkıyor. Hızlıca bir de paritelere bakalım. Orta Doğu çatışması sırasında tercih edilen güvenli liman talebi yine dolar endeksi oldu ki bu sabah itibariyle 98 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta savaş öncesi seviyelere kadar geri çekilmiş dolar endeksi. Ancak bu sabahın özeline bakacak olursak 0.12'lik yön yukarı. Euro dolar çaprazına yansıması 1.1769 sınırlı da olsa 0.15'lik bir geri çekilme. Sterlin dolar tarafındaki 1.3602 seviyesini yakından takip ediyor. Dolar TL güne yatay başlıyor, 45.38.27 seviyesinden. Euro TL tarafında ise 53.43.65 seviyelerini yakından takip ediyoruz. Evet, içeride Mart ayına ilişkin perakende satış hacmi verilerini karşıladık. Bunun yanı sıra içeride yine Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir %18,40'lık sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını, 4 yıl vadeli TÜFE endeksi ise 6 ayda bir 2,63 reel kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. Önemli bilançoları takip edeceğiz. Turkcell, Pegasus, Doğuş Otomotiv ve BİM bilançoları bugünün özelinde öne çıkarken küresel piyasalarda da haber akışları oldukça İran ve ABD arasındaki haber akışları yakından takip edilmeye devam edecek. Neler bekleyebiliriz? Hızlıca gidelim o zaman Nurol Portföy Genel Müdür Yardımcısı Murat İman'dan detayları alalım. Murat Bey, hoş geldiniz. Sınırlı negatif bir seyre işaret ediyor. Hisse senetleri zirve seviyelere yakın seyre. Ve efendim, araştırma masasıyla devam ediyoruz. Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikteyiz. Aslı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk benim.
0: Aslı, şimdi perakende satış hacmi yıllık bazda %21,2'lik bir artışa işaret etti. Alt kırılımlarında bir farklılık var. Burada mesela işte toptan ticari satış hacminde bir azalış var ama yıllık artış bize ne ifade ediyor? Özellikle aylığa baktığımız zaman ise nasıl bir görüntü söz konusu? Canlılık devam ediyor mu, yoksa o canlılığın inmesi kayıp mı oldu?
1: Aslında Mart ayı itibariyle çok da cansız bir perakende satış verisi görmedik. Daha zayıf bir veri görmeyi bekler.

0: verdik aslında. Aylık gene %2,6'lık bir artış var. Evet, bunun bir kısmı mücevher saatten kaynaklanıyor belli ki. Çünkü onu çıkarttığımız zaman aylık artış 0,9 civarında bir miktar daha düşük. Ama yine de yıllık olarak baktığımız zaman hem toplam perakende %21 civarında artmış, hem de işte altın ve mücevheri çıkarttığımız zaman ki artışta gene %12,7'de. Gene birinci çeyreğin ortalamalarına baktığımız zaman da birinci çeyrek itibariyle bir önceki çeyreğe göre %11-12 civarında yıllık artışlar görüyoruz ki bu da dördüncü çeyreğe göre çok ciddi bir ivme kaybına işaret etmiyor. Dolayısıyla Mart ayı verisi tahmin ettiğimiz kadar zayıf da bir veri göstermedi. Daha zayıf bir veri görmeyi beklerdik. Alt kırımlarında tabii sektörler bazında biraz farklılıklar var belki. Mesela bilgisayar ve kitap iletişim tarafının daha fazla sürüklediğini görüyoruz Mart ayında. Bu %2,6 bir artış oldu dedik ya. Bu tarafta bilgisayar ve kitap vesaire iletişim tarafında %6'lık bir aylık artış var. Burası güçlü. Ama şu taraf belki zayıflamış. Şundan bahsedebiliriz. Elektrikli eşya ve mobilya tarafında bir daralma var. Dolayısıyla belki savaşın etkisi, o belirsizlik biraz bu tarafı, dayanıklı tüketim mallarının özellikle işte elektrikli eşya, mobilya tarafını olumsuz etkilemiş olduğunu belki söylemek mümkün Mart ayı özelinde. Ama toplamda baktığımız zaman toplam perakende satışları çok da olumsuz etkilememiş gibi gözüküyor. Gene tekstil tarafına bakıyoruz. %1,6 artış var. Tıbbi ürünler, kozmetik yine burada 2,9 gibi yüksek bir artış var.
1: Evet, ruj etkisi. Ekonomide ruj etkisi devam ediyor değil mi? Yani evet, bütçedeki payı düştükçe böyle durumlarda özellikle alım kuvveti düştüğü noktada ruj etkisi diye nitelendirdiğimiz o teoremle birlikte açıkladığımızda biraz daha kozmetiğin ön planda sürükleyici olduğunu görüyoruz.
0: Evet, biraz
1: küreselde de böyle.
0: Kesinlikle. Yani şunu olumsuz etkilemiş gibi gözüküyor senin bahsettiğin gibi. Daha büyük kalemler, daha dayanıklı malın tüketim mallarına ilişkin kalemleri bu taraftaki talebi törpülemiş gibi gözüküyor Mart ayında, bu savaş etkisi. Ama küçük kalemler, işte senin bahsettiğin o ruj etkisi, kendimizi küçük küçük mutlu edeceğimiz daha paha, daha hafif ürünler için sanki oradaki talep devam ediyormuş gibi gözüküyor. Ama topladığımız zaman birinci çeyrek büyümesi de özellikle iç talep tarafı çok da ivme kaybetmiş gibi görmeyeceğiz bu sebepten dolayı. Şimdi burada belki Nisan ayı daha önemli olacak. Gerçekten de bu tarafta özellikle bu dayanıklı mal tüketimindeki yavaşlama devam edecek mi? Biraz o tarafı takip ediyor olacağız. Dolayısıyla ikinci çeyrek büyük ihtimalle birinci çeyreğe göre bir miktar daha zayıf bir iç talep göreceğimizi düşünebiliriz. Ama yine de orada kompozisyonlara bakmak gerekecek.
1: Peki şimdi yani tüm bu detayları konuşacağız. Sıkı para politikasının düzeyi artmasına rağmen, yani en azından sıkı duruşun süresinin devam etmesine rağmen perakende satış verisinin çok olumsuz etkilenmediğini, belki ekonomik aktiviteyi baskılamada yeterli olmadığını burada gösteriyor dedin sen.
0: Evet, yani özetle biraz böyle, yani dediğim gibi dayanıklı tüketim malları tarafında bir yavaşlama var. Burası bunu aslında şeylerden de görmüştük, işte beyaz eşya satışlarından gördük, otomotivde gördük. Bu tarafta bir yavaşlama ve buradaki talebi biraz öteleme, özellikle o belirsizliğin yarattığı algıyla birlikte hani halkının buradaki talebini öteleme etkisi var. Bunu buradaki perakende satış verilerinin içinde de görüyoruz. Ama toplam baktığımız zaman çok ciddi bir ivme kaybından söz etmek mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Yani bu perakende satış verilerinin altında, bu özellikle altın etkisini dışladığımız zaman hala yıllık artış %12'nin üzerinde bir artış var. Ki bunun fiyat etkisinden arındırılmış olduğunu belki söylememiz lazım. Burada fiyat etkisi yok. Bu tamamen satışlar bazında, miktar bazındaki etkiden bahsediyoruz. Dolayısıyla ciddi bir ivme kaybı yok ama alt sektörler bazında farklılıklar olduğunu söylemek mümkün.
1: Ciro tarafında da.
0: Ciro tarafında da var tabii ki, aynen. Yani şimdi şeye baktığımız zaman da satış hacmine ciro tarafında orada bir yavaşlama var, evet. Ama yani şey olarak dediğim gibi özellikle biz fiyat etkisinden arındırılmışa bakmayı daha tercih ediyoruz. Çünkü gerçekten gerçek talep ne tarafa doğru hareket ediyor? Yani fiyatların artıyor olması ya da azalıyor olması burası gölgelemesin diye.

0: Burada gördüğümüz dediğim gibi toplamda çok ciddi bir ivme kaybı yok. Ama alt sektörler bazında özellikle dayanıklı tüketim malları işte elektrikli eşya, mobilya, otomotiv gibi taraflarda Mart ayında bir yavaşlama ya da daralma söz konusu gibi gözüküyor.
1: Peki Aslı, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efendim evet, perakende satış verisine baktığımız noktada altın ve mücevher çıkarıldığı noktaya 12,7'lik bir artışa işaret ediyor dedi yıllık bazda Aslı Sabranoğlu. Aylık bazdaki 2,6'lık artışı da gerekçelendirdi. Araştırma masasını nokta alıyoruz. Ve kısa bir araya gidiyoruz.
2: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek. Öncelikli yayın. 1-1-2
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Ve efendim Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz diyelim ve şöyle hemen hızlıca Doçent Doktor Atılım Murat ile birlikte gelişmeleri değerlendirelim. Sayın Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Hocam şimdi görüntüye geldiğimiz noktada yani bugünün görüntüsünde masada tahvillerin düşüşü, petrolün yükselişi, Orta Doğu'da ateşkes konusunda herhangi bir ilerlemenin yaşanmaması, hatta Trump'ın İran'ın önerileri konusunda reddedilme hikayesiyle birlikte özellikle Hürmüz Boğazı riskinin krizinin büyüyebileceği yönünde ihtimallere rağmen yönetmemden rica edeceğim. MSCI küresel hisse senedi göstergesi geçtiğimiz hafta rekor seviyeye ulaştı. Rekor seviyelere yakın seyretmeye devam ediyor. Sadece bu tüm dünya indeksinde değil, İEM'ler açısında da böyle. İEM'lere baktığımızda da gelişmekte olan ülke hisse senetleri tarihi zirvelere yaklaştı. Hisse senedi neden ayrışıyor hocam?
2: Aslında şimdi yine bir hafta sonunu tamamladık ve hafta sonu olumsuz haberler geliyor sürekli bir anlaşma umudundan sonra. Ama yani hisse senedi piyasasına baktığınız zaman yani 6 haftadan beri devam ediyor aslında bu. Siz az önce grafikleri gösterdiniz. Bu işin en de sonunda nihayet ereceği. Yani işte İran ve ABD'nin bir anlaşmaya varacağı, Hürmüz Boğazı'nın açılacağı bu fiyatlanıyor. Hatta ben bugünkü yazımda da yazdım. Yani hisse senedi piyasaları opsiyonlara falan da baktığınız zaman, fiyatlamalara baktığınız zaman yani bu işin 2 hafta içinde olacağını öngörüyor. Onun fiyatlamasını yapıyor. Yani 2 hafta içinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağı, işte trafiğin normale döneceği ve bu nedenle de hisse senedi fiyatları, işte MSCI, gelişen ülkeler veya işte Amerikan Borsa Endeksleri, S&P gibi zirve seviyelerde dolaşıyor. Ama tahvillerden bahsettiğiniz tahvillerdeki düşüşün nedeni de şu, faizlerde yüksek seyrediyor. Çünkü yani bu Hürmüz Boğazı işte 1 haftada 2 hafta sonra açılacak olsa bile enerji, petrol fiyatı ve enerji ürünlerinin fiyatlarının bir süre daha yukarıda kalacağı, yüksek kalacağı ve bunun da ister istemez enflasyonu yakın vadede yükselteceği fiyatlaması tahvillerde de gözüküyor. Ama şöyle bir durum var. Yani piyasalarda bu tabii şu da var. Yani yapay zeka hikayesi de bir kez daha hayatımıza girdi. 6 haftadan beri aslında endeksleri destekleyen, başta Amerikan endeksleri olmak üzere bu yapay zeka hikayesi. İşte şirket karlarını gördük. Diğer teknoloji şirketlerinin bilançoları açıklandı geçen hafta, ondan önceki hafta. Muazzam bilançolar geldi, iyi bilançolar geldi ve yanı sırada sermaye harcamalarında da çok büyük para harcanacak. Yani biz mesela 2025'in sonlarında acaba bu teknoloji şirketlerinin harcayacağı paranın bir karşılığı olacak mı, kâra dönüşecek mi sorgulaması vardı 2025'in sonunda ve bu yılın başında. Ama bir bakıyoruz işte bilançolarda gördük, yani kârlardan da daha önemlisi, yani kabaca bu sene sermaye harcamaları 1,3 trilyon dolara kadar ulaşabilir. Muazzam rakamlar bunlar tabii. Bunlar da ister istemez piyasaları destekliyor. Ama işte bir kez daha hafta sonu gördük ki burada yani ABD taviz vermeden bu işin çıkışı yok. Bu kez daha ortaya çıkıyor. Yani İran'ın eli çok güçlü. Hatta geçen perşembe Washington Post'ta bir haber vardı. CIA bir gizli bir rapor sunmuş Beyaz Saray'a, Trump yönetimine ve İran'ın 3-4 ay daha bu ablukaya dayanabileceğini söylüyor CIA. Yani finansal açıdan söylüyorum. Ki ben bunu 2 hafta önce yazdım. Yani 3-4 ay daha dayanabileceğini yazmıştım. Şundan dolayı zaten Hürmüz Boğazı'ndan çıkan İran petrolü 155 milyon varil, 160 milyon varil şu an Çin ve Tayvan açıklarını da bekliyor.
1: Doğru.
2: Hatta kuvvet de muhtemel Çin'in depolarına girmiş bile olabilir. Haftalardan beri oradaydı. Yani Hürmüz'den çıkmış ve bunun parası da İran'ın hesabına girmemiş. O nedenle de tahminler zaten 3-4 ay daha finansal açıdan İran'ın bir sıkıntı çekmeyeceği. Çünkü Trump yönetiminin bu ablukaya başlarken amacı neydi? Biz İran'ın gelirini kesersek onlarla pes ederler.
1: Evet.
2: Ama şimdi 3-4 ay daha devam edeceği için 3-4 ay bugün itibaren eklerseniz yani Ağustos, Eylül geliyor ki zaten Kasım başında ABD'de seçim var.
1: Peki şimdi hocam, Bloomberg'un bir analizi var ki gelişmekte olan ülkelerdeki dayanıklılık öne çıkartılıyor burada. Piyasalar dirençli kalıyor diyor ve buna yönelik de aslında beklentileri olumlu şekilde de aktarmaya devam ediyor. Türkiye'yi nasıl içine koyarız? Bu denklemin içerisine koyar mıyız? Çünkü bir gerçek var ki elimizde, petrol fiyatları 100 doların üzerinde seyrediyor.
2: Tabii.
1: Türkiye burada bu hikayenin içerisinde kalır mı yoksa dışına mı itilir?
2: Şimdi burada bir asimetri var aslında Pelin Hanım, yani petrol fiyatıyla ilgili. Şimdi şöyle ki, eğer ABD ve İran hafta sonu bir anlaşmaya varmış olsalardı bile, yani 73. gündeyiz, savaşın 73. günündeyiz ve her gün kabaca 13 milyon varil petrol piyasalardan eksiliyor. Yani anlaşma olsaydı bile, yani Hürmüz Boğazı'nda trafiğin normale dönmesi, o petrol arzının normale dönmesi aylar alabilir. Bu da şu demek, petrol fiyatı çok hızlı bir şekilde düşmez. Ama asimetriden kastettiğim şey şu, anlaşma olmazsa önümüzdeki günlerde, yeni bir gelişme olmazsa fiyat çok hızlı bir şekilde artabilir. Petrol, jet yakıtı, doğalgaz fiyatı.

0: kaynaklıdır. Onun için yükselişler hızlı olabilir, düşüşler yavaş olabilir. Burada bir asimetri var. O nedenle yani tabii biz de hassas noktamız, petrol ithalatçısı bir ülkeyiz, enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. Aslında şu var, piyasalar açısından baktığımız zaman yılbaşından beri bizim Borsa İstanbul BIST endeksimiz çok iyi performans gösteriyor. Yani Çin ve Kore ve Tayvan endekslerinden sonra dolar bazında en iyi getiri sağlayan 3. endeks Borsa İstanbul endeksi. Yani %22-23 getirisi var yılbaşından beri. Evet. Fena değil tabii, burada Merkez Bankası'nın uyguladığı kontrollü kur politikasının da bir etkisi var. Yani çünkü kur hareket etmiyor, yukarı gitmiyor. O nedenle TL bazında arttığı zaman da işte dolar bazında da aslında ona yakın bir getiri oluyor. bu açıdan baktığımız zaman yani bizim cazibemiz devam ediyor. Bu açıdan baktığımız zaman Merkez Bankası'nın politikası, kur politikası devam edeceği için. Ama yani şimdi az önce küresel piyasaları konuştuk. Şunun fiyatlaması henüz yapılmıyor. Yani gerçekten 3-4 ay daha anlaşma olmazsa, bu sürünceme devam ederse, yani petrol fiyatı ve doğalgaz fiyatları, jet yakıtı fiyatları çok yukarılara gider. Yani şu an piyasa tam anlamıyla bir çözümü fiyatlıyor.
1: Peki o zaman bunu gerçek piyasa dediğimiz noktada hisse senedi piyasası ve tahvilde keskin bir ayrışmayı görebilir miyiz? Tahvil biraz daha bardağın böyle bir gerçek boş tarafından mı bakmayı tercih ederken, piyasa biraz daha kendine temayı bulup dolu tarafından bakmayı tercih ediyor hisse senedi piyasası açısından diyorum.
0: Fenin Hanım, ben tahvil piyasasının hisse senedi piyasasına göre daha güvenilir olduğunu düşünüyorum çok uzun yıllardan beri yani. O nedenle de tahvil piyasasına şu an baktığınız zaman yakın vadede bir enflasyon riskini net bir şekilde fiyatlıyor. Faizler yüksek, piyasa faizleri yüksek. Hisse senedi piyasalarında işte az önce de bahsettiğim biraz da yapay zeka hikayesi destekli olmak üzere müthiş bir iyimserlik var. Yani o riskleri fazla fiyatlamıyor ve hani o yapay zekanın, yapay zeka ile ilgili gelişmelerin, teknolojik gelişmelerin bütün sorunların üzerine örteceğini düşünüyor.

0: Yani enflasyonun çok hızlı yükseldiği dönemlerde yani hisse senedi fiyatları ciddi şekilde baskı altına giriyor. Biz bunu 1973-74 işte petrol krizinden sonra da gördük. 10 yıl, 12 yıl S&P 500 endeksi çok düşük performans gösterdi. O zaman da o enflasyon riskleri fiyatlanmıyordu ilk başlarda. Sonra tabii ki çok büyük hem de enflasyon hedefinin belirgin şekilde arttırılması gerekiyor. Yani mesela Merkez Bankası şu an belki şey düşünüyor olabilir tabii ki iç toplantılarda vesaire. İşte bizim tahmin aralığımızın üst sınırı 21. Biz bunu 24 yapalım. Yani bence gerçekten şu an bak ben 30-31 ile çalışıyorum yıl sonu için enflasyon tahmini. Zaten kurumlar da o civarda. Yani 25'in aralığında bir şey, 25'in altında bir enflasyon o orta nokta olmamalı.
1: Ama hocam
0: Yani
1: bu
0: orta
1: sefer de beklentiyi zedelemez mi? Beklentiyi zedelediği noktada tekrar orada talepteki bir kıpırdanma, bir canlanma söz konusu olmaz mı? Bu da bir risk değil mi?
0: Haklısınız, haklısınız. O zaten Merkez Bankası'nın içerisinde de tartışılıyor Pelin Hanım. Yani ekonomistler vesaire toplantılarda ya bunu yaparsak uzun zamandır tartışılır. Beklentileri bozar mıyız bu kadar hızlı bir şekilde artarsak? Ama o zaman da şu oluyor işte orada artık birini seçeceksiniz. Yani inandırıcılığınızı kaybediyorsunuz. Kredibilite, itibar kaybı oluyor. Bir de gerçekten şimdi 3 yıl geçti. Yani sıkı para politikasına başladı. Çok uzun bir süre. Yani hala bakıyorsunuz nereden baktığınıza bağlı olarak değişir. Gene iyimser bakarsanız 70'lerden 80'lerden buraya düşürüp diyebilirsiniz. Ama hala yani dünyadaki ülkelerin enflasyonlarını kıyasladığınız zaman işte Lübnan'a bakıyorsunuz, Rusya'ya bakıyorsunuz, Ukrayna'ya bakıyorsunuz. Ya işte bu savaş halindeki ülkeler, İran'a bakıyorsunuz. Savaş halindeki ülkelerin enflasyonu bizden yüksek sadece. Sonra biz geliyoruz. Yani bu açıdan baktığımız zaman da yani o kredibilitenin falan da artık kaybolmaması lazım. Yani Merkez Bankası'nın ben son 3 yılda çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Elinden gelen her şeyi yaptı ama işte yani sadece sıkı para politikasıyla da bu kadar olabiliyor. Çünkü dışsal şoklar gelebiliyor. İşte geçen sene daha doğrusu geçen sene ekonomi dışı içeride bir gelişim olmuştu. İşte bu sene İran Savaşı ne zaman biteceğini bilmiyoruz. O nedenle ben öbür taraftayım birazcık Pelin Hanım. Yani kredibilitenin ve itibarın sağlanması açısından bence hedefler ve hedef ve işte tahmin aralığı ciddi şekilde yukarı yönde güncellenmeli ve bence tahmin aralığı yani 25'in altında olmamalı. Tahmin aralığının orta noktası 25'in altında olmamalı. Bu da şu demektir. Yani tahmin aralığı üst sınırı 28 olmalı. Ciddi bir artış olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık yani son haftalarda tartışmalara, yorumlara falan baktığımız zaman yani ciddi şekilde eleştiriler var bu para politikasına. Artık yani 3 yılın sonunda tabii ki reel sektörde işte ekonominin paydaşları da ciddi şekilde yoruldular. Ama artık yüzlük yüzlük bayağı bir yani 3 yılda uzun bir süre. Bu saatten sonra dönüş olmaz. Ya yani bence Merkez Bankası dediğin gibi hedefi de tahmin aralığında ciddi şekilde arttırmalı. 37 olan politika faizini de bence 40'a çekmeli. Yani daha fazlasına gerek yok. Şu an için 40'a çekerse zaten gecelik fonlama faizi de 40. Oraya çekmeli. Biz sizinle 22 Nisan'daki toplantıdan önce bir yayın yapmıştık. Ben o yayında da hani faiz arttırım beklentimi paylaşmıştım. Merkez Bankası pas geçti. Ama işte Nisan enflasyonunu gördük. Ondan sonra Fatih Karahan'ın dediğin gibi çeşitli platformlardaki açıklamalarını gördük. O zaman şimdi bu açıklamaları gördükten sonra şu soruyu soruyoruz. O zaman 22 Nisan'da niye pas geçtiniz? Piyasaya mesaj verme açısından. O nedenle tabii ki enflasyon raporunda faiz arttırım kararı alınacak hali yok. Ama ben Başkan Karahan'dan politika faizi konusunda bir sinyal gelmesi gerektiğini ve geleceğini de düşünüyorum.
1: Yani %40'lık. Onu bir sadeleşme mi olarak okursunuz, sıkılaşma olarak mı okursunuz?
0: Sıkılaşma değil, o kredibilite itibar kazanımı olarak okurum ben onu. Mesaj verme olarak okurum. Ondan sonra zaten onu çektikten sonra, 40'a yükselttikten sonra kademeli indirimleri daha rahat yapabilirsiniz. Çünkü 37'de tuttuğunuz zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. Likidite koşullarını değiştirdiğiniz zaman o 40 bir anda 37'ye düşer. Ama siz 37'den 40'a çekerseniz, yükseltirseniz sonraki toplantılarda bu İran krizi bittikten sonra, İran-ABD savaşı bittikten sonra kademeli indirimler yapabilirsiniz. Ve de artık gelinen noktada 37'den 40'a yükseltilmesi bence Merkez Bankası'nın piyasaya şu mesajı vermesi anlamına gelecek. Yani uzun süre ben 40'ta tutacağım en azından. Uzun süre dedim. Yani 3 ay veya 6 ay daha tutacağım. Ya yani bu mesajı verirse o, çünkü yani biz de şöyle çalışıyor sistem, siz de biliyorsunuz. Yani faizi arttırdığınız zaman, Merkez Bankası arttırdığı zaman piyasa faizleri düşüyor. Biz aslında faiz arttırımları faiz indirimleri anlamına geliyor. Çünkü güven veriyorsunuz piyasaya. Bu geçmişte hep böyle olmuştur. O nedenle 37'den 40'a çıkartılması piyasaya verilecek bence güçlü bir mesaj olur.
1: Peki Sayın Hocam, çok teşekkür ediyorum. Bakın bu Perşembe günü açık.

0: Açıklanacak enflasyon raporu sunumunda Aralık nasıl değiştirilecek? Değiştirileceğine dair artık kesin gözüyle bakılıyor ama alt ve üst bant nerede şekillenecek? Üzerine sizlerle yine konuşuyor olacağız. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyoruz. Doçent Doktor Atıl Murat'la birlikte özellikle bu tahvil piyasası daha gerçekçi fiyatlıyor dedi hocamız ve bunun yanı sıra petrol fiyatı yükseliyor efendim. Orta Doğu'da ateşkes konusunda herhangi bir ilerleme şu an yok. Bugünün özelinde Trump İran'ın teklifi için kabul edilemez dedi. Hal böyle olunca cuma günü çok daha yüksek risk iştahıyla birlikte şekillenen piyasalarda bugünün özelinde bir miktar daha baskılanma oldu ama Asya piyasaları için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çünkü yatırımcılar yapay zeka sektörüne yönelik olumlu beklentileri Asya'ya yansımıştı. Wall Street kapanış işlerini aslında Asya takip etti. Bu sabah itibariyle vadeli taraf her ne kadar sınırlı da olsa negatife işaret etsedi. Peki bizde durum ne? Bizde de yön arayışı var efendim. Özellikle yukarı yönlü hareketler ardından gelen bu pesimist açıklamalarla birlikte daha sınırlı bir kayıp vardı. An itibariyle pozitif tarafı atmaya çalışan da nerede hissede biz yüz endeksinde yarı yarıya hisselerin pozitif ve negatif ayrıştığını görüyoruz. Risk iştahı keskin bir şekilde baskılanmıyor. Aksine risk iştahı biraz daha pozitif tarafta kalmaya şekilleniyor gibi diyelim, böyle bir görüntü var. Programı noktalıyorum. Grafik Duellosu'nda görüşeceğiz. Hoşçakalın.
1: Tera Yatırım Yatırım Kulübü'nü sundu.
2: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve grafik düellosuyla devam ediyoruz. Ekonomi Müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikteyiz. Mehmet, şimdi hisse senetleri savaşı görmezden mi geliyor? Yoksa burada yapay zeka yatırımları mı çok daha ön planda oluyor? Tüm bunu detaylandırmak istiyorum. Çünkü baktığım zaman hem tüm küresel hisse senedi endekslerinde hem de işte yani dünya endeksinde hem de gelişmekte olanları ölçen özel endekse baktığımızda orada tarihi zirvelerdeyiz.
2: İşte orada ama birkaç tane şirketin aslında bütün endeksi taşıma gibi bir durum var. Aslında sektörler genelinde bütün ekonomi genelinde bir yükseliş mi yoksa aslında bir temayla yükselen bir endeks mi var? Aslında ona biraz dikkatli bakmak lazım.
1: Evet, bugün Asya'ya baktığımızda Asya'da da yapay zekaya olumlu beklentiler biraz daha götürüyor o tarafı. Biraz bu tarafa bakalım isterim. Peki sen ne yapacaksın?
2: Ben de Çin'de bugün enflasyon rakamları geldi. Üretici tarafında özellikle çok ciddi şekilde bir yukarı yönlü hareket var ki uzun zamandır deflasyon vardı orada. Ben aslında bunun yani Çin'deki üretici fiyatları artışının sadece Çin'e değil tüm dünyayı etkileyen bir şey olduğunu anlatacağım.
1: Peki o zaman başlayalım hızlıca. Hızlıca başlasın grafik düellosu diyoruz ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Efendim öncelikli olarak şöyle baktığım zaman tahviller düşüyor. Petrol fiyatları yükseliyor. Enflasyonda beklentiler yüksek seyrediyor. Derken tüm bunlara rağmen hisse senedi göstergesinde yukarı yönlü bir eğime söz konusu olduğunu söyleyebiliriz ki MSCI küresel hisse göstergesi, hisse senedi göstergesi geçen hafta yeni rekor seviyeye ulaştı. Yani dik bir ivmeyle karşılaştığımızı görüyoruz. Buradaki ana hikaye ne aslında? Buradaki ana hikaye şunu söyleyebiliriz. Teknoloji hisseleri. Teknoloji hisseleri öncülüğünde. Bugün Asya'ya baktığımızda, geçtiğimiz hafta Asya'ya yine baktığımızda Güney Kore teknoloji hisseleri Asya'yı aldı götürdü bir tarafa taşıdı. Nasdaq tarafında %3'e yakın bir yükselişte kapatmıştı Cuma günü. Yine burada AI yatırımlarına yönelik beklentiler çok daha kuvvetli bir ivmelenmeyle gidiyor ki çip üreticileri bir tarafta, bir diğer tarafta yapay zeka yatırımlarına yönelik beklentiler hala çok güçlü bir şekilde kendini hisse senedi tarafından gösteriyor. Ve dolayısıyla hal böyle olunca küresel hisseler barış umudu ve şirket karları ile birlikte yükselişini beraberinde sürdürüyor. Çünkü bir bilanço sezonunu da geride bıraktık. Bilanço sezonundan da aslında bir ivmelenme aldı burası. Ocak ve Mart aylarına baktığımızda bir düşüş söz konusu oldu. Mart civarında sert bir satış oldu. Ardından sonrasında çok güçlü bir toparlamaya işaret ettim. Evet, baktığın zaman Mart'ın sonunda özellikle sert bir aşağı yönlü kırılım oldu. Mart sonrasında ise çok sert bir ivmelenme söz konusu oldu. Nisan ve Mayıs tarafında ise yeni zirveleri test etmeye devam eden bir görüntü var. Bu sadece tüm küresel hisse senetlerinde, tüm dünya endeksinde, gelişmekte olanlarda da böyle. Risk iştahı normalde savaş görüntüsü olduğunda gelişmekte olan ülkelerden kaçışı tetiklerken diğer grafiği rica

0: Görüyoruz ki gelişmekte olan ülkelerde de bu ivmenin yaşandığını görüyoruz. Gelişmekte olan ülke hisse senetleri de tarihi zirvelerine ulaşmış bulunmakta. Elbette bu yükseliş trendini burada da görüyoruz ama şunu söyleyebiliriz aslında buradaki ana hikaye. Biraz daha burada Asya'da kendini gösteriyor gibi duruyor. Çünkü Asya merkezi teknoloji hisseleri yükselişe öncülük ederken gelişmekte olan piyasalara baktığımızda bunu takip eden endekslerde zirvelere yakın olduğunu ve risk iştahının burada törpülenmediğini bize net bir şekilde gösteriyor. Tahvillerin aksine. Evet. Tahvil mi karlıca? Acaba şunu söylüyorum. Tahvil mi kazanacak bu yarışı yoksa hisse senetleri mi baskın çıkacak?
1: Şu ana kadar borsalar daha baskın çıktı. Tahvil tarafı o kadar tepki, yani bu kadar sert tepki vermedi.
0: Ama tahvil mi doğruyu fiyatlıyor acaba?
1: Mümkün, evet. Yani bu aslında yani yaklaşık bir ayın, son bir ayın tartışması. Küresel borsalar bu savaşı fazla mı küçümsüyor? Bunun yaratacağı ekonomik etkileri özellikle dikkate almıyor mu? Çünkü Hürmüz'ün enerji piyasalarının açısından kapanması gerçekten birçok ülke açısından ciddi yavaşlatıcı, yani ekonomik aktivite yavaşlatıcı etkisi var. Aynı zamanda da enflasyon etkisi de var. Bu ikisini birleştirdiğimizde aslında stagflasyon yapıyor. Stagflasyon ortamında borsaların bu şekilde gitmesi çok da mantıklı değil ama bir şekilde savaşın çok da uzamayacağı fiyatlanıyor hala diyebiliriz.
0: Evet, bakalım nasıl bir seyir olacak.
1: Aslında ben de savaşı biraz daha ekonomik etkilerine gireceğim. Ekranda Çin'in en büyük, daha doğrusu ülkelerin en büyük ticaret ithalat partneri olan ülkeleri gösteriyor. Burada Çin'i öne çıkartıyoruz. Bu neden önemli? Aslında bugün sabah baktığımızda Çin'de enflasyon rakamları açıklandı. Hem üreteceğim, tüketici. Biz üretici tarafına biraz daha bakacağız. Nisan ayında Çin'de üretici fiyatları %2,8 arttı. Bir önceki ayda bir artış vardı ama ondan önceki 41 ay boyunca Çin'de üretici fiyatları negatif gelmişti. Yani üst üste 3 yıl süren bir deflasyon serisi vardı. Rakamlara baktığımızda endeks üretici fiyatları Çin'de 2023'te %3, 2024'te %2,2, 2025'te ise 2,6 gerilemişti. Bu tablo tersine döndü. Sebep tabii ki savaş. Burada Çin rakamlarını bahsederken hani Çin sadece Çin için önemli bir ülke değil. Çin aynı zamanda dünyanın fabrikası, bir üretim merkezi. Çin'de üretim fiyatları arttı, üretici fiyatları arttığında aslında bunun tüm dünyayı bir enflasyon ihraç etme gibi bir kapasitesi var. Çin'in büyüklüğünden ve üretim gücünden kaynaklı olarak. Ekranda gördüğümüz grafik şu. Ülkelerin birinci ticaret partneri olarak Çin nerede bulunuyor? Koyu kırmızı renktekiler bir numaralı ithalat partnerinin bu ülkelerin Çin olduğunu gösteriyor. Dünyanın önemli bir kısmının en büyük ticaret partnerinin Çin olduğunu görüyoruz. Batı Avrupa ve Afrika'nın bazı ülkeleri, yani Batı Afrika'daki bazı ülkeler dışında neredeyse bütün ülkelerin ana ticaret partneri Çin. Evet, şimdi burada Çin'de üretici fiyatları arttığında buradaki ülkelerde enflasyonist baskı geleceğini söyleyebiliriz. Çin'den ithalat deyince aklınıza sadece nihai ürünler, oyuncak, araba, onlar gelmesin. Şu an Türkiye'de dahil birçok ülke kendi yerli üretiminin ara mamullerini çoğunu Çin'den ithal ediyor. Onları kendi ülkesinde birleştirip dünyaya satıyor. Yani buradan ekonominin genelinde, dünyanın genelinde bir enflasyonist baskı gelebilir. Bir sonraki grafimiz ise aslında Çin'in dünyada nasıl algılandığıyla alakalı. Bu da aslında jeopolitik gelişmeleri önümüzdeki hafta, bu hafta Perşembe Cuma Trump-Xi görüşmesi de olacak. Çin dünyada nasıl algılanıyor? Çin'e yönelik algılar olumlu mu, olumsuz mu? Aslında az önce baktığımız ticaret tablosuna paralel bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Mavi Çin'in pozitif algılandığı bir tabloya işaret ediyor. Turuncu ise negatif. Beklendiği gibi Amerika negatif, Avrupa ülkelerinin çoğu negatif, Türkiye negatif. Türkiye'de zaten ayrıca Uygurlarla alakalı sıkıntılardan dolayı da Çin çok iyi algılanmaz. Afrika'nın önemli bazı ülkelerinde pozitif, bazı ülkelerinde negatif. Özellikle Çin'in yatırım yaptığı ülkelerde, şurada Doğu Afrika'da gördüğümüz, orada Çin gerek liman yatırımları gerek altyapı yatırımları yapıyor. O ülkelerin kalkınmasında da rol oynuyor. Tartışmalı bir rol belki bu ama yine de bir rol oynuyor. O ülkelere ciddi altyapı kredileri sağlıyor ve Çin orada olumlu bir görüşe sahip. Avustralya da aynı şekilde son dönemdeki ekonomik kalkınmasının önemli bir kısmında Çin'e yaptığı ihracata borçlu. Orada da Çin olumlu bir tablo ile karşılaşıyor diyebiliriz. Dolayısıyla artık önümüzde ikili bir dünya sisteminin doğru gidiyor olabiliriz şu tabloya bakarak. Bir tarafta Batı yarımkürede Amerika, Doğu yarımkürede Çin'in hakim olduğu bir tabloyu görebiliriz. Buradaki tek çarpıcı nokta Güney Amerika. Amerika Birleşik Devletleri orayı kendi sahası olarak görüyor ama oradaki ülkelerin Çin konusundaki bakış açısı çok da negatif değil.
0: 90'lar öncesi dünyaya mı dönüyoruz acaba bu süreç içerisinde çift kutuplu bir kez daha olmak üzere?
1: Amerika'nın karşısındaki aktör değişti ama karşısına yeni bir süper güç çıktı ve çıkıyor.

0: Evet, çıkıyor. Bu oldukça yatırımlar, hem savunma olsun hem de AI yatırımları olsun, bambaşka şekillenen bir dünyadan bahsediyoruz aslında. Efendim, programı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
1: Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ala Rakgün. Fokus programından herkese iyi haftalar dileyelim. Evet, ABD-İran savaşının hala devam ettiği ve 3. ayında da yüksek montanlı söylemlerin geldiği bir haftaya tekrardan merhaba diyoruz. Fakat bu haftaya baktığımızda hem jeopolitik tansiyon, siyasi temaslar hem de veri ajansının bir hayli yoğun olduğunu sizlere aktarmak lazım. Çünkü bu hafta Donald Trump, ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yıl sonra ilk kez Çin'e bir ziyaret gerçekleştirecek. Hem burada savaşın konuşulması hem de ikili ülke ilişkileri arasındaki ticaret ve ticari gümrük tarifelerinin konuşulmasına dair birçok gündeminde masada yer alacağı konuşuluyor. Ardındansa Amerika'da bu hafta, yani yarın enflasyon rakamlarını alacağız ve tabii bu rakamların da %3'ün de üzerinde olması beklentisi piyasalarda negatif fiyatlanmaya başladı bile diyebiliriz. Fakat bir de içeri tarafa bakmak lazım. Çünkü jeopolitik tansiyon diyoruz, ABD-İran savaşındaki son söylemler diyoruz ve ABD enflasyon rakamları derken içeride ise bu hafta bizim önemli bir gündemimiz var. İkinci enflasyon raporu sunumu gelecek. Sunumda enflasyon patikasındaki son projeksiyonlar konuşulacak ve tabii ki piyasaların da gözü bu toplantıda olacak diyelim ve gününe çıkan başlıklarını ekranlarınıza getirelim dilerseniz. Haftanın birinci işlem gününe baktığımızda yine savaşın etkilerinin çokça görüldüğü bir rakamla karşı karşıya kaldık. Tabi burada baktığımızda Mart ayı perakende satışları rakamı geldi TÜİK nezdinde. Savaşın etkisinin olduğu birçok rakamı biz düşüşleri görürken perakende satışlarda artışın olduğunu, yükselişe doğru gidilen bir tablonun ortaya çıktığını TÜİK'ten gelen rakamlarla görüyoruz. Hemen aktarmak lazım. TÜİK verilerine göre ABD-İsrail-İran savaşının başladığı dönemde Mart ayında perakende ticaret satış hacmi %21,2 arttı ve bu rakamla böylelikle satışlarda 2 yılın en yüksek seviyesi test edilmiş oldu. Aylık %2,6'lık bir artış vardı, yıllık %21'lik bir artış perakende satışlarda Mart ayında gerçekleşti. Bir de toplam ciro endeksine bakmak lazım. Yine aynı dönemde aylık %4,4 artış kaydedildi. Yıllıksa %34'lük bir yükseliş olduğu rakamlar bize gösteriyor diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Dünyadan geliyor, Çin'den dönemli rakamları almaya devam ediyoruz. Çin'e baktığımızda fabrika satışları bu ay nezdinde çok yükselmişti. Bu da hafif bir toparlanma mı var deniliyordu fakat üfe rakamlarındaki yükseliş burada biraz daha dengeli bir şekilde iki tarafı dengeleyen bir rakamla karşı karşıya çıktı. Çin'de ABD-İran-İsrail savaşıyla beraber bu montanda ilerleyendiğinde Nisan ayında üfe yıllık %2,8'lik bir artış kaydetti. Sebepleri arasında baktığımızda ise açıklamalarda ABD-İran savaşından kaynaklı hem ham madde hem de enerji fiyatlarının artmasından dolayı üfe rakamlarında yüksek bir artışın kaydedildiği konuşuldu. Üfe 2022'nin son çeyreğinden beri 41 aydır süren düşüşün ardından ilk kez Mart'ta %0,5 artmıştı. Nisan'da %2,5'un da üzerine bir artış olduğunu yeni rakamlarda görüyoruz. TÜFE tarafına bakıldığında yıllık %1,2'lik bir yükseliş var. TÜFE Şubat'ta yıllık %1,1 artışla son 3 yılın en yüksek düzeyine de çıkmıştı diyelim ve buradan son başlığımıza geçelim. Programın başında aktarmıştık, jeopolitik tansiyon oldukça yüksek. Bir uzlaşma gelecek mi sorusuna hala bir cevap gelinmemiş durumda ve ABD Başkanı Donald Trump aslında hafta sonu İran'dan gelen öneriye dair yanıtı kabul edilemez buldu ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'da sözde temsilcilerden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi, kabul edilemez kesinlikle açıklamalarında bulundu. Ve bu süreçte tabii Trump'ın bu yüksek montanlı söylemiyle beraber Amerikan tipi Pan petrol $99 civarında %5'e yakın bir artışla fiyatlanırken Brent petrolü %4,17'lik bir artışla $105'dan seyrini koruyor.

0: Haftanın birinci işlem gününde içeride de önemli ajandamız var demiştik. Tabii rakamlar gelmeye devam ediyor. Perakende satışlar güçlü geldi. Fakat burada bilgisayar ve iletişim tarafındaki aletlerin çokça etkili olduğunu konuklarımızla konuşacağız diyelim. Peki içeride Borsa İstanbul'da süreç nasıl gidiyor? Bir de o tarafa bakmak lazım. Çünkü dün, geçen hafta baktığımızda cuma kapanışında 15 bin puanı biz görmüştük. Şu anda 15.077 puandan fiyatlanan bir BIST endeksiyle karşı karşıya kaldık. Yatay pozitif fiyatlanmasını şu an koruyan bir endeksle beraberiz. Peki alt sektörlerdeki durum nasıl ayrışıyor? Karışık bir tablo bizi karşılıyor. Banka, mali ve ulaştırma tarafında yatay negatif bir seyrin olduğunu gördük. Sanayi ve turizm tarafında %1,5'a varan, hatta sanayide 1,5'un da üzerinde olan bir pozitif eğilimin olduğunu BIST endeksinin alt sektörlerinde izliyoruz diyelim. SPK açığa satış yasağını burada aslında 26 Mayıs'a kadar uzattığını açıkladı. Bu akşam nezdinde ek süre istemeyenlerin dışında son finansalları da birinci çeyrek bilanço döneminde alacağız diyelim. Bugün de aslında Pegasus, Doğuş ve Türkcell BİM tarafından finansallar gelecek. Tabii burada BIST yılbaşından bu yana %37'lik bir artış kaydetmişti. Etkilerini finansallarda takip edeceğiz diyelim ve bir de küresel para piyasalarına bakalım. Çünkü Trump'ın söylemleriyle beraber aslında yüksek montanlı bir dolar endeksi fiyatlamasıyla karşı karşıya kalmıştık. Fakat dolar endeksi şu anda Trump'ın söylemleriyle yukarı yönlü bir montanlı ilerliyor. 98 seviyesinin hemen altında fiyatlanıyor diyebiliriz. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif şekilde fiyatlanarak devam ediyor. Euro dolar çarpazı 1.1780 seviyesinde yatay negatif fiyatlanmasını sürdürüyor. Sterlin dolar da yatay negatif şekilde ilerliyor. 1.3609 seviyesinden işlem görüyor diyelim. Ve Avrupa borsalarına bakalım bize buradan. Çünkü BOFA tarafından bir analiz yayımlandı. Baktığımızda ABD-İran savaşında bugün anlaşma sağlansa bile faiz artışı beklentileri, enerji fiyatlarındaki artış ve kredi koşullarındaki sıkıntılar sebebiyle %15'lik bir Avrupa borsalarında geri çekilme öngördüğünü BOFA nezdinde gelen raporda izliyoruz. Şu anda bizi karışık seyirde izleyen bir Avrupa borsaları karşılıyor. Londra ve İtalya FTSE tarafında yatay pozitif bir fiyatlanma hakimken burada Paris CAC ve Frankfurt DAX tarafında yatay negatif bir karışık seyrin olduğunu görüyoruz. Peki ABD borsalarında nasıl bir süreç var? O tarafa bakmak lazım. Vadelerde bugün yatay negatif bir seyrin olduğunu gördük. Tabi S&P 500 tarafında finansallar gelmeye devam ediyor. %82 tane şirket açıklandı ve çoğu da aslında beklentinin üzerinde şu an finansallarını açıklamış durumda. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Pekin ziyareti büyük bir yankı uyandıracak. Çünkü hem savaşın konuşulması hem de ikili ticari ilişkilerin konuşulması bekleniyor. Tabii piyasalarda bu toplantıya kadar bir uzlaşma kararı ABD-İran savaşı nezdinde olması kanısında fiyatlamalarını sürdürüyor diyelim. Burada PIMCO'nun bir analizi vardı. Baktığımızda Fed faiz indirimlerini ertelemesini, hatta yeniden faiz artırımına gitmesine dair bir rapor yayımlamış. Kevin Hassett de bir açıklama yaptı ve Kevin Warsh'un Fed başkanlığına gelmesiyle beraber faiz indirimine yakınız dedi. İki tane tezat açıklama şu an var. Demek ki belirsizliğin çok yüksek olduğu bir piyasa ortamından geçiyoruz. Bu açıklamaları yorumlarsak diyelim ve buradan bir de emtia piyasasına bakalım. Çünkü dolar hafif yukarı yönünü çevirirken ons altında ise spot piyasada yönü aşağı doğru gittiğini gördük. Şu an 4676 puandan fiyatlanıyor, dolardan fiyatlanıyor ons altın ve burada 4700 doların da arkasında bir geri sayımla fiyatlandığını görüyoruz. Yatay negatif bir işlem seviyesi hakim. Ons gümüşte 80 dolarları gördük. Bitcoin'de 80 bin dolarlar bandında ilerliyoruz. Tabii FED belirsizliği burada biraz daha baskılı fiyatlamayı etkilerken onun ardından güçlü ETF girişleri de burada yükselişi tetikleyen süreçte fiyatlanmasına sebebiyet veriyor. Amerikan Tiffany Petrol ve Brent Petrol'de sabah saatleri %4,5'ların da üzerinde bir artış vardı. Trump'ın söylemlerinden kaynaklı şu ansa bir geri çekilme hafif bir şekilde kendini göstermiş durumda. Amerikan Tiffany Petrol'de 97 dolar seviyesinden fiyatlanıyor. %1,5'un da üzerinde bir artış olduğunu gördük. Brent'de ise 103 dolarlarda şu an %2,5'un da üzerinde bir prim olduğunu izliyoruz diyelim ve şimdi bir ara diyoruz. Aranın ardından Fokus konuklarıyla kaldığı yerden devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Altın fiyatlarındaki son performansı konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Kendisi Agavan Commodities Yatırım Stratejisti Gürkan Aydoğan. Merhabalar Gürkan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Erhan Hanım, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Malumunuz jeopolitik tansiyonun bir hayli yüksek olduğu dönemlerden hala geçmeye devam ediyoruz. Bir yandan jeopolitik tansiyon, FED belirsizliği ve merkez bankaları hamleleriyle altın tarafındaki fiyatlanma etkilerini izliyoruz tabii burada. Şu an hala 6700 dolarında altına sarkmış ve o sınırda fiyatlanmaya devam eden bir ons altın fiyatıyla karşı karşıya kaldık. Ve geçtiğimiz senelerde baktığımızda altın fiyatlarında ve özellikle gümüş fiyatlarında yüksek montanlı ivmeleri biz görmüştük. Fakat jeopolitik tansiyonun da etkisiyle burada bir durulma noktası gördük galiba. Peki bu nokta ne kadar devam edecek? Yani altın güvenli liman olma özelliğini şu an yavaş yavaş kaybediyor mu? Hangi teknik seviyelere biz dikkat etmeliyiz ve bu süreçte altının ileriki dönemde hareketleri ne yöne doğru evrilecektir? Biraz detayları sizden dinleyelim.
2: Tabii yani genel itibariyle geçtiğimiz hafta Cuma günü ons altın 4715'lerde esasında haftayı kapatmıştı. Şu an itibariyle açılışı da bir miktar gepli oldu. Bunun da sebebi esasında Trump'ın esasında hafta sonu açıkladığı gerilimi arttıran taahhütler oldu tekrardan. Bu hafta bütün gözler sizin de dediğiniz gibi Çin görüşmesinde olacak. Çin görüşmesi öncesi jeopolitik tansiyon azalacak mı? Bir anlaşma ihtimali artacak mı? Anlaşma ihtimali artarsa petrol piyasasından ciddi anlamda satışlar gözlemleme ihtimalimiz mevcut. Bu para da tabii nerelere girecek tekrardan? Özellikle önümüzdeki süreçte gerek Amerikan borsalarına, gerek risk varlıklara, gerekse kıymetli madenlere tekrardan bir pozitif ivme olarak karşılaşabiliriz. Bunun da sebebi esasında bütün gözler jeopolitik tansiyonun azalmasında, evet bütün gözler petrolün geri çekilmesinde, çünkü petrolün geri çekilmesiyle birlikte enflasyondaki endişelerin bir miktar azalması orta vadede tekrardan konuşulacak ve tekrardan Fed'in faiz indirim ihtimali artacak gibi bir senaryo esasında piyasaların beklediği bir senaryo şu an itibariyle. O sebeple bir para girişi yaşanacaksa evet kıymetli madenlerde özellikle altın ve gümüşe de ciddi anlamda bir para girişi bekleriz. Keza dün itibariyle Trump'ın konuşmasının bir parantezinde Fort Knox'taki Merkez Bankası'nın rezervlerinin denetimi tekrardan konuşuldu. Yani bu önümüzdeki süreç içerisinde Fort Knox'taki rezerv denetimi gerçekleşirse altın bu süreçten pozitif olarak etkilenmeye devam edecek şeklinde de yorumlayabiliriz. Keza Fed'in faiz indirimleri de önümüzdeki süreçte savaşın geriliminin azalma ihtimali artarsa faiz indirim ihtimaliyle birlikte para girişlerini kıymetli madenlerde görebiliriz. Tabii şu an itibariyle petrol fiyatları ciddi anlamda gepli yukarı açtığı için özellikle 107 seviyesini petrol, Brent petrol kırmadığı takdirde ons altın için pozitif görünümünü devam ettirebiliriz. Keza ons altın özelinde de teknik seviye vermek gerekirse özellikle kısa vadede 4550 bölgesi kritik destek bölgesi olarak en azından güçlü bir destek konumunda şu an itibariyle. 4540 bölgesinin üzerinde kaldığı sürece yukarıda tekrardan bir 4950 ve hatta 4800 ile 5000 aralığını test etme ihtimali mevcut diye en azından kısa vadeli özetleyebilirim Aların.
1: Petrol fiyatlarıyla altın fiyatlarına bir korelasyon olduğundan bahsetmiştiniz. Peki burada şimdi Goldman Sachs'ın da yaptığı bir açıklama vardı ve Goldman Sachs tarafına baktığımızda Morgan Stanley ile beraber aynı kanıda olduklarını raporlardan görüyoruz. Eğer abluka, Hürmüz'deki abluka devam ederse ve aylarca sürerse petrol fiyatları 150 dolarlara kadar çıkabilir analizini sundular. Peki bu senaryoda altın fiyatlaması neye doğru evrilir sizce Gürkan Bey?
2: Tabii bu noktada petrol fiyatlarının önümüzdeki süreçte 120 doların tekrar yukarı yönde kırılmasıyla birlikte bir ciddi anlamda bir likitte krizi özellikle piyasalar tarafından fiyatlanacaktır. Bu noktada da kıymetli madenlerden de ciddi anlamda bir para çıkışı gözlemleyebiliriz. Tabii savaş senaryosu artarsa. Bu noktada altın fiyatlarında tekrardan destek bölgesi olarak 4000 dolar bölgesi kritik destek önemini koruyor. Keza böyle bir senaryoda zaten ciddi anlamda S&P tarafından da Nasdaq tarafından da küresel borsa endeksleri tarafından da ciddi anlamda bir para çıkışı gözlemleyebiliriz. Şu an itibariyle Brent petrol ile ons altın arasındaki korelasyon yaklaşık 45'lerde. Özellikle 2026'nın başlangıcında Ocak ayında bu rakam 80'lerdeydi. Tabii bu noktada petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etti ve ons altın fiyatları aşağı yönlü hareket ettiği için rakam 45'lere kadar düştü. Hatta S&P ile altının rasyosuna bakacak olursak o tarafta da ciddi anlamda bir geri çekilme var. Hatta yukarı yönlü hareket var. Çünkü S&P yukarı yönlü hareketine devam ederken ons altın tarafında ciddi anlamda bir baskı söz
1: Evet.
2: konusu. O sebeple önümüzdeki süreçte S&P tarafında da özellikle takip ettiğim benim bölge 7400 bölgesi teknik olarak 7400 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde esasında ben ciddi anlamda piyasalar tarafında korkulacak.

0: 4 senaryo olmama ihtimalinin artacağını düşünebilirim. Ama 7400 oldukça kritik bir dirençtir. Önümüzdeki süreçte bir negatif bir hatta jeopolitik tansiyonun artacağı bir hikaye gerçekleşirse S&P'de 7400'leri direnç olarak algılar ve tekrardan oralardan satış gelir. Bu satışta bütün küresel borsa endeksleri ve ons altın başta olmak üzere geri çekilmeler söz konusu olabilir şeklinde özetleyebilirim Ayla.
1: Tabii bir de bu haftayı konuşmak lazım çünkü jeopolitik tansiyonun yanı sıra bir de veri ajantası bir hayli yoğun. Çünkü bu hafta ABD Başkanı Donald Trump Pekin'e bir ziyaret düzenleyecek ki bu 8,5 yıl sonra ilk ziyaret olarak adlandırılıyor piyasalarda ve ardından bu hafta bir de ABD enflasyon rakamını alacağız ve şimdi aylık bazda %0,6'lık bir artış, yıllık %3,7'lik bir artış bekleniyor piyasalar nezdindeki rakamlara baktığımızda. Peki bu süreçte bu rakamların da üzerine gelen bir enflasyon verisiyle karşı karşıya kalırsak Fed'in faiz indirimi tamamen rafa mı kalkmış olur? Burada artırımlara dair yakın zamanda bir tarih duyabilir miyiz? Ve altın fiyatlamalarına bu senaryo ne yönde yansıyacak sizce?
0: Tabii şu an itibariyle CME Fed Watch'ta fiyatlanan rakamlar da zaten esasında Fed'in faiz indirimini beklemiyor. Aralık ayı itibariyle esasında %10 ihtimalle Fed'in faiz indirim ihtimali fiyatlanıyor. Keza evet Fed neden faiz indirir? Bir enflasyon aşağı yönlü hareket ederse, iki büyümede ciddi anlamda bir daralma yaşanırsa veya istihdamda bir daralma yaşanırsa Fed faiz indirir. Keza bu hafta enflasyon rakamlarını göreceğiz sizin de dediğiniz gibi. Savaşın uzaması durumunda tabii bu noktada enflasyon olarak tekrardan geri karşımıza çıkacak bu veriler. Ama kısa vadede bu savaş etkisi özellikle üretici fiyat endeksiyle esasında ben başlamasını beklerdim. Geçtiğimiz aylarda başladı fakat enerji maliyetleri dahil olmadı bu sürece. Yarınki açıklanacak enflasyon rakamlarında bence dikkat edilmesi gereken kısım daha çok çekirdek enflasyon, aylık bazdaki çekirdek enflasyon olacaktır. Bu noktada savaşın yansımasını da görürsek eğer önümüzdeki süreçte Fed'in faiz indirim ihtimalleri azalırken kıymetli madenlerden de kısa vadeli bir para çıkışı gözlemleyebiliriz. Bu para çıkışında da ons altında esasında 4500 dolar desteğini, 4500 ile 4550 dolar desteğini koruyup korumayacağını esasında izlemek gerekir. Tabii Trump'ın Xi Jinping ile görüşmesi de esasında savaş odağında da kısmi açıklamalar yapılacağının bir göstergesi olabilir. Keza bugün Rusya tarafından da birkaç açıklama vardı. Özellikle İran'ı destekleyen konumda. O sebeple Trump'ın Xi Jinping tarafıyla görüşmesi oldukça kritik olacaktır. Bütün piyasaların odağı esasında Xi Jinping görüşmesi olacaktır diye de özetleyebilirim. Gerilim hatta artarsa evet enerji maliyetleri arttığından kaynaklı Fed faiz indirimi azalır ve küresel borsa endeksleri başta olmak üzere kıymetli madenlerden para çıkışı gözlemleyebiliriz. Fakat önümüzdeki süreçte savaşın tansiyonunun azalma ihtimali artarsa FED faiz indiriminden kaynaklı kıymetli madenlerde de sene sonu için ciddi bir rally görme ihtimalimiz mevcut olur bu seviyelerden diye özetleyebilirim.
1: Londra Metal Borsası'nda ise şu an bakır fiyatlarında tarihi yüksek zirve seviyeleri gördük. Peki şu an bakırda yeni rekorlar gelecek midir Gürkan Bey? Çok kısa sizden rica edeyim.
0: Tabii sanayi endüstri metalleri esasında 2025'in en primli yılıydı. 2026'da da aynı performansı beklerken jeopolitik tansiyonun arttığını gözlemledik. Tabii bakırın esasında talebinin artması tamamen küresel ekonomik aktiviteyle alakalı bir durum olacaktır. Gerek teknoloji tarafında kullanımı, gerekse sanayi tarafında kullanımı esasında önümüzdeki süreçte Amerikan şirketlerinin büyümesiyle paralel ilerleyen bir süreç olacaktır. Tabii Amerikan şirketlerinin büyümesi sanayi tarafında endüstri metallere talebini arttıracak bir süreç olacağından kaynaklı. Kıymetli madenlerde tekrardan savaş senaryosu azalırsa endüstri metallerinin de prim yapacağı alana doğru ilerleyecektir diye düşünüyorum. Bakır tarafında da yeni zirveler görme ihtimalimiz önümüzdeki süreçte mevcuttur. Tabii jeopolitik tansiyon buna izin verirse diye özetleyebilirim Alarım.
1: Evet Gürkan Aydoğan çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Rica ederim, iyi yayınlar dilerim.
1: Değerli izleyenler buradan kısa bir ara diyoruz. Aranın ardından tekrardan karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Perakende satışları detaylandırmak üzere konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı bizimle. Kemal Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ala Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim, sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Şimdi baktığımızda tabii perakende satışlar savaşın etkilerinin görüldüğü Mart ayında güçlü bir yükseliş kaydetti. Aylık %2'lik hatta 2,5'a varan bir artış var. Yıllıksa %21'lik bir artış kaydedildi. Bu önceki aylara kıyasla yüksek monsanlı bir artış olarak piyasalar nezdinde okunabilir. Alt detaylarına bakın.

0: Bu denli bir yükseliş neyden kaynaklı oldu? Detayları biraz sizden dinleyelim.
1: Aslında Alara Hanım, birkaç yönden değerlendirmemiz gerekir bu artışın. Sektörümüz nezdinde bakacak olursak, cep telefonu satışlarını da merkeze alacak olursak, cep telefonu satışları aslında geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine oranla %1 adetselde bir düşüşle karşı karşıya. Ama buna mukabil ciroda ise %11'lik bir artış söz konusu dolar bazında. Bunun yanında yine TÜİK'in en son verilerine yine baktığımızda mobil iletişim ürünleri de %6'lık bir artış söz konusu. Bunda tabii vatandaşlarımızın biz bir sebebini de şu olduğunu da görüyoruz. İhtiyaçları erkene almaları söz konusu. Fiyat artışlarından kaygılandıkları için ihtiyaçlarını biraz da erken aldıkları için bu dönemde de böyle bir artış söz konusu bizim sektörel bazında karşımıza çıktığını görüyoruz.
0: Şimdi adette bir daralma var diyorsunuz. Ciro tarafında ise %11'lik aslında büyük bir makas açılımı olan bir artışla karşı karşıya kalınmış sektörün Mart ayı verilerine bakıldığında. Peki bu fiyatların artışından mı kaynaklı olduğu, toplam fiyat artışı bu ay nezdinde ne kadarlık bir boyuta ulaştı?
1: Şimdi aslında küreselde artan çip kriziyle birlikte geçtiğimiz dönemlerden üretici firmalarımız özellikle ciddi bir manada burada gerçekten özverili davranarak fiyat artışlarını mümkün olduğu kadar vatandaşlarımıza yansıtmamaya gayret gösterildi. Ama Ocak ayından sonraki artan maliyetlerle birlikte kademeli ortalamada 3 ayda %20'lik bir artışta söz konusu. Ve bu artışın yıl genelinde de tekrar biz %25 daha bir artış söz konusu olabileceğini öngörüyoruz. Yine artan maliyetler ve özellikle küreseldeki çip krizi, yine globaldeki özellikle Amerika-İran arasındaki savaş nedeniyle özellikle lojistik maliyetlerdeki belirleyici etken bize yıl genelinde de yine artış söz konusu olacağını gösteriyor. Bu da vatandaşlarımız tarafından biraz da ihtiyaçlarını erkene almalarına sebep veriyor. Günümüzde aslında cep telefonu ve mobil iletişim ürünlerine bakacak olursak günümüzde şu da gösteriliyor. Yani daralan ekonomide dahi artış söz konusu olabiliyor. Çünkü artık bu ürünler zaruri ihtiyaç haline geldi. Hayatın merkezine konumlandı. Artık vatandaşlarımızın ve birçok sektörün hayatını kolaylaştıran, birçok sektöre kılavuzluk hizmeti veren bir ürün gamına sahibiz. Bu şekilde değerlendirerek özellikle teknoloji ulaşımının da kolaylaştırılması, desteklenilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun karşısında da en büyük etken karşımızda yüksek vergiler ve taksit kısıtlaması olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde 20.000 TL'ye kadar olan cep telefonlarında 12 taksit uygulaması varken artık 20.000 TL'ye neredeyse giriş seviyesinde birkaç modelin kaldığını görüyoruz. Vatandaşların tercih ettiği teknolojiye ulaşmaları açısından bu 20.000 TL'nin de yükseltilmesi gerektiğini savunuyoruz. Özellikle bu hususu belirtmek istiyorum. Bu da şöyle anlaşılabiliyor. Aslında sektörel manada baktığınızda maalesef cari açığı arttıran sektör algısına da sahibiz. Ama bunun geniş açıdan değerlendirildiğinde yüksek vergiler ve taksit kısıtlamasının kayıt dışına sebep olduğunu, artık vatandaşlarımızın bu ürünü edinmekten vazgeçmediklerini, bu ürünün dolaylı birçok katma değer sağladığında göz ardı etmemiz gerektiğini savunuyoruz açıkçası.
0: Peki şimdi yüksek faiz ortamı diyoruz Mustafa Bey ve bunun yanı sıra iş tüketimde Mart ayı nezdinde rakamlara bakıldığında bir artış olduğunu da gördük. Burada yenilenmiş ürün pazarındaki tablo ne yönde ilerliyor? Burada bir artış var mı ve birinci el ile ikinci el arasındaki makasta şu an nasıl bir ayrışmayla karşı karşıya kalındı sizce?
1: Açıkçası yenilenmiş ürün pazarında her yıl katlanarak artan bir seyir karşımıza çıkıyor. Geçen yıl 400 bin seviyelerinde olan yenilenmiş ürün pazarı %50'nin üzerine artışla 660 bin seviyelerine çıktı. Geçtiğimiz yıl bir önceki yılla kıyaslandığında. Bu yılda biz 1 milyon adetin üzerinde 1,5 milyon adete yakın bir kapanışla yine katlanarak artacağını öngörüyoruz. Özellikle burada tabii ki vatandaşlar burada en azından regülasyonla birlikte güvenilir bir alışveriş ortamının doğmasıyla birlikte bakan

0: Bakanlık yetkili lisanslı merkezler tarafından vatandaşlarımıza ulaştıran bu cihazlar sayesinde vatandaşlarımız modeline göre %40'a daha %40'a varan daha uygun cazip fiyatlarla açıkçası ürüne ulaşabiliyorlar. Bu da buranın cazibesini her geçen gün arttırdığını görüyoruz.
1: Çip krizine baktığımızda sektör temsilcileri 4-5 kat artışlık bir zamla karşı karşıya kalındığını söylüyor. Bu süreçte peki bu çip krizi durumu tamamlanır ve durursa fiyatlarda bir düşüş öngörüyor musunuz yoksa bu yükseliş devam edecek midir sizce?
0: Açıkçası karşımızda şu andaki öngörülerimizde böyle bir tablo yok maalesef. Şu andaki hatta tedarik zincirindeki zorlukları özellikle biraz önce ifade ettiğim gibi savaş nedeniyle lojistik maliyetlerin artmasını da bu çip krizine bağlayacak olursak maalesef biz tam aksine yıl genelinde bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyoruz. Bu da biraz önce yine ifade ettiğim gibi vatandaşın teknolojiye artık ihtiyacı olan neredeyse hayat kumandası haline gelen özellikle mobil iletişim ürünleri, cep telefonları başta olmak üzere ürüne ulaşımını zorlaştıracağı bir dönemdeyiz. Ancak bir fiyat indiriminin vergi oranlarının daha makul bir seviyelere çekildiğinde söz konusu olabilir. Tabii ekonomi

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ana gündem küreselde ve dolayısıyla piyasaların odağında aynı kalmaya devam ediyor. Yani İran-ABD gerilimi, gidip gelen metinler, üzerinde uzlaşmaya varılamayan bir tablo. 10 haftalık bir çatışma sürecinin ardından ki beklenenin çok üzerinde olduğu bu süreç çok daha hızlı biteceği düşünülürken öyle gelişmedi sahada işler. Bu kırılgan bir ateşkes süreci içindeyiz şimdi ve bunu tehdit eden durumları bertaraf etme çabası içindeki öneriler karşılıklı gidip geliyor ama en son dediğimiz gibi İran tarafından Amerika cephesine iletilen bir metin vardı ama o da Amerika tarafından Trump en azından beni memnun etmedi açıklaması yaptı. Bu görünümle ilgili bir değerlendirmeyi aktararak başlayalım. Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü Orta Doğu Politikası Kıdemli Uzmanı Hasan Al Hasan Barış Planı'nın geleceği ve Körfez Arap ülkelerinin savaşa nasıl tepki verdiği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kulak vererek açalım programı.
2: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Orta Doğu Politikası kıdemli araştırmacısı Hasan El Hasan ile konuşacağız. Günaydın Hasan. Seninle sohbet etmek her zaman güzel. Yine bir ilerleme kaydedilemediği haberleriyle uyandık. Sence şu an ABD ve İran arasındaki bu çıkmazı aşmak için ne gerekiyor?
3: Merhaba, günaydın Cuman'la. Seninle olmak her zaman bir zevk. Bence buradaki başarılı bir müzakerenin önündeki asıl temel engel, İran rejiminin ABD Başkanı Trump'tan daha uzun süre dayanabileceğine olan inancı ve bu yüzden taviz vermek için gerçek bir nedeni yok. Bunun büyük ölçüde Trump'ın kendi hatası olduğunu düşünüyorum. Sonuçta o, Orta Doğu'daki gereksiz savaşları bitirme vaadiyle gelen bir adam ve bence kendi seçmenlerini rahatlatma telaşıyla ve piyasaları yatıştırmak için haklı ya da haksız İran'a savaşı çabuk bitirme konusundaki çaresizliğinin sinyalini vermiş olabilir. Şimdi açıkçası Evden'in İran'a yönelik askeri saldırıları yıkıcı oldu. Ancak bence rejim değişikliği ya da İran rejimini teslim olmaya zorlamak gibi hedeflenen siyasi etkilerine ulaşmakta açıkça başarısız oldular. Ve bence nihayetinde İranlılar burada Başkan Trump'ın teklifini güvenle reddedebileceklerine ve ya Trump'ın tekrar savaşa girme isteği olmadığını düşündükleri için misilleme riskine girmeyeceklerine ya da gerekirse bir çatışma turundan daha sağ çıkabileceklerine dair bahis oynuyorlar. İranlılar aslında piyasaların son birkaç aydır yaptığı bahsin aynısını yapıyorlar. Trump'ın eninde sonunda bu kavgadan çekileceği bahsini.
2: Evet, İran'ın hesabı ile piyasa katılımcılarının hesabı arasında paralellik kurmak ilginç. Orada ilginç bir paralellik var. Hasan, sana Körfez'deki farklı ülkelerin buradan nereye gideceğimize dair yaklaşımları açısından giderek farklılaşan bölgesel tepkileri sormak istiyorum. Geçen hafta ortaya çıkan şey hem Katar'ın hem de Suudi Arabistan Krallığı'nın diplomatik cephede ilerliyor gibi görünüyor.

0: görünmesi. Sence bunun sebebi nedir?
1: Bence bölgedeki tüm ülkeler, yani 6 Arap Körfez ülkesi İran'ı az çok bir tehdit olarak algılıyor. Unutmayalım ki İran'a açıkça sempati duyan ve geçmişte ABD ile İran arasındaki müzakereleri kolaylaştırmaya çalışan Umman da dahil olmak üzere hepsi 6 Arap Körfez ülkesinin tamamı şu ya da bu şekilde İran saldırılarına maruz kaldı. Bu yüzden bir bakıma hepsi İran'ın bölgesel güvenlik için gerçekten bir risk ve tehdit olduğu yönündeki bu temel tehdit algısını paylaşıyor. Ancak asıl ayrıldıkları nokta bu sorunun en iyi nasıl çözüleceği ve burada en az iki, hatta belki de üç kampın ortaya çıktığını açıkça görüyorsunuz. Bir kamp, bir nevi uzlaşmacı bir kamp, çoğunlukla Ummanlılar arasında, aslında nihayetinde yakın zamanda hiçbir yere gitmeyecek büyük bir komşu olan İranlılara güvence vermek için belirli sayıda taviz verilmesi gerektiğine inanıyorlar. Öte yandan çatışmacıları görüyorsunuz. BAE, büyük ölçüde Bahreyn gibi diplomasinin İran'ı dizginlemede başarısız olduğuna ve sonunda İran'a karşı inandırıcı bir askeri caydırıcılık oluşturmaları gerektiğine inanıyor. Sanırım Suudiler, Katarlılar ve belki de Kuveytliler ise arada bir yerde duruyor ve benzer şekilde düşünüyorlar. Nihayetinde derhal gerilimi düşürmekten başka bir alternatif yok, çünkü askeri saldırılar amaçlanan siyasi etkilerine ulaşamadı. Her ne kadar nihayetinde güvenmeseler de İran'a hiç. Bence gördüğünüz şey hepsinin bir tehdit olarak gördüğü ama bununla en iyi nasıl başa çıkılacağı konusunda hemfikir olmadıkları, bölgesel tehdide karşı farklı yaklaşımlar olduğu.
0: Hasan, geçen hafta Suudi Arabistan'ın hava üslerinin kullanımını ABD'ye kısıtladığını veya en azından belirli bir süre için askıya aldığını, şimdi ise tekrar normale döndüğünü öne süren raporlar ortaya çıktı. Bu raporlar hakkında ne düşünüyorsun ve Suudi Arabistan'ın teşvikleri nelerdi?
1: Bence bu haberlerle ilgili çok fazla gergit oldu. Suudilerin yalanlamalarını gördük. Suudilerin erişime izin vermesi, bunu geri çekmesi ve sonra tekrar izin vermesi hakkında gerçekten çelişkili raporlar gördük. Bunun bir raporlama ve yalanlama işlevi mi olduğu, yoksa bu konudaki Suudi-ABD ilişkilerinin yönetilme biçimindeki temel bir istikrarsızlığı mı temsil ettiği tam olarak belli değil. Bence nihayetinde Suudiler bir dereceye kadar belirsizliği korudular. Savaş boyunca bir dereceye kadar sessizliklerini korudular. İran saldırılarını kınadılar. Haklarını dile getirdiler ve misilleme yapma haklarını saklı tuttular. Ancak bunun ötesinde tercihlerinin İran'la daha fazla askeri çatışmaya girmek mi, yoksa bu çatışmayı çözmek için alternatif yolları mı tercih edecekleri konusunda pek seslerini çıkarmadılar. Bence Suudiler kenarda durmayı, bu savaşta ön saflarda yer almamayı stratejik ve ekonomik çıkarlarına uygun görüyorlar. İyi, çok önemli miktarlarda petrol ihraç etmeye devam edebilen az sayıdaki ülkeden biri oldular. Petrol fiyatlarındaki artış, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla kaybettikleri bazı ihracat hacmini telafi etti. Ve bu yüzden bence Suudiler nihayetinde zaman kolluyorlar ve esasen bu savaş boyunca baskın olan ana tutumları İran'la olan bu kavgada ön saflarda yer almamak oldu.
2: Evet, devam ediyoruz 30 dakikaya. Mehmet Öğütçü konuğumuz olacak bu noktada. Global Resources Partners ve The London Energy Club Başkanı. Mehmet Bey, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar Zeynep Hanım.
2: Şimdi tabii yani belirsizliğin devam ettiği bir sürecin içindeyiz ama zaten hikaye bugün noktalansa bile bundan sonrası için pek çok pürüzlü görünüm var. Başta da önümüzdeki süreçte enerji görünümü, enerji fiyatlarının gideceği yer, oradaki tahribat, oradaki kesinti, bundan sonra telafinin ne olabileceği, uzun dönem, orta dönem fiyatlamalara baktığımızda gördüklerimiz. Yani nasıl bir tabloya bakıyoruz? Buradan doğacak etkiler noktasında ne görüyorsunuz?
3: Ben öncelikle şunu bekliyorum. 13-14 Mayıs'ta Pekin'de biliyorsunuz Xi Jinping ile evet, Donald Trump arasında çok kritik bir zirve var. Bu zirve öncesinde iki tarafın bir şekilde İran üzerinde de biliyorsunuz Çin'in çok büyük etkisi var. Pakistan üzerinde de Suudi Arabistan

0: diğer körfez ülkeleri nezdinde de bir şekilde bunun çözümlenmese bile dondurulmuş vaziyette dolaba kaldırılacağını bekliyordum ben. Ama fazla vaktimiz kalmadı. Birkaç gün sonra zirve gerçekleşecek ve Trump da İran'ın önerisini kabul edilemez olarak nitelendirdi. İranlılar da Pakistan üzerinden aldıkları mesajda çok aşırı taleplerde bulunduğu konusunda uyarıldı. Ve öyle görünüyor ki Pekin'deki zirveye son dakika bir değişikliği olmazsa İran krizi kısmen bile olsa çözümlenmemiş, geçici bir anlaşmaya varılmamış şekilde gidecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla orada hala belirsizlik devam ediyor. Sizin dediğiniz gibi kriz çözümlenmiş olsa idi bile küresel enerji piyasalarında biz hızlı bir değişim, iyileşme beklemiyoruz. Çünkü Körfez dünya arzının %20'sini LNG'de %22-23'ünü sağlayan bir yer ve orada tesisler ciddi zarar gördü. Ve üretim depolara kondu, tankerlere konuldu, taştı. Artık neredeyse aynı üretimi devam ettirse denize dökmek zorundalar petrolü. Bu itibarla üretim yavaşladı. Bazı tesisler zarar gördüğü için bunların inşası, yeniden hızlandırılması en az 4-5 aylık bir süreçtir. En iyimser tahminle. Dolayısıyla arzda bir kısılma yaşanacaktır. Şu anda 15 milyon varil civarında bir kısıntı var. Aynı şekilde LNG'de ki Hindistan gibi ülkeler neredeyse LNG'sinin %90'ını Körfez'e büyük ölçüde Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerine alıyorlardı. Avrupa Birliği'nde de jet yakıtta %70'e yakın bir bağımlılık var Körfez'e. Ve ne yazık ki bizim sürekli reklamladığımız gibi düşük büyüme, yüksek enflasyon yani stagflasyon dünya ekonomisinin kaçınılmaz önündeki meydan okuma gibi gözüküyor. Fiyatlara çok fazla takmayalım bence. Çünkü gördük böyle bu tür krizlerde 200 dolara da çıksa aslında şaşırtıcı olmaz. Bu geçicidir. Bizim tahminimiz şayet yeni bir savaş İran'ın tamamen bombalanması gibi nükleer tesisler dahil ortaya çıkmazsa eğer yıl sonu ortalamasının 85-90 dolarda kalacağı düşünülüyor. Eğer bu savaş çıkmasaydı önceki fiyat yıl sonu itibariyle 70 dolar civarındaydı. Ama bence fiyatlardan daha önemlisi arz mimarisi değişti, ticaret yolları değişti, sigorta, deniz trafiği, bu stratejik çok pointler, dağ geçitlerin sadece Hürmüz değil, aynı zamanda Babilmende, aynı zamanda Malakka Boğazı, Süveyş, Panama bunların önemi de ve riski de arttı. Yani artık biz sadece arz
1: Evet.
0: güvenliğinden bahsetmiyoruz, akış güvenliğinden bahsediyoruz. Jeopolitika şirketler açısından fiyatların, ESG'nin ve diğer faktörlerin hepsinin önüne geçti. Hatta şirketlere onu öneriyoruz artık. Chief Operating Officer, Chief Executive Officer, Chief Technology Officer gibi yakında Chief Jeopolitik Officer'ları da sahip olmak zorunda kalacaklar gibi gözüküyor. Çünkü tahminlerin ötesinde bu jeopolitik gerilimler etkiliyor. Önümüzdeki dönem daha da vahim olacak. Daha iyi bir gelecek görmüyoruz bu anlamda.
1: Mehmet Bey, tam da buradan devam edelim. Yani sizin de dediğiniz üzere çok yüksek miktarın çok dar bir boğazdan geçmesi ve buraya hapsolması üzerinden yaşananlar ve buradan giden bir tartışma, bunun artık sürdürülemez olduğu çıkarımı üzerinden şekillenen yeni bir harita var. Şimdi dolayısıyla burada yani yeni boru hatları gündeme gelecek, işte doğalgaz öne çıkacak, hani nasıl bloklar oluşacak, teknik olarak güç savaşı nasıl devam edecek sorusu o zaman gündeme geliyor.
0: Şimdi galiba bu savaşın en önemli sonuçlarından bir tanesi de Amerika'nın İsrail'le birlikte giriştikleri harekatın sanıldığı kadar hızlı sonuçlanmadığı. Yani yüksek savaş teknolojilerine sahip, vuruş kapasitesine sahip dünyanın en büyük süper gücüyle fırınların ne pahasına olursa olsun o doğalgazı kesintisiz hangi fiyattan gelirse gelsin almak zorunda. Yani olmayan enerji en pahalı enerjidir diyoruz. Bu anlamda bu kriz bize hatırlattı ki yeşil enerjiyle fosil yakıtları bir arada değerlendirmek zorundayız ve geleceğe dönük yatırımlarda da bu yatırım dengesini 3/2 yenilenebilir, 1/3 fosil yakıt dengesini değiştirmek belki yarı yarıya
1: Evet.
0: hale getirmek zorundayız. Çünkü

0: Körfez hala önemli dünyada, fosil yakıtlarda ama yeni coğrafyalar özellikle Afrika'da, Latin Amerika'da, okyanuslarda yönelme
1: Evet.
0: ihtiyacı artacak gibi gözüküyor. Çünkü bu tür krizler hala karşımıza çıkacak önümüzdeki dönemde ve bu dar
1: Peki.
0: geçitlerin güvenliğini sağlama da çok çok önemli bir jeostratejik hamle olacak. Yani nasıl biz
1: Evet.
0: Boğazlardan geçişi Monroe Sözleşmesi'ne bağladıysak, başlangıçta uluslararası bir komisyon vardı biliyorsunuz. 1936'dan itibaren Monroe
1: Son cümlenizi rica edeyim
0: Sözleşmesi'yle.
1: Mehmet Bey.
0: Evet, dolayısıyla bu Hürmüz içinde, Malakka içinde ve Babilmendep içinde benzeri düzenlemelere olan ihtiyaç artacak ama kolay olacak bir iş değil.
1: Mehmet Ölçü, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. 30
0: Ben teşekkür
1: dakikayı
0: ederim.
1: burada noktalıyoruz. Birazdan aile ekonomisi var. Orada görüşelim.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Bes Allianz. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bir

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, Aile Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Profesör Sade Uzunoğlu eşlik edecek bana programda her hafta olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
2: Merhaba Zeynep, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi tabii yeniden bayrama yaklaşıyoruz. Kurban Bayramı'na doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla biraz bu tarafı gündeme alalım sizinle istedik. Yani gıda fiyatlarını çokça konuşuyoruz. Dünyada da artış var. Türkiye zaten dünya aşağı yönlüyken de negatif ayrışıyordu bu süreçte. Bir de üzerine malumunuz hesap bozucu gelişmeler de oldu. Gerçi şu notu da düşelim, hani bu sene iklim koşullarını kastediyorum hesap bozucu derken, işte don olayları, aşırı yağışlar vesaire. Hani bu sene o cenahtan daha pozitif katkı bekleniyor, verim artışı bekleniyor. Ama tabii o gelene kadar da ortada başka bir gerçek var. Yani yüksek giden, enflasyon tarafına da baskı yapan gıda fiyatları, şimdi girdi maliyetleri ve hani bölgede yaşanan krizin de etkisiyle. Dolayısıyla hem bu taraf hem bir bayram alışverişinin maliyetleri düşünüldüğünde ne diyorsunuz? Bir bayram sofrasının, önce onu bir konuşalım. Ortalama maliyeti nereye geliyor?
2: Evet Zeynep, tabii Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı özel bayramlarımızdan bir tanesi. İşte garibin, yetimin, kimsesizin, kimsesizlere yardım ettiğimiz, yardım etmemiz gereken, eskiden beri gelenek, görenek ve inanç açısından bizim için önemli bir bayram. Tabii dediğin gibi gıda fiyatlarındaki çok ciddi artışlar, bunun yanı sıra hayvan sayısında gerek küçükbaş gerekse büyükbaş hayvan sayısındaki azalma ciddi anlamda bir kere olumsuz etkiliyor soframızı. İşte sofra diyoruz ama işte Kurban Bayramı'nda eğer kurban kesecekseniz, yani öyle bir tabii borçlu değilseniz bir kere ve ben kurban keseceğim diyorsanız, yani fiyatlar aşağı yukarı bir yıl öncesine göre %30 daha yukarıda. Bunun da temel nedeni aslında daha yüksek artabilirdi küçükbaş büyükbaş hayvanda fiyatlar. Son bir ay önce yaklaşık bir denetimden geçti biliyorsunuz üreticiler. Büyük çoğunluğu işte fahiş fiyat veyahut da fahiş kar oluşmasın diye denetimden geçti. Genel böyle bir en azından dengeleme oldu diyelim. Bu dengelemenin sonucunda yaklaşık bir aydan bu yana bu fiyatlarda bir artış görünmüyor. Yani büyükbaş ve küçükbaşta bir artış yok. Peki nedir fiyatları dediğimizde? Tabii ben direkt canlı hayvan olarak baktığımda geçen sene, yani 2025'te küçükbaşta 380 lira civarındaydı kilosu. Ben Edirne fiyatlarını veriyorum. %10 civarında diğer şehirlerde oynayabilir. Yukarıya veya aşağıya doğru %10'luk bir farklılık olabilir. Geçen sene 380'di küçükbaşın kilosu, 475 TL bu sene. Kesimde dahil aslında bu fiyatlara. Büyükbaşta ise 360 TL'ydi, 475'e yükseldi. Keçi koyun da aşağı yukarı 350 TL'ler civarında kilo olarak bakarsak. Sitelere baktım, şöyle hani fiyatlara bir baktım sitelerde neler var, en azından farklı fiyat var mı diye. Örneğin İstanbul'da 18-20 kiloluk et ve yanında işte ciğerini, yüreğini de koyuyorlar, kemikle tabii ki bunlar. Küçük başta hayvan aşağı yukarı 24 bin TL civarında bir rakam ifade ediyor. Kilo olarak bakarsak da 1333 TL'ye geliyor. Tabii burada deriyi de bağışlıyorlar başka yerlere. Bu şekilde bir fiyat var. Büyükbaşta ise fiyatlar aşağı yukarı 1000 TL civarına geliyor. Ama tabii orada da fiyat şöyle. Yani 30 binlerden başlayarak var, 27 binde var ama çok az gördüm onu. Daha çok 30 binde başlayıp 45 bin TL'ye kadar giden bir fiyat var. İşte 1 bölü 7'sini hesapladığınızda 45 binden size düşen pay neyse bu kadar bir para ödenmesi. Tabii bu fiyatlar 1/7'lik fiyatlar, 45 bin, 30 bin kişi başı veyahut da 45 bin. Artık o hayvanın büyüklüğüne göre, büyükbaş hayvanın büyüklüğüne göre değişiyor. Ben gene kilo fiyatı vereyim. Yani 1000 TL civarında bir rakama geliyor. Bunlar tabii %30'luk bir yükselişi dediğim gibi ifade ediyor. Dolayısıyla bu fiyatlar gerçekten bir aile açısından da önemli rakamlar. Özellikle büyükbaşta asgari ücretin üzerinde işte. Yani bir ay çalışıyorsun ve neredeyse küçükbaş hayvandan bir tane ya alıyorsunuz ya da alamıyorsunuz. Dolayısıyla geniş kesimler açısından ciddi bir maliyet. Yani gıda genel olarak zaten ciddi bir maliyet. Yani sofralarımız maalesef bu enflasyonun baskısı altında biraz küçülmek zorunda kalıyor. Çeşit azalıyor. Dolayısıyla bu dönemler, bayram dönemleri tabii ki zor dönemler. Bir de şöyle oluyor. Bayrama yakın eğer bir de talepte hızlı bir artış olursa bu kez bu fiyatlar %10, %15 bu söylediğim işte 1000 TL örneğin büyükbaşsa bu fiyat 1100-1200 TL'lere geliyor kilo başına. Küçükbaş olursa işte 1300'ler civarını konuştuk, 1500'lere geliyor rakamlar. Bunlar tabii ki ciddi rakamlar bir aile açısından bakılırsa. Yani bayram sofrasında dediğim gibi bir işte et dediğimizde ortalama 1300-1500 TL 4 kişilik bir aile için sadece işte hadi et yediniz Kurban Bayramı'nda, aldık yedik diyelim, biz kesemedik hadi alalım dedik, işte 1500 TL civarında zaten sadece etin fiyatı. Misafir gelecek, birçok insan gelecek bu dönem, biliyorsun bayramda insanlar ailelerini ziyaret edecek, ona özel yemekler yapılacak. Burada 4 kişilik bir aile değil, biraz daha kalabalık düşünelim. Çünkü bir misafirleri de düşündüğümüzde en azından bir 10 bin TL'ye yakın bir mutfak masrafı ortaya çıkacak. Bir kere yani o hani ziyaretçileri de dikkate alırsak aşağı yukarı 10 bin TL civarında bir rakama tekabül ediyor. Yani birçok yeri araştırdım. Yani farklı rakamlar var. Efendim gelir durumunuza göre de değişebilir ama normal koşullarda 10 bin TL'ye halledilmesi gereken bir bayram var burada. Ziyaretçilerle beraber bayram sofrasından bahsediyorum tabii ki. Tabii bayramda sadece Zeynep tabii kurban maliyeti veyahut da yemek maliyeti yok. Bunun dışında
1: başka kalemler de var tabii hocam.
2: Başka kalemler de var. Örneğin işte memleketime gideceğim, biliyorsun bayramlarda yola çıkılmıyor. Yani her taraf araba, işte çok ciddi bir yoğunluk ortaya çıkıyor. 2000 kilometre ortalama yol yaparsanız, yani gidip gelme 2000 kilometrelik ortalama bir yolda yol ücretlerine de dikkat ederseniz işte 4 kişilik bir ailenin ödeyeceği rakam, otomobil için söylüyorum, 14-15 bin TL'ye tutuyor. Bunu işte uçak olarak düşünürseniz 4 kişilik bir ailede yaklaşık 60 bin TL'ye kadar gidiyor rakamlar. Dolayısıyla ulaşım maliyetleri de ciddi anlamda aile ekonomisi açısından büyük bir yük gerçekten. Hani böyle bir aileyi ziyaret edelim arabayla dediğin zaman 15, uçakla gidelim 60 bin. Yani bunlar tabii ki özellikle gelirlerle kıyasladığımızda, asgari ücretle kıyasladığımızda oldukça yüksek rakamlar bunlar. Otelde geçirelim, hadi biraz gidelim bir yerde bir hafta kalalım dersek 3 yıldızlı bir otelde aşağı yukarı fiyatlar çok geniş bir aralıkta tabii, gittiğiniz yere göre de değişebilir. 27 bin ile 125 bin lira arasında fiyatlar var. Yok ben her şey dahile gideyim bir hafta 4 kişi dediğiniz zaman 40 binde 200 bin. Tabii çok üstü de vardır da artık onu da almadım. 40 binde 200 bin arasında her şey dahil sistemde 4 kişinin geçirebileceği bir tatil gerçekleştirilebilir. Tabii bunu erken rezervasyonda yaparsan, son dakika yaparsan bu rakamlar da değişiyor. Dolayısıyla böyle bir bayram maliyeti var. Tabii burada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Şimdi evet, yani enflasyon malum, gıda fiyatları, ulaştırma maliyetleri, hemen hemen her şeyde maliyetler yüksek Zeynep. Şimdi böyle bir ortamda nasıl bir bayram düşleyeceğiz? Biraz daha herhalde minimalist diyebileceğimiz bir bayram geçirmek durumunda kalacağız böyle bir durumda. Bu da tabii ki aslında bütçemiz açısından da bence de önemli. En azından o bütçeye göre hareket edeceğiz. Tabii birçok kişi bu bayramda maalesef bu yüksek fiyatlar nedeniyle yani bayramı yaşayamadan normal günlük yaşamında ne yapacak? Devam edecek, bir bayram havasına girmeden günlük hayatını idame ettirecek. O nedenle her gelir durum, grubuna göre farklı bir ortam aslında bayram. Herkesin bütçesi neye yetiyorsa o çerçevede hareket

0: şey dahil bir sisteme ortalama gittiğinizde, hani biraz da böyle çok da lüks bir yer olmasın, demek ki 100 bin TL 4 asgari ücret gibi bir rakamlar cebimizden çıkacak demektir Zeynep. Kolay değil yani bu bayram
1: Değil.
0: gerçekten kolay değil.
1: Hocam peki yani hani baktığınızda bayram dönemlerinde hani tüketim davranışlarında böyle çok dramatik farklılaşma oluyor mu? Hani ihtiyaç ve işte yani olmasa da olur ikilemi arasında nasıl bir tercih yapılıyor? Ne dersiniz? Yani biraz da yani bayram etkisiyle kabaran bir harcama listesi mi oluyor?
0: Şimdi tabii küçüklüğümüzden hatırlarsak yani sen daha iyi hatırlarsın, ben çok iyi hatırlayamıyorum ama şöyle söyleyeyim. Yani küçüklüğümüzde bir özel günlerdi bayramlar. Mutlaka kıyafetlerimiz yenilenir, ayakkabımız eğer eskimişse ayakkabımız yenilenir. Yani bayramda özel hazırlık yapılırdı. Tabii biz biraz daha böyle hani tarım köy kökenli iseniz yani orada hani kurban kesmek zaten çok daha rahattı o dönemlerde. Daha rahat bir şekilde insanlar kurban kesebiliyor. Ortam da buna aslında çok uygundu. O yardımlaşma kimse görmeden yapılırdı yardımlaşmalar. Böyle hani çaktırmadan bir eve gidilir, bir şey bırakılır. Bizi küçükken gönderirlerdi. Yani büyükler bile gitmezdi. Biz küçükleri gönderirlerdi. İşte şu teyzeye veya şuna bırak işte kimsesizdir şudur diyerek. Kimse görmeden biz de kimseye söyleme deyip bir de tembih ederlerdi. Kapısını çalar bırakır çıkardık. Yani böyle bir biraz daha hani gösterişten uzak ama gerçekten özen verdiğimiz dönemlerdi. İşte aile bir araya toplanır, özellikle özen gösterir, bir araya toplanır, birlikte yemek yenir. Tabii o özel sofralar kurulur, kurban kesilmişse ona göre bir sofra kurulur. Yok kurban kesilmemişse ona göre yine özen göstererek misafirlerinizi ağırlarsınız veya siz misafirliğe gidersiniz, elinize hediyenizi alırsınız, siz misafirliğe gidersiniz. Yani bu tabii çekirdek aileye döndükçe biraz daha hani modernleşme demiyorum ben ona ama yani şehirleşme ile birlikte bu tür olaylar tabii ki yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bir de maddi koşullar, insanların gelir düzeyleri ve yaşam koşullarının ağırlığı artık bayramları bile bazen birçok insanın yaşayamadığı veyahut da böyle hani her şeyi alalım yapalım diye ulaşamadığı, daha dikkatli davrandığı bir özel gün olarak kutlanır. Bu şekilde herhalde devam edecek gibi görünüyor. Ama yine de bizim tabii Anadolu'da biraz daha bu adetlerin yaygın olarak devam ettiğini, İstanbul'da da işte geniş bakıyorum ailelerde bir toparlanma oluyor. Özellikle Kurban Bayramı olsun, Ramazan Bayramı olsun, buralarda aileler bir araya geliyorlar. Bence büyükleri ziyaret açısından da son derece güzel aslında hatırlanmak. Güzel bir şey. Herkes için güzel bir duygu hatırlanmak. Bu bayramlar buna da vesile oluyor. Dolayısıyla birçok dayanışmanın gerçekleştiği bir dönem olarak geçiyor. İşte Kızılay'a verirsiniz. İşte nedir? Derisi olur. Darüşşafaka'ya verilir. Hep öyle biliriz şey olarak. Bu tür deri toplama şeyler de vardır. Bu da bir yardımlaşmanın aslında bir farklı noktasıdır. Aslında dediğim gibi gelire bağlı olarak, herkesin gelirine bağlı olarak farklı bir bayram geçecek. Aile durumuna göre işte uzaklığı, bir de memleketin uzaklığı, doğduğunuz yerle çalıştığınız yer arasındaki uzaklık, bunlar hepsi belirleyici. Hadi gidelim dediğin zaman, dediğim gibi işte 14-15 bin lira, 2000 kilometrelik bir ortalama yol yaptığınızda böyle bir yol parası artı benzin parasını ödemek durumunda kalacak aile. Tabii ziyaretlerin de paylaşımlı olması lazım. Çünkü ailelerin durumları belli.

0: gelirler belli. Ziyaretçilerin de buna göre paylaşımlı olarak hareket etmesi her zaman daha doğru. Biz diyoruz ya, misafirliğe gittiğiniz zaman mutlaka siz de en azından o sofraya bir katkı sağlayın, bir şey getirin diyoruz. Aynı şeyi bu bayram için de geçerli. Ama dediğim gibi bizim o hani bir 40-50 yıl önce, 60 yıl önce yaşadığımız çocukluklar, o dönemdeki bayramlar biraz daha doğal olarak farklılaşıyor. Çok da doğal Zeynep. Yani şimdi senin çocukluğunda da biliyorum ki, tahmin ediyorum, farklı, daha farklıydı. Ortam daha farklıydı. Şimdi o günlük koşturmadan bazı şeyleri unutuyoruz veya yapamıyoruz. Yani onun da altını çizmiş olalım.
1: Yani tabii hayat koşulları da değişiyor hocam, dediğiniz gibi kaçınılmaz olarak. Yani aile bütçeleri de farklılaşıyor. Yani alım gücü de farklılaşıyor. Bu daha iyi daha kötü kıyaslaması başka bir konu. Farklılaşması, önceliklerin değişmesi başka bir konu. Ondan daha ziyade bahsediyorum. Dolayısıyla yine tabii bayram çok özel. Dolayısıyla bizim kültürümüzde, toplumsal hayatımızda da yeri çok önemli. Ama burada da yine bütçe açısından bir önceliklendirme, o da kaçınılmaz görünüyor, değil mi?
0: Tabii ki yani bayram tamam güzel, yani bunu kutlayalım, elimizden ne geliyorsa yapalım ama üzülmeyecek şekilde, yani bütçemizde açık vermeyecek şekilde bunu en azından planlayalım. Bir de bu tür bayramlarda, bu tür tatillerin de uzun olduğu bayramlarda giderlerimiz biraz daha fazla oluyor. Onun için daha önceden böyle bir hazırlık yapılırsa, örneğin tatile gidecekseniz veya bir yere gidecekseniz erken rezervasyon olabilir. Örneğin kurbanlıklarda bile daha önceden ödeme yaptığınız zaman, eğer illaki ben kurban keseceğim diyorsanız, önceden ödeme yaptığınızda çok daha uygun oluyor. Her şey daha uygun, fiyat olarak da daha uygun oluyor. Son dakika karar verdiğiniz zaman da, örneğin işte kurban aldınız, üçüncü gün veya dördüncü gün size teslim ediyorlar. Çünkü o kadar sıra yoğunlaşıyor ki sıra gelmiyor size. Dolayısıyla üçüncü, dördüncü bayram günlerine sarkıyor teslimatlar. Zaten malum belli büyük şehirlerde bunu kestirmek, işte etrafa dikkat etmek, çevreyi buna göre düzenlemek o kadar zor ki, gerçi belediyeler bu konuda gerçekten çok önemli adımlar attılar ama yine de istemediğimiz birçok görüntüyü biliyorsun, görüyoruz. Yani kurban bayramlarında sakatlanan kasaplar, işte kendini kesen kasaplar, onun dışında hayır yani veyahut da bu kesim işini ehli olmayan insanların yapması hayvanlara da eziyet oluyor. Birçok görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Umarız bu bayram böyle bir görüntü olmaz. Herkes işin ehlini yapar. Herkes neyse bütçesi çerçevesinde güzel bir bayram geçirir. Aile büyüklerini ziyaret eder. İşte küçüklere de tabii küçük küçük harçlık vermeyi de unutmayalım. Onu da çünkü küçükler her zaman bayramlarda o olmazsa olmazıdır. Bu 60 yıldan beri değişmeyen tek şey herhalde bu. Küçükler her zaman mutlaka bir harçlık bekler. Ekstra bir harçlık bekler bayramda. Onları da unutmadan umarım güzel bir kurban bayramı geçireceğiz diyelim.
1: Profesör Sadi Uzunoğlu, çok çok teşekkürler hocam, katıldığınız, eşlik ettiğiniz için. Burada noktalıyoruz aile ekonomisini. 14'te piyasa hattında görüşelim. Hoşça kalın şimdilik.
2: Reklam. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Reklam. Kamu spotu.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da. ETS ile gel.

0: HSBC'nin sunduğu Fon Saati'ne hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. HSBC'nin sunduğu Fon Saati'nin bir miktar daha birlikteliği sürecek ve desteği için HSBC'ye de teşekkür ederek başlayalım. Mayıs'ın ortalarına yaklaştığımız bu haftanın Fon Saati'ne aslında yayınlarımızdan ve onun kendi yazdıklarından kendisini tanıyorsunuz. Yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Blacksea Advisory kurucu ortağı Eren Kuru. Eren hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Aslında seninle de yine farklı programlarda konuşuyoruz, üzerinde duruyoruz ama ben yine defaatle söyleyeyim, hisseyi fiyat anlamında, hoş tahvilin de aslında içerisinde bir fiyat dinamiğinden bahsetmek mümkün. Faiz oranı, vadesi vesairesi anlamak daha kolay. Ama iş tahvile gelince işte Türkiye gibi ülkelerde derinliği de bunu tartışmalı. Anlamak da insanlar biraz zorlanıyor ama kabaca biz rasyonel politikalara tırnak içerisinde döndüğümüzden beri biraz daha fazla tahvil konuşmaya başladık. O konuda da benim en azından okumaktan, izlemekten zevk aldığım kişilerden biri sensin. Öncelikle şu tahvilin yükselişi, düşüşü faiz anlamında yatırımcı için ne ifade ediyor? Bir de biz 2023 Haziran'dan beri sürekli 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil vesaire diyoruz. Gösterge tahvil nedir? 2023 Haziran'dan beri neredeydik, nereye geldik, savaş nasıl etkiledi, onunla başlayalım.
1: Öncelikle nazik sözler için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben burada bir miktar geri gitmek isterim. Hatırlarsan Kasım ve Aralık 2025'te biliyorsun ki işte 2026'da böyle bir ortamın olmayacağı konuşuluyordu. Trump'ın daha böyle az muhafazakar, biraz daha az agresif hareketlerle piyasaya yön vereceği konuşuluyordu. Şimdi Kasım Aralık'ta hem hisse tarafında olsun, hem tahvil tarafında olsun, hem yerel hem küreselde oldukça bir pozitif performans izledik diyebiliriz. Ta ki nereye kadar? Ta ki biz ABD-İran muhabbeti başlayana kadar. O da yanlış hatırlamıyorsan Şubat ayının son haftası patlak verdi. Ondan sonra zaten küresel olsun, yerel olsun bayağı bir dalgalanma yaşadık.
0: Sen kibar söylüyorsun. Dikiş tutmadı ondan sonra.
1: Dikiş tutmadı. Doğru söylüyorsun. O dalgalanmayla birlikte bizim tahvil verim eğrimiz, yani gösterge tahvil, senin demin dediğin gibi en yakın vade olarak bize gösterge niteliği taşıyan faizimiz diyebiliriz. Diğer taraftan 3, 5, 7, 10 yıllık tenörlü kıymetlerden oluşan bir eğriye biz verim eğrisi diyoruz kabaca. Şimdi buradaki verim eğrisinde biz 2026'nın başlangıcında gösterge tahvilde 40'ın altını gördük. 10 yıllık tarafta 30'un altını gördük. 128'lere kadar bir gerileme gördük. Ama ki demin söylediğim ABD-İran tarafındaki dalgalanma orayı allak bullak etti. Şimdi neredeyiz? Nasıl bir hareket izliyoruz? Biliyorsun ki bu savaş başladıktan sonra Brent petrol yukarı doğru genişlemesini sürdürdü. İlk başta 80 dolar dedik. Hadi 90 dolar, 100 dolar. Şu an 120 dolarlara kadar bir fiyatlama gördük. Ama hani revize olduğu zaman hani hangi konsensusta oturacağı hala bilinmiyor. Nereye doğru yapışkanlık olacağı hala bilinmiyor. Ama tek bir bilinen bir şey var. Enerji fiyatları enflasyonu yukarı doğru revize etmeye başladı. Biz de geçen hafta senin yayınlarda söylediğin hem yurt içi kurumlar olsun hem yurt dışı kurumlar olsun bizim yıl sonu enflasyon beklentileri yukarı doğru revize etti, etmeye devam edecekler. Bu dalgalanma devam ederse. Yanlış hatırlamıyorsam herhalde Goldman Sachs %30'luk bir beklenti söylemişti geçtiğimiz hafta. Diğer kurumlar da hemen hemen arkasından izlemeye devam etti bu süreçte. Şimdi burada şöyle bir soru işareti var. Revizeler nereye kadar ilerleyecek? Bu sorunun cevabını aslında hani kesmek çok güç. Sen de yeniden önce konuştuk. Yani Trump bugün pozitif diyor, yarın negatif diyor. O yüzden hani bunu kesilmesi çok güç ama bizi sadece soru işaretini böyle yarım puan alacak tek şey enflasyon yukarı doğru gidecek. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman hani bizim tahvil tarafında hani bir pozitif bir performans beklentimiz söylenemez. Çünkü yılın başında biz ne bekliyorduk? Şu an revizeler yukarı doğru genişlemeye başladı. Şimdi gelelim fon tarafına ve TL tahvil tarafına. Bir yatırımcı burada nasıl pozisyonlanma yapması gerekir? Şimdi revizeler hep böyle yakın tarihte ve yakın süreçte olduğu için tahvil tarafı da yani hisse gibi böyle ani reaksiyon verme, biraz daha hisseye göre bir miktar daha hantal bir ürün olduğu için biraz daha bekle gör, acaba hani bir puan iki puan yükseliyor, yarın yarım puan düşüyor gibi, tamamen pozisyonlamalardan dolayı. Ama ben mevcut konjonktüre bakıldığı zaman mevcut siyaset, yurt dışı siyasetteki petrol tarafındaki etkisi olsun, ben verim eğrisinin yukarı doğru genişlemesini bir miktar daha bekliyorum. Ama bu şey demek değil, hani yeni yüksek seviyeleri göreceğiz gibi düşünmüyorum. Sadece yani yakın taraftaki gösterge tahvil bir miktar daha yukarı gelebilir. 10 yıllık taraf %35'e tekrar gelebilir. Burada bir hani dar bant aralığında bir yukarı doğru genişleme görebiliriz. Ta ki bu ne zaman sirayet eder? Karşımıza aslında demin de söylediğim gibi hani Trump'ın biraz daha ılıman bir izlemesi, İran'ın, alt tarafta İsrail'in bir miktar daha böyle daha az agresif tutumuyla birlikte biz burada daha iyi bir performans izleyeceğimizi düşünüyorum. Şu anki dalgalanma hani yatırımcı bazında, fon yatırımcısı bazında hani günlük P&L'de olsun, aylık ya da çeyreklik P&L'de olsun can yakacaktır. Bunu kabul ediyorum. Ama buradaki can yakışını hani soru sormuş gibi oluyorum burada. Şey yapma lütfen beni.
0: Olabiliriz tabii ki.
1: Hani bunu nasıl bertaraf edebilir? Hani tahvil yatırımcısı. Biliyorsun hani tahvilin durasyonu uzadığı zaman kar zarar mekanizması daha hızlı can yakmaya başlıyor. Bu yüzden burada yatırımcılar eğer bir tahvil pozisyonu taşıyorsa tuttuğu aylık IRR bazlı yani aylık performansın yani kabaca %3-3,5 bandı bir performans gösteren düşünürsek burada elde ettiğimiz getiriyi aylık vadeye, özür dilerim günlük vadeye ya da haftalık vadeye çekebilirler. Bunu nasıl yapabilirler? Senin de bildiğin gibi bunu günlük overnight vadeli mevduatı çekebilirler. Para piyasası fonlarını çekebilirler. Ya da mutlak getirdiği serbest hisse senedi yoğun fonlar var. Arbitraj fonları.
0: Orada doğru. Zaten şu an revaçta. Herkes de tanıtımına bayağı da dönük. Şu aralar reklam yapıyor diyelim.
1: Aynen öyle. Buradaki asıl amaç durasyonda kar zararı görüp dalgalanmayı minimize edip vadeye kısaya çekip burada minimum dalgalanmadan bu overnight ve yakın vadelerde tamamen kale görübünün görülmesini sağlamak diyebilirim.
0: Aslında Eren'in söylediği gibi çok da zor bir şey yok. Basit bir matematiksel işlem söz konusu. Ama dünyada tabii biraz daha finansal piyasaların derin olduğu ülkelerde nasıl hisse senedi taşıyan birey sayısı fazlaysa onun tahvilde de yansımalarını görürüz. Biz gibi, gerçi son yıllarda biraz bu durum değişmeye başladı ama tahvil anlaşılmakta zorlanıyor. Öğrenci arkadaşlarımız da izliyor Eren. 95. yayınımızdayız. Kısmetse 100'e doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Mesela burada getiri eğrisi dedin. Farklı bir takım terminolojiler kullandın. Sana sorarken aslında sen piyasayla bütünleşik olarak özetledin ama şunu da sormak istiyorum. Hangi ülkenin gösterge tahvilini konuşuyorsak konuşalım ya da ÖST'den bahsedelim, özel sektör tahvili. Bunun faizinin yükselmesiyle alçalması kafa karışıklığı yaratabiliyor. Bununla beraber örneğin biz tahvillerden söz ederken her zaman işte biraz önce durasyonu da dedin sen, vadeye önem veriyoruz. Dün de ben bugün program yapacağımız için arada Mişkin'in o temel ders kitabı para politikasıyla finansal piyasal kurumlarımı elime alıp bunu daha doğru nasıl ifade edebiliriz diye bakıyorum. Mesela tahvil getirisi, tahvil faiz getiri deyince sanki insanlar lehlerine tahvil getiri yükseldi deyince yükselmiş gibi bir şey anlıyor. Mesela bunu basitleştirecek şekilde bizim televizyonu izleyen ya da piyasayla ilgili tahvil haberi okuyan nasıl bir gözle bakabilir onu da bilmiyorum.
1: Hani aslında hani İngilizce tabirden yola çıkarsak hani bizim hani literatürde okullarda okuduğumuz yield getiri oradan türetilmiş bir unsur. Ama hani biliyorsun ki hani bizim hani global küreselde olsun, yerel taraftaki yatırımcılar olsun, getiri deyince ve senin dediğin gibi getirinin yükselmesi pozitif bir şey gibi algılanıyor. Ama değil. Yani hisse senedin fiyatı birden 2 liraya yükseldi. Okey, gayet güzel. Ama tahvil tarafındaki getirin yükselmesi hisse gibi değil, tam tersi bir terminolojiyle hareket ediyor diyebiliriz. Mesela biz burada tahvili hani getirdiği de fiyatının yükselmesi aslında pozitif gibi. Hani orada aslında bizim gibi hani bu tarafta yer alan kişilerin de bir miktar söz dağarcığının bu tarafa doğru evrilmesi lazım. Yanlış anlaşılmamak üzere. Ama senin dediğin gibi hani bir tahvilin getirisinin yükselmesiyle fiyatının düşmesi hemen hemen değil de farklı.
0: Aslında yüksek getiriyi kaçırıyoruz diyebilir miyiz orada örneğin? Biz doğru ya da pardon olumlu diye anladığımız şeyde bambaşka bir şey aslında normalde senin hisseden örnek verdiğin şeyde.
1: Doğru, tamamen doğru, katılıyorum dediğine. Ama burada daha biliyorsun hani hisse senedini değerlemesini deminki soruna şey yazacağım, atıfta bulunacağım. Hani bir hisse senedinin değerlemesi ne olur? Şirketin işte cash flow'a bakarlar, mevcut faiz dinamiklerine bakarlar ve ona göre bir projeksiyon yaratıp bir upside ya da downside bir analiz raporu çıkartıyorlar kabaca. Şimdi tahvil tarafı da hani demin söylediğimiz bu enflasyondan küresel ekonomideki nerede nasıl sirayet edeceğine göre bir projeksiyon çiziliyor. Bir miktar daha böyle makro şirket biraz daha hani mikro hani OPEX küçülüyor, CAPEX daralıyor ve biraz daha mikro inebiliyor ama tahvil tarafında eğer ÖST tarafında bir şirketin ihraç ettiği bir Eurobond ya da tahvil değilse burada karşımıza tamamen makro göstergeler çıkıyor. Biz burada makro göstergelerin iyileşmesiyle birlikte tahvil faizlerinin aşağı doğru daralması, kötüleşmesi de tam tersi olarak yorumlayabiliriz diyebilirim.
0: Bir de Eurobond diye bir şey var. Bunu belki defalarca fon saatinde konuştuk ama dediğimiz gibi ilk kez izleyen vardır. Ama tekrar tekrar da hatırlatmak lazım. Diğer fiyat hareketliliği olan unsurdaki metanın o değeriyle ilgili değişen şeyin biraz daha farklısını konuşuyoruz. Eurobond ne? Bir de mesela sık sık özellikle gönüllü BES tarafında da yatırım fonları tarafında da dönem dönem şunu çok duyuyoruz. Ya işte döviz almaktansa ki gönüllü BES tarafında zaten direkt dövizle ilgili bir enstrüman yok. İşte Eurobond tercih ederiz. Orada da bir getiri eğrisi, faiz kısmı söz konusu ama bir de işin içerisine bu kez FX giriyor. Yani döviz giriyor. Onu da istiyorsan bir özetleyerek Eurobond'daki şu an fırsat ya da riskler neler onu konuşalım.
1: Tabii ki de. Aslında hani Eurobond bizim TL tahvilin senin de dediğin gibi FX versiyonu. Yurt dışında ihraç olan bir kıymet diyebiliriz. Burada hem Türkiye hazinesi ya da Brezilya hazinesi ya da atıyorum Güney Afrika hazinesi bunu ihraç edebiliyor. Diğer taraftan da döviz likiditesini yönetmek için bizim özel sektör ya da bankanın ihraç ettiği Eurobondlar var, kıymetler var. Şimdi bunlar hani aslında sorunun başına dönecek olursak hani bir şirket ya da bir ülke neden borçlanmak ister? Bir elindeki ya ileri dönük bir vadede bir fırsat görmüştür. Şey olarak faiz patikası olarak ve yanına ne eklemek ister ya ben bu faiz patikasından en iyi şekilde borçlanmamı yönetmek isterim. Şimdi bunları böyle yan yana koyduğumuz zaman yurt dışında buna FX cinsi tahviller deniyor. Biz hep böyle hep TL bazlı konuştuğumuz için Eurobond bir miktar daha böyle geri planda kalıyor Türk yatırımcısı için. Şimdi geleyim hani Eurobond tarafına fon tarafına. Hatırlarsan yine böyle Kasım Aralık zamanındaki risk priminden baz alalım. Biz yanlış hatırlamıyorsam hani ocağın ilk başında hani risk primi 200 bas puandı.
0: 200'ün altına iner mi diye konuşuyorduk
1: aynen,
0: işte bu sene.
1: Aynen. Orada hatta diyorduk ya verimliyesi oldukça pahalı, yakın taraf pahalı, orta taraf pahalı, uzak tarafta çok bir iki kıymet var. Tabii bu hazinenin ihraç ettiği Eurobond üzerinde söylüyorum. Ama şu anki perspektife bakıldığı zaman bu ABD-İran savaşında bize aslında fırsatlar doğdu. Bu fırsatlarda da karşımıza aslında hani risk primi bazında bakacak olursak hani ana göstergemiz orada bizim risk primi. Risk priminin yukarı doğru hani onu da parantez içinde söylemek isterim. Risk priminin yukarı doğru genişlemesi bizim Eurobond'ları negatif etkiliyor. Belli başlı günlerde böyle fiyatlama mekanizmasından dolayı pozitif fiyatlama görebiliriz. Onu kenara koyuyorum. Ama böyle büyük olaylarda, büyük ve tarihi olaylarda bir savaş olsun, işte beklenmedik bir haber akışı olsun ya da pozitif bir haber akışı olsun. Buradaki Eurobond eğrisine pozitif etkiliyor. Şimdi gelelim verim eğrisine. Demin söylediğim gibi Eurobond tarafında daha fazla çeşit var. Hem özel sektör tarafında, bankalar tarafında ve hazine kıymetleri tarafında. Şimdi hazine kıymetleri tarafına bakıldığım zaman demin seninle konuştuğumuz gibi hani risk primi şu an yanlış hatırlamıyorsam 223 bas puanla işlem görüyor. Yani yıl başındaki oranla arada bir 20 bas puanlık fark var. Şimdi 20 bas puanlık farkı saymaz isek yine bir pahalı bir verim eğrisi olarak düşünebiliriz.
0: Ne demek pahalı mesela burada?
1: Yani şöyle söyleyebilirim. İhraç olan kıymetler primi yani getirisi kuponun üzerine yerleşmiş ve risk primi örnek veriyorum demin 200 dedik 200 bas puan altında olan Eurobond'larda biz bunu pahalı olarak yorumlayabiliriz kabaca. Şimdi buradaki tarafa bakıldığı zaman hani hazine demin de söylediğim gibi hazine orta kısa taraf orta taraf orta uzak tarafta pahalılığını koruyor. Tekrar söyleyeceğim hani uzak tarafta bir iki kıymet harici hala böyle irili ufaklı fırsatlar var. Ama ben hani bir bireysel yatırımcı isem fon tarafında Eurobond tarafını bir miktar daha azaltırdım. Neden diyeceksin ya Eren, hani jeopolitik riskler devam ediyor. Dün akşam, bu sabah yanlış hatırlamıyorsam Trump'ın bir açıklaması vardı.
0: Bozdu yine orada.
1: Bozdu yine. Yani bu dalgalanmayı tamam 5 puan, 10 puan gibi bir risk priminde hareket görüyoruz. Ama geçmişe dönük bir 40 bas puan, 60 bas puan ya da 100 bas puanlık hareketler görmüyoruz. Daha minör ve sıkı hareketlerle bu risk birimi hareket ediyor. Karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Çok uzattım bu tarafa, özür dilerim.
0: Estağfurullah, vaktiniz var ya, seni dinliyoruz.
1: Teşekkür ederim. Burada karşımıza şöyle bir resim çıkıyor. Hazine kıymetleri oldukça pahalı. Hani bir fon yatırımcısı isek, bir fonu seçecek isek biz, yani dolar TL'yi de tabii bunun içinde koyuyoruz. Çünkü FX de var bu euro bondların içerisinde. Bunu koyduğumuz zaman karşımıza ne çıkıyor? Ya hani aylık IRR 3 aşağı 5 yukarı belli. Hani Eurobond'ların risk priminden geleceği base belli. Ne kadar aşağı gelmesi beklentisi var. Hala hani 200-200'ün altında yıl sonu kadar bir miktar daha gerilme bekliyorum ama bu veri mevsimi böyle kabaca böyle paldır küldür bir hissedecek bir getiri olacağını düşünmüyorum. Biz burada ne yapabiliriz bir fon yatırımcısı isek? Birincisi, giderim fonun içeriğine bakarım. Daha çok özel sektör ve banka varsa o tarz ilerlemeye başlarım. Nedenini birazdan söyleyeceğim. Diğer taraftan eğer bir fon fon yöneticisi ise bir hani BES tarafında olsun ya da özel sektör tarafında olsun. Orada da hani fon yöneticisi ister istemez hani durasyondan ötürü hani mevcut koşulları da hani kenara koyarsak biraz daha böyle daha az pahalı, daha böyle getirisini biraz daha yukarı maksimize etmeye çalışacaktır. Yani IRR'ı yukarı çekmeye çalışacaktır. O yüzden oradaki hani fon yöneticileri de küçükten küçükten artık hani özel sektör ve bankalara doğru bir miktar geçiş olabilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan bunları kenara koyarsak şöyle bir resim var. Şimdi özel sektör tarafında ve bankalar tarafında ihraç olan Eurobondlar var. Bunların biliyorsun hani özel sektörün riskiyle, bankanın riskiyle hazinenin riski bir değil. Şimdi bu risklerin bir olmadığı için kredi risk skorları da bir değil.
0: Farklı bir.
1: Aynen. Kredi risk skorları biraz daha yukarıda olabiliyorlar. Yani örnek vermek gerekirse hani şirket ismi vermeyeceğim ama bir listeyi önünüze açıp baktığınız zaman hani Eurobond özel sektör ve bankalar tarafına baktığınız zaman risk priminin üzerinde olan birçok özel sektör şirketi var. Bu haber akışının biraz bir miktar temas etmiş biri az buçuk hangi şirketler olacağını tahmin edebilir. İlerleyen dönemlerde de bu hani bankalar sermaye benzeri dediğimiz AT1 ve AT2 cinsi ihraçlar da var. Onların getirileri de her ne kadar da senior unsecured olan kıymetlere göre bir miktar daha yukarıda olsa da, risk primi biraz daha yukarıda olsa da hani yatırımcı fon tarafından ziyade single asset, yani bireysel kıymet yerine hazine yerine kabaca buraları biraz plase ettirebilir diye düşünüyorum. Çünkü oralardaki fırsat şu anki bizim hani hazinenin verim eğrisine göre daha yukarıda diye söyleyebilirim.
0: Bir 4 dakikamız var. Sonda bir özellikle şu finansal özgürlük ayağına sürekli temettü, emekliliği vesaire diye şeyler konuşuyoruz. Onu soracağım ama bu kadar ayrıntılı anlattık tahvil ve Eurobond kısmını. Burada Eurobond fonu, tahvil fonu diye adlandırdığımız fonların fon yöneticisi de vade, faiz ve kendi strateji içerisinde sağladığı başarıyla o fonun yatırımcısına sağladığı nema ya da getiri dediğimiz şeyle fona kazandırıyor ya da kaybettiriyor. Bunu doğru anlıyoruz değil mi?
1: Doğrudur. Kesinlikle
0: doğru. Ekleyecek bir şey yok. Peki. Son soruda ise kısmıyla ilgili olacak. 3-4 dakikamız var. Şimdi biz aslında döneme göre farklı farklı finansal varlıklarla ilgili hem projeksiyonlar hem içinde bulunduğumuz dönemde enflasyona karşı koruma vesaireyi konuşuyoruz. Birikim yapmak da oldukça zor ama ister istemez temettü dediğimiz mevzu, ki finansal ürünler de çok fazla gelişiyor. Ya da işte ben finansal özgür olacağım şu yaşta, şu kadar servet vesaire diye böyle bir takım hedefler koyuyoruz kendimize. Burada eski bildiğimiz ezberler doğru mu, ya da bir takım yeni enstrümanlar giriyor işte hayatımıza? Mesela girişim sermayesi, gayrimenkul tarafında ben ev alamıyorum ama işte gayrimenkul yatırımı onun fonu üzerinden yapıyorum diye. O pencereyle ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Yani yakın zamanda çok fazla hani YouTube tarafında, bu Twitter tarafında hani çok fazla senin dediğin gibi temettü ve hani Türkiye'de temettü yatırımı olur mu? İleri dönük hani ne kadar hani mevduatın üzerine ya da 10 yıllık tahvil faizini yıllık bazda geçebiliriz gibi soru işaretleri var. Şimdi karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Hani biliyorsun mevcut konjonktür gereği cost of funding, yani paranın maliyetinden dolayı hisseler son 1-2 yıldır hep baskı altında kalmıştı. Şimdi bu baskıyı hisse tarafında bireysel yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar bence senin dediğin gibi ya gayrimenkul yatırım fonları tarafında ya da girişim sermayesi yatırım fonları tarafında plase etmeye başladılar yeni yeni. Şimdi kurumsal yatırımcılar hani bu Ar-Ge teşviklerinden dolayı girişim sermayesi yatırım fonlarına bir miktar sıcaklar, ama biraz daha böyle profesyonel yatırımcılar, biraz daha nitelikli yatırımcılar bir miktar arkada kaldı. Şimdi biz hani örnek vermek gerekirse işte Tüpraş, Ford'da böyle temettüyü kovalamak isteyen yatırımcılar var çok normal bir şekilde. Ama bu enflasyondan arındığın zaman o kadar bir şey ifade etmiyor. Biz o, yani böyle yüksek faiz dönemlerinde karşımıza aslında daha yüksek alfa yaratacak portföyde, daha fazla aylık ayarları yukarı çekebilecek hisseler ya da fonlar bulmaya çalışıyoruz çok normal bir şekilde. Burada karşımıza hani girişim sermayesi yatırım fonları çıkıyor. Yıllık bazda eğer bir portföyüne bakacak olursanız PYŞ'lerin, portföy yönetim şirketlerinin oluşturduğu girişim sermayesi yatırım fonları var. Bunların bazıları temettü veriyor, bazıları vermiyor. Bunu siz yıl sonlarında bazısı 3 ayda bir, bazısı 6 ayda bir, bazısı yılda bir değerlemesini gerçekleştiriyor. Bu yüzden hani eğer bir hisse portföyünüz varsa toplam hani 100 TL'lik bir portföy düşünelim. 40 TL'si hissedeyse bence 15 TL, 10 TL'lik kısmı girişim sermayesi yatırım fonlarında olmalı diye söyleyebilirim. Çünkü eğer iyi bir fon tarafında eğer yatırım yaptıysanız sizin yıllıklandırılmış olarak getiriniz ütopik seviyelerde oluşabiliyor. Çünkü içerisindeki şirketler bizim Tüpraş, Ford gibi değil. Evet. Daha çok startup vardı şirketler ve onların değerlemeleri bizim hani analiz raporlarındaki gibi %10, %15 gibi kıstaslar değil. Daha böyle katastrofik getiriler bulmak mümkün. O yüzden bir yıllık olarak bakıldığı zaman getiri yukarı çekmek için demin söylediğim gibi nitelikli ve bireysel ve profesyonel yatırımcılar bir miktar daha girişim sermayesine fonlarına kayabilirler diye söyleyebilirim.
0: 22 dakikanız vardı. Herhalde kullanılabilecek en verimli şekilde Eren'in detaylı harikulade yanıtlarıyla bu 22 dakikayı bu haftanın son saatinde tamamladık. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Pazartesi bugün. Herkese güzel ve aydınlık bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Reklam. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
12: Bes Allianz'tır. Bes Allianz.
13: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Varlık Yönetimi'nden herkese merhaba. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Bugün Varlık Yönetimi'nde konut piyasasını, gayrimenkul piyasasını konuşacağız. Ve tabii ki gayrimenkul deyince de en etkili kurumlardan biri biliyorsunuz GÜYÖDER. Ve GÜYÖDER'in başkanı bugün konuğumuz olacak Neşecan Ekici. Hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Sizi en son bir yıl önce zannediyorum burada ağırlamıştık. O günden bugüne gayrimenkul piyasasında dinamikler biraz değişti. Malum herkes bir aslında faiz indirimi bekliyordu. O faiz indirimleri ötelendi ve şimdi de aslında konutun reel olarak faiz, daha doğrusu enflasyona karşı çok da korumadığı bir ortam var. Ama bunun da geçici olabilir.

0: bileceği varsayımı üzerinde çok konuşuluyor, tartışılıyor. Malum dünyada da dinamikler zaten şu anda bozuldu. Dolayısıyla acaba yine konut mu en çok koruyacak bizi enflasyona karşı? Tabii sizin gündeminizde çok başka konular daha var ama önce ben böyle biraz hani yılbaşından bu yana neredeyiz, nasıl bir hareketlilik var, memnun edici mi? Özellikle gayrimenkul geliştiricileri ne yapıyor size sormak isterim.
1: Birinci çeyreği kapattık. İkinci çeyrekten de hızla yol alıyoruz. Bu sadece konut değil, diğer segmentleri de en ince detayıyla dernek olarak inceliyoruz, masaya yatırıyoruz. Geliştiricilerimize yollar açmak istiyoruz. Çünkü artık gayrimenkul sektörü bir zihinsel, mental bir değişikliği gerektiren, sadece yatırım amaçlı olmayan ve ekonominin merkezine taşıdığımız bir olgu Türkiye'de. O yüzden bu noktada da çalışmalarımızı ilerletiyoruz. Ancak konut her zaman lokomotif, güvenli bir liman, bir emeklilik planı Türkiye'de ve bir önemli bir yatırım enstrümanı. Dolayısıyla da en ince ayrıntısına kadar bakıyoruz konutta. İlk çeyreği ilk geçen seneyle aşağı yukarı aynı kapattık. Bindeli farklarımız var. Tabii bunun kırılımlarını incelemek lazım. İpotekli konut satışı, kredi faizleri ilişkisi, enflasyonist bir ortamda enflasyondan arındırılmış olarak konutun aldığı değer, kazançlarımız, kira getirileri, bütün bu mantıkta ele aldığınızda alt segmentlerde sadece konut satışı nedir sorusu bizim doğru yönlendirmiyor olur. Detaylarına bakmak gerekir. Faizlerden birebir etkilenen bir sektör. Konut kredi faizleri düştüğü oranda ciddi anlamda satış elde ediyoruz. Satış geçtiğimiz döneme göre ipotekli konut kredilerinde %30 bir artış var ama yine de %20'nin üstüne bizi sıçratmaya yetmedi. 40'lardan 20'lere geldik, hatta 14'lere kadar düştük geçtiğimiz dönemde. Fakat ikinci el konut satışları daha hızlı gidiyor. Burada bizim sektörümüzü ileriye taşıyacak olan aslında birinci el proje konut satışları. Yani ulaşılabilir lüks dediğimiz, geçmiş dönemde çok ciddi olarak üretim ve satış yaptığımız segmentin durmaması lazım. Bir kere bunu bir masaya yatırmamız
0: gerekiyor. Orası biraz ama durgun değil mi? Genelde hep çünkü ikinci elde satışlar biraz da böyle hani küçük konutlar mı diyeyim, metrekare bazlı ya da fiyat bazlı daha böyle uygun alınabilir?
1: Tabii fiyat bazlı erişilebilir konutlara talep gündemde. Birinci el konut ayrı bir konu. İşte sosyal konut var, erişilebilir konut diye bir segment var, ayrı bir açılım ve çok geniş bir açılım. Bütün dünyada tartıştığı bir açılım ki bizi de etkileyen 1.6 milyarın içinde Türkiye'miz de var. Çok ciddi insan erişilebilir konut konusunu tartışıyor dünyada. Biz de Türkiye'de eşanlı olarak masaya yatırıyoruz. Ulaşılabilir lüks konut var. Demin söylediğimiz o alınıp kiraya verilen, 3. 4. evini alıp kiraya veren ve kira mekanizmasını da aslında harekete geçiren bir alım satım davranışı var. Bu da hiç sekteye uğramaması gereken bir sistem. Tabii hepsinin önünde gelen bir arsa konusu var ve diğer maliyetler. Diğer maliyetleri malzeme ve işçilik dersek, kaynak maliyetlerini de ayrıca incelersek birçok konu gündeme geliyor. Arsa konusu her noktada vurguladığımız üzere, bütün STK'lar olarak da vurguladığımız üzere Türkiye'de en önemli konulardan biri. Dünyada %20'ler hatta 15'ler seviyesinde ortalama yakalanırken Türkiye'de 50, bazı metropollerde 70'e kadar giden bir arsa payından bahsediyor oluyoruz. Bu da tabii ki fizibiliteleri daha birinci günde nereye gideceğini gösteriyor ve ulaşılabilir olmaktan çıkarıyor konutu. O yüzden burada çeşitli önlemler, teşvikler, birliktelikler, işbirlikleri ve arsa üretimi gerekiyor.
0: Yeni arsa geliştirmesi gerekiyor.
1: Geliştiricilerimiz bunu dört gözle bekliyorlar. Çünkü geliştiricilerimiz Türkiye'nin En ciddi anlamda işini yapan üyelerimiz şirketlerden oluşuyor ve dünya karşılaştırmalarında da baktığınızda, bunu yanlı olarak, taraflı olarak söylemiyorum, birçok ülkeye göre çok ileri noktada bir geliştirme sistemi, ekosistemine sahip olduk. Yıllar itibariyle de öğrenen bir organizasyon olduk. Bunu da bir kenara koyarsak, bizim Mars'a ihtiyacımız var. Bunun altını çizmek isterim.
0: Evet.
1: Tabii ki diğer enstrümanlar, diğer konularda konut sektörünü başta olmak üzere kentsel dönüşümü, sosyal konut, erişilebilir konuttan diğer konutlara geçişi de etkileyen ciddi sermaye piyasası enstrümanlarında devreye girmesi için çabalıyoruz. Bu da ayrı bir konumuz.
0: Ama şimdi tabii bu hem savaşın etkisi,
1: evet,
0: hem malum o bölgede yaşanan gelişmelerle birlikte İstanbul'un yine bir cazibe merkezi olup olmayacağı tartışmaları var. Finans merkezi ile bağlantılı o bölge çok konuşuluyor. Çok sadece bir hani bölgesel etkisi olsa dahi mutlaka genele de sirayet eden bir sonucu oluyor bu gibi durumlarda. Biz bunu Ukrayna-Rusya savaşı esnasında yaşamıştık. Yani belli bölgelerde fiyatlar çok artınca ister istemez bunun bir genele yayan etkisini de görüyoruz. Şimdi burada tabii fiyatlar biraz baskılandı uzunca bir süredir. Ben öncelikle onu sormak istiyorum. Fiyatlarla ilgili sizin beklentiniz ne? Çünkü yeni konut geliştirmek İstanbul için artık çok zor. Zaten arsa yok dediğiniz gibi. Dolayısıyla burada işçilik ve özellikle dünyada bu işte petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte malzeme fiyatlarının da zaten birçoğu da yaşanmaya başlandı. Nasıl etkileyecek? Yani ne kadarlık bir artış öngörüsü olmalı burada yatırımcının ya da konut alacakların?
1: Yani alım satım gücü ve belli periyotları incelediğimizde başka tür analizlere doğru gidersek, hı hı, mümkün. Fakat şuradan baktığımızda, bu taraftan baktığımızda konut fiyatlarının düşmesine imkan ve ihtimal yok. Çünkü zaten bütün enstrümanlarla yatırım araçları, diğer yatırım araçları, altın, mevduatlar hepsiyle ilgili baktığımızda ve en önemlisi de enflasyonist bir ortamdaki çıkışı izlediğimizde ortaya çıkan tabloda biz şu anda enflasyondan arındırılmış olarak da baktığımızda reelde konut fiyatlarının düştüğünü görüyoruz. Yani burada duramayız. Mutlaka maliyetler de bu olduğu sürece, daha işçilik maliyetleri, diğer girdiler, yerli girdileri alıyoruz fizibilitelerde. Buna rağmen arsayı da demin konuştuk. Üstüne koyduğunuzda konut fiyatları dünya standartlarında bizim ülkemizle karşılaştırıldığında hala uygun bizim ülkemizdeki fiyatlar. Ve şu anda da durgunluk yıl bazında baktığımız daha kendini ileri atamayan bir fiyat ortalamasıyla da şu an çok alınabilir düzeyde olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yurt dışı ile ilgili alışverişlerde şöyle, son geçtiğimiz yıllarda devamlı bir ivme kaydeden bireysel yabancı yatırımcı söz konusuydu. Kurumsal yabancı yatırımcıyı da çekmeye çalışıyorduk çeşitli yöntemlerle. Özellikle sermaye piyasası enstrümanlarının zenginliği, hı-hı, yöntemiyle de çok ciddi anlamda kurumsal yatırımcıyı da çekmeye çalıştığımız zamanlar yaşadık. Bireysel yabancı yatırımcılar konusunda 5'lere 6'lara varan toplam satıştaki payı bir düzeye gelmişken geçtiğimiz yıl ilk defa eksi cari açık verdik. Yani sattığımız aldığımızdan geride kaldı. Bu sene bunun bir düzeltme yaşayacağını öngörüyoruz tabloya baktığımızda. Çok boyutlu bir dış politikada duruşumuz ve ülkemizin şu andaki sergilediği tutum bizim yabancı yatırımcıyı gayrimenkul anlamında buraya çekeceği yönünde sinyaller vermekte. Bunu hem görüşmelerimizden hem gittiğimiz fuarlardan, konferanslardan anlıyoruz. Hem de Dubai başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki ciddi sermayenin %1'ini ikisini bile alsak milyarlarca dolardan bahsettiğimiz bir ekosisteme dönüştüğünü görüyoruz. Bunun açılımlarını da inceliyoruz ve izliyoruz. Tabii ki burada bazı teşvikler önemli. Finans merkezindeki alınan önlemler çok önemlidir.
0: Tabii.
1: Bunlar önemli. Ve sermaye piyasası enstrümanlarının yani kurumsal tarafında şeffaflığıyla, duruşuyla buraya biz her türlü gayrimenkul sektörüne çekebileceğimiz bir ciddi payımız olduğunu görüyoruz.
0: Tabii geçtiğimiz hafta Gyoder Zirvesi'nde de aslında bu konular konuşuldu. Çok da faydalı bir etkinlikti. Tabii bütün sektör bileşenleri oradaydı ve ya benzer dediğiniz tabii konuları gündeme getirdiler. Farklı hani finansman modelleri üzerinde de tabii konuşuldu. Birazdan onu da açarız belki ama zirveyi bir de sizden dinlemek isterim.
1: Teşekkür ederiz. Bütün katılımcılarımıza, bütün paydaşlarımıza da tekrar buradan teşekkür ederiz. Türkiye'nin şu anda gayrimenkul sektöründe yaptığı en büyük zirveyi yaşadık. Niceliksel ve niteliksel büyüklük olarak biz hiçbir zaman sayı

0: geri dönüşleri aldık. Çünkü biz bir gayrimenkul sektörünü yatırım aracı olarak ortaya koyduğumuz bir zirve yapmadık. Ekonominin merkezini esas aldık. Dedik ki gayrimenkul artık bir yatırım aracı değil. Bir zihinsel, mental değişiklik gerektiren, soruyu değiştirmek mottosuyla da onu istedik, ortaya koyduk.
1: Başlık da öyleydi.
0: Evet, sektörümüzde bir şeyleri değiştirmek istemiyoruz. Olan şeyleri, tecrübeleri cebimize geçtiğimiz zamanlarda koyduğumuzu düşünüyoruz. Hatalarımız varsa sektör olarak düzeltelim diyoruz. Yeniliklere, yeni vizyonlara açılalım diyoruz. Yapmak istediğimiz zirvenin amacı buydu. Bir de en önemlisi bir şeyleri değiştirmekten öte bizim çok yüksek bir sektörel potansiyelimiz var. O potansiyeli durduğu yerden nasıl bir momentumla biraz daha yükseğe çekebiliriz? Bunu yaşatmaya çalıştık. Ve tabii ki bu bir iki günlük bir zirvede konuşulan, tartışılan konular bunu yukarı çekmeyi sağlamaz. Devamında ödevlerimizi alıp yapmaya çalıştığımız bir dizi çalışma planlıyoruz. Hep beraber inşallah gerçekleştireceğiz.
1: Evet, burada şey de önemli. Şimdi finansman koşulları daraldığı zaman satışlar tarafında hani etkilerini böyle hissediyoruz ama gerçi yıl bazında satış olarak yine milyon konuta da ulaşılabilir diye ben düşünüyorum. Tabii siz daha iyi bilirsiniz.
0: Hani estağfurullah.
1: Var mı orada rakamsal bir şey, beklentiniz?
0: Konu satışları olarak soruyorsanız bu sene yine gerçekleriz kesinlikle. Hı-hı. Geçtiğimiz seneki rekoru egale ederiz. Ancak tabii ki söylediğim gibi alt kırılımları doğru yönlendirmek, daha hedeflemelere dönük çalışmamız da sektör olarak gerekiyor. Tabii. Bunu da inkar etmemek lazım.
1: Bir de özellikle zirvede yine konuşulan, yani bu finansman tarafında işte az önce bahsettiğim konulardan ziyade farklı finansman modelleri. Yıllardır Türkiye'de çok konuşuluyor. Gayrimenkul yatırım fonlarında çok büyük aslında yol kat edildi ama yani siz tabii bu sektörü temsil eden bir kişi olarak sektörün ihtiyaçlarını en iyi bilen de sizsiniz. Ne yapılması gerekiyor? Yani orada mesela yönetimsel tarafta, bürokratik tarafta var mı daha kolaylaştırıcı etkenler? Özellikle ben bunu fon cephesi ya da farklı finansman alternatifleri için soruyorum.
0: Şimdi bizim aslında hepimizin çok disiplinli bir sektördeyiz. Yani 250 alt sektör diyoruz ama esas etkilenim tarafında finansman var tabii ki. Finansal sektörler var. Düzenleyici otoritelerin tutumları var. Yani kaynak, insan kaynağı koyabilirsiniz içine, diğer kaynakları koyabiliriz. Sermaye, zeka ve eşittir güvenin bir arada olması gereken bir şey inşa ediyoruz aslında. Biz bir sektörü temsil ediyoruz. Burada gayrimenkul yatırım fonları, proje gayrimenkul yatırım fonları tebliği, gayrimenkul sertifikaları, en başta hepsinin üstü ası olan yıllardır çalıştığımız gayrimenkul yatırım ortaklıkları çok şeffaf mekanizmalar, kesinlikle kayıt içi ve ön açıcı mekanizmalar ve dünya yine örnekleriyle karşılaştırdığımızda mevzuatlarımız çok derin ve eksiksiz. Bunu içinde bulunduğumuz, biz çok mevzuatta görüş verdiğimiz için de rahatlıkla söylüyorum. Sadece elimize aldığımızı okuyup sektörümüze uygulatmaya çalışmıyoruz. İçinde de oluyoruz. Sağ olsun takdir buyuruyorlar. Düzenleyici otoriteler de bizi içlerinde görüş alışverişinde sıcak sahada olduğumuz için değerlendirmelerimizi alıyorlar. Ve buralarda o yüzden çok büyük bir güvenle söylüyorum ki dünyadan eksiksiz bir özellikle sermaye piyasası enstrümanlarına sahibiz gayrimenkul anlamında. Fakat uygulamada bazı sıkıntıları gidermek gerekiyor. Bazı uygulama zorlukları, bazı mevzuatlarda teşvik edici noktalar. Bunu sadece vergi indirimleri veya istisnaları olarak söylemiyorum. Genelinde pazarlamasından sigortasına, değerlemesinden tasarımına kadar bütün enstrümanların çalışır hale gelmesi lazım. Ve ilk başta ölü de doğmaması için kamunun okuryazarlık bölümünde çok ciddi aydınlatılması lazım. Buna biz finansal okuryazarlığı çok önemsiyoruz. Bizim sektörümüzde finans bilmeyince yatırım yapamazsınız. Finansal okuryazarlık çok çok önemli. SPK'da bu konuda müthiş bir ön aldı ve Türkiye'de büyük bir şey başardı birkaç yıldır. Biz de onun peşinde aynı kilometre taşlarıyla gayrimenkul okuryazarlığını bir şekilde inşa etmemiz gerekiyor.

0: Çünkü bu okuryazarlık arttığı sürece bu tür enstrümanlar daha rahat yaşayacaktır. Hı-hı. Yani tapu nedir'den itibaren büyük bir tabii ki ilgi eksikliği var. O zaman bu yatırım enstrümanlarında tapunun bu kadar değer verilip sevildiği, güven duyulduğu bir ülkede tapu en önemli belge Türkiye'de bu arada. Soralım sokaktaki vatandaşı odur.
1: Zaten evet. Yatırım olarak da Türkiye'de evet. Gayrimenkul ve altın başı çekiyor.
0: Aynen açık ara diğerleri lider. İzliyor sonra ama dolayısıyla biz de bunu çok iyi anlatmamız, biz sektör olarak kendimiz iyi anlatmamız, düzenleyici otoritelerin, devletin halka tabana inmesi lazım evet. Bu konularda.
1: Burada bir yandan mesela proje gayrimenkul yatırım fonları tarafı kentsel dönüşüm için de aslında çok önemli. Çünkü Türkiye'de kentsel dönüşüm konusunu çok böyle irdeliyoruz ama böyle bir finansman kaynağı zaten dünyada yok. Yani hani burada tüm İstanbul'un bugün dönüştürülmesi gereken yerlerini dönüştürmeye kalktığımızda öyle bir finansmanı kimse zaten karşılayamaz. Dolayısıyla biraz o tarafını değerlendirelim. Yani nasıl gidiyor işler? Çünkü proje gayrimenkul yatırım fonları tarafında kentsel dönüşüm projeleri de var mesela benim tanık olduğum. Dolayısıyla yeteri kadar hızlanabildi mi?
0: Çok güzel bir soru. Gerçekten kentsel dönüşüm konusunda proje finansmanı anlamında proje gayrimenkul yatırım fonları tebliği çok açık. Zaten konutu da ağırlıklandırıyor tebliğ. Dolayısıyla bu amaçla da zaten konut ağırlıklandırılmıştı. İşin kor sebebine noktasına inersek bu çok önemli bir vurgu. Teşekkür ederiz. Aynı zamanda gayrimenkul sertifikaları gibi gayrimenkule dayalı tahviller gibi birçok aslında enstrüman kentsel dönüşümün önünü açıcı ve hızlandırıcı nitelikte. Kentsel dönüşüm geçmiş döneme göre yani son 2 yıldır çok ciddi anlamda ivme kazanmış durumda. Bu yarısı bizden kampanyası çok bilindi ve sahiplenildiği ölçüde çok hızlandırdı konuyu. Bunun içine girdikçe anlıyorsunuz. Dışarıdan belki çok iyi anlatılamıyor ya da çok iyi bilinemiyor. Bilinç aşıladığınız sürece hakikaten Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın burada yaptığı çok ciddi bir başarı var gerçekleştirdiği. Bunu diğer illere de yaymak çok
1: gerekiyor,
0: çok önemli. Evet. Bu konuda Münferit tek tek kentsel dönüşüme tabii ki bir dernek olarak, kurum olarak karşıyız. Çünkü burada hem kaynak kaybı hem zaman kaybı oluyor. Dolayısıyla da biz toplamda ada bazlı büyük oluşumlardan bahsettiğimizde de tabii ki bütün enstrümanların devreye girmesi şart. Ama geçtiğimiz döneme göre daha pozitif görüyoruz.
1: Evet, peki çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Neşe Can Çekici geldiğiniz için.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Önemli, yani meseleleri elbette tartışmaya devam edeceğiz. Çünkü hani bugün buradaki programla aydınlatılacak kadar da değil, daha derin mevzular da var. Çok çok teşekkür ediyorum. Bugün Göder Başkanı'nı ağırladık. Varlık yönetiminde burada noktalayalım. Gelecek hafta beraberiz, hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde rakamlarla görünün bize ne söylüyor bakarak başlayacağız. Borsa İstanbul 15.000'in üzerinde 15.115 puanda %0,35 primli seyrediyor. Sektörel kırılımlara bir bakalım ne gösteriyor bize. Bankacılık tarafında bugün bir miktar satış baskısını gördüğümüz bir gündü ama bir miktar toparlanma var sabahtan bu saate. Daha yatay negatif bir yere gelmiş. Sanayi taraf primli %1,60 oranında, mali tarafta ise %0,66'lık geri çekilmeyi takip ediyoruz. Bu hafta odamızda ne var? Enflasyon raporu toplantısı var. Orada ara hedeflerde bir revizyon olacak mı? Ne kadar bir aralık, ne kadar genişleyecek, ne olacak? Guidance anlamında nereye tekabül edecek? Buna bakacak elbette piyasa bir yandan. Bir yandan da savaş gündemine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Yani gidip gelen metinler, en son İran'ın Amerika'ya verdiği cevap ve Trump'ın memnun değilim açıklaması. Hizmetler tarafı pozitif %0,24. Bu ortamda ulaştırma yine geri çekiliyor %0,89 kadar. Turizm tarafı pozitif ama %0,85 oranında. Bakacak olursak 45.38'de dolar TL, euro TL 53.43'te 1.17.70'te seyrediyor. Euro dolar çaprazı, dolar endeksi 97.99'a gelirken. Bir bakalım Amerikan vadelerinde görünüm ne söylüyor diye. Orada da yatay negatife dönen en genelinde bir tablo var. Amerika'da borsa, vadeli tarafta borsalarda. Getiri eğrisine de bir göz atalım ne olmuş diye. 4.39'da yeniden 4.40 sınırında 10 yıllık tahvil faizi, 5 yıllıklar 4.04'te, 2 yıllıklarsa 3.92'de getiri eğrisinde Amerika'da durum bu. Altın, spot altının ons fiyatı $4,667.16'de. Gümüşte $80'ın üzerine görüyoruz. 81.000 doların kıyısında Bitcoin'de fiyatlama. Petrol $104'a gitmişti. Bir parça altına gelmiş $103.65'de. Amerikan tipinde de $98 fiyatlamasını gördüğümüz bir hafta başlangıcı diyelim ve bir bağlantı yapalım. İntegral Yatırım'dan araştırma analisti Harun Raşit Demircan yayına katılacak bu noktada. Harun merhaba, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım, merhabalar, iyi haftalar.
1: Haftanın ilk günü itibariyle notlarını alalım. Ben bir parça özetlemeye çalıştım rakamlarla görünümü ve piyasa odağında yer alan başlıkları.
2: Evet, küresel tarafta çok da değişen bir durum yok aslında. ABD-İran arasında uranyum hakkında konusunda bir anlaşma sağlanamadı. Bundan kaynaklı hala risk iştahını yüksek seyrettiğini söyleyebiliriz. Petrol fiyatları da zaten $100 üzerinde fiyatlamaya devam ediyordu. Burada risk primleri hala yüksek. Diğer yandan tabii Borsa İstanbul fiyatlamasına baktığımızda özür dilerim. Borsa İstanbul tarafında fiyatlama algılamalar olumlu. Burada tabii 15.000 seviyesi üzerinde kalmakta başarılı olmak önemliydi. Şu anda burada kalıcılık sağlandı ki enflasyon raporu bu hafta ana gündem maddemiz. Diğer yandan tabii önümüzdeki süreçte Merkez Bankası PPK kararı burada ana tema olmaya devam edecek. Ancak şu anki görünüme baktığımızda enflasyon riski devam etse dahi hem siyasi taraftaki bu riskin azalması hem de küresel tarafta iyimser beklentiler Borsa İstanbul tarafındaki yukarı yönlü hareketliği desteklemişti. Diğer yandan tabii bilançolarda da beklentiye paralel gelen karlılıklar da yukarı yönlü hareketliği destekleyen temel unsur oldu. Bundan kaynaklı şu anda ki bugün zaten finansalların son günü, bundan kaynaklı yine yoğun bir akşam yaşayacağız. Gelen finansallara genel anlamda baktığımızda karlılıkları şu anda pozitif katkı sağladığını hisse bazlı söyleyebiliriz. Bunun ötürü şu anda negatif bir durum yok. Ancak dediğimiz gibi yüksek enerji maliyeti uzun vadede enflasyon riski taşıdığından kaynaklı buradaki yükselişler sınırlı kalabilir. Bundan kaynaklı piyasa küreselden gelecek iyi haberlere ihtiyacı var diyebiliriz. Toparlayacak olursam burada 15.000 seviyesinin kırılması durumunda 14.600 seviyesini takip edeceğiz. Burada kalıcılık sağlanması önemli olacaktır ki olası bir geri çekilmede 14.600 seviyesi önemli bir destek görevi görebilir. Diğer yandan tabii önümüzdeki süreçte veri tarafında da yarın ABD tarafında enflasyon verisi takip ediyoruz. Yine küresel tarafta hisse tarafında özellikle rallilerin olduğu dönemdeyiz ki Nasdaq, S&P gibi endekslerde de rekor seviyeleri takip ettik. Bundan kaynaklı önümüzdeki süreçte Orta Doğu'daki riskler ve bunun hisse senedi piyasalarına yansıması ana gündem maddesi olacak ki burada dediğimiz gibi hava olumlu ancak yine önümüzdeki süreçte risk iştahının hala yüksek seyrettiğini söyleyebiliriz.
1: Harun çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan İntegral Yatırım Araştırma Analisti yayına katıldı. Bir araya gidelim, aranın ardından konuklarıyla piyasa hattı devam edecek.
0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta. Güven doğasında var.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.
8: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam.
9: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Bu noktada Serhan Yenigün Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü yayına katılacak. Serhan Bey merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Çok teşekkürler, size de iyi haftalar. Şimdi değişmeyen gündemlerle devam ediyoruz piyasa dinamiklerini anlamaya, çalışmaya. Biraz şuradan başlayalım istiyorum. Şimdi yeniden belirsizlik hikayesini konuşmaya devam ettiğimiz bir İran-ABD süreci var. Bu sefer İran'dan geldi işte cevap, Amerika kabul edilemez diyor. Bir yandan bir Xi-Trump görüşmesi olacak ama oraya kadar bu iş çok da hallolacak ve hani böyle temiz bir sayfayla gidilecek gibi de durmuyor. Ama bu arada bir yandan da bu gelişmelerin ekseninde takip ettiğimiz bir fiyatlama dinamiği var. Hisse tarafının farklı ayrıştığı, petrol, işte bono, parite tarafının farklı ayrıştığı bir resim var. Bu fiyatlamayı nasıl analiz ediyorsunuz? Devamının nasıl gelmesi mantıklı görünüyor?
2: Şimdi Mart ayına girerken bu karşılıklı işte saldırılar, sıcak çatışma durumlarına göre bakıldığında şimdi biraz daha diplomatik yöntemlerin aslında test edildiği, denendiği bir aşamadayız. Dolayısıyla da evet, petrol fiyatlarında belki çok anlamlı bir gevşeme olmadı. Hatta bu dönemin ortalama değerlerine göre bile yüksek seviyelerde hala seyrediyor. Ama yine de piyasalar şu anki duruma biraz bağışıklık kazandı gibi görünüyor. Ve bu nedenle de genel çerçevede hani bir noktada artık bu sürecin, bu anlaşmazlığın çözüleceği ya da en azından bir işte saldırmazlık durumuna geçileceği beklentisi ve en nihayetinde de Hürmüz Boğazı'nın erişime açılabileceği beklentisi piyasaları destekliyor. En azından hisse senedi piyasaları moral buluyor. Tabii bilançoların da buna destek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Mart ayında başlayan bu savaş sürecinde hani ilk çeyreğin 3. ayını içine alan bir dönem ama ilk çeyrek finansalları işte geldi, tamamlanıyor artık. Baktığımızda orada çok ciddi hasarlar olmadığını görüyoruz. İkinci çeyrek konusunda elbette bazı soru işaretleri var hem içeride hem dışarıda. Ama şimdilik piyasalar en azından o ilk çeyreği biraz daha işte o hasarsız atlatmış olmanın momentumuyla hareket ediyor. Yani küresel risk iştahı bu anlamda güçlü, hem biraz beklentilere hem de işte finansal tablolara dayalı bir iyimserlik olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki o teknoloji tarafındaki savaşa dahi bağışıklığı var görünümü, bu böyle devam edecek mi? Yani farklı temalar içinde aynı şeyi görebileceğimiz bir ana tema mıdır bu? Bir de onun kendi içinde farklılaşmaları, ki oradaki şirketlerin de işte geldiği, yani değerlemeler açısından geldiği çok muazzam yerler, birbiriyle rekabette farklılaşmalar dikkat çekiyor. Oradaki temadaki temel analiziniz ne?
2: Şimdi tabii sektörel farklılaşmalar mutlaka görülecektir ama hani eğer özellikle teknoloji tarafına odaklanıyorsak ve ABD borsalar üzerinden bunu okuyorsak, evet yüksek çarpanlar var, fakat şu an için çok kesin gözüyle bakılmamakla beraber işte Fed'den faiz indirim ihtimalinin hala canlı olduğu bir ortamda yüksek çarpanların makul görülebildiğini, şirket karlılıklarının da yüksek seyrini koruyarak ilerleyen dönemde daha cazip değerlemeler gösterebileceğine dair bir inancın olduğunu görüyoruz. Özellikle işte ABD teknoloji işte hisseler açısından bunu söyleyebiliriz. Bu anlamda bakıldığında oradaki görünüm bir yükseklik korkusu yaratmıyor. Bu yüksek seyrin, yani çarpanlar bazındaki tarihi ortalamalara göre yüksek olan seyrin makul olduğu ve hatta daha iyi, daha yüksek seviyelere de çıkılabileceği yönünde bir beklenti olduğunu görüyoruz. Bu belki çok sürdürülebilir ve uzun vadeli olmayabilir ama en azından 6-12 aylık öngörülebilir bir gelecek için bakıldığında hala da çok güvensiz sularda olunmadığına dair bir inanç var. Bu nedenle de zaten özellikle ABD borsalarına yönelik hedef fiyatlarda yukarı yönlü revizyonların sürdüğünü görüyoruz. Bizim açımızdan da benzer bir durum var. Yani bizde çok teknoloji sektörü ya da herhangi bir bu tarz ayrıştırma yapılamıyor elbette ama genel olarak endeks değerlemesi üzerinden tek tek BIST şirketlerinin değerlemeleri, hedef fiyatları üzerinden bakıldığında 18.500 ve üzeri BIST endeks hedefleri 12 aylık periyotta hala bulunabiliyor. İşte 15.000 civarındaki şu endekse göre de bu anlamda ciddi bir getiri potansiyeli görebiliyoruz hala.
1: Şimdi Serhan Bey, biraz o zaman oradan, yani daha doğrusu gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinden Türkiye'yi de içine katarak sohbeti devam ettirmeye çalışalım. Şimdi gelişmekte olan ülkeler bir şekilde bu süreçte, şimdi baktığımda ben yani kendini ayrıştıranlar var, öyle ifade edeyim. Mesela Güney Kore, hani mesela evet, yılbaşından beri %87'ye çıkmış KOSPİ'de getiri. Ama tabii burada evet, hikaye ağırlıkla işte Samsung'dan geliyor, 1 trilyon dolar değerlemesine ulaşması. Yine evet, işte orada bakıyoruz, MSCI Türkiye Hynex'in performansını da not edeyim. Bir yandan Hynex'i düşünüyordum, adı aklıma gelmedi. Dolayısıyla Türkiye'ye baktığımızda orası %36. MSCI gelişen ülkeler diye baktığımızda %22. Şimdi savaş var, hani ekonomilerde yavaşlama var, faizler yüksek kalacak ama belli hisseler üzerinden performans da etki üretmeye devam ediyor. Bu tema ne kadar daha güçlü kalacak gibi duruyor size göre?
2: Şimdi önce gelişmekte olan ülkelerle ilgili konudan çok kısaca şöyle bahsedeyim. Dediğiniz gibi Güney Kore'de ciddi bir ayrışma var. Bu da belki biraz Samsung'dan geliyor olabilir ama Güney Kore'nin gelişmekte olan ülke statüsünden gelişmiş ülke statüsüne geçebileceğine dair beklentilerin de burada etkili olduğunu görüyoruz. Aslında bundan 2 yıl önce de böyle bir gündem oluşmuştu ve o zaman şu tarz hesaplar yapılıyordu. Toplam MSCI gelişmekte olan ülkeler sepetinde Güney Kore'nin belli bir ağırlığı var ve onu oradan çıkarttığınız zaman bu geri kalan ülkelerin ağırlıklarının artması anlamına geliyor. Türkiye için de yaklaşık %25-%30 oranında bir hikaye yaratıyor. Yani Türkiye'nin ağırlığının da %30'a yakın gelişmekte olan ülkeler sepetinde artabileceği, dolayısıyla da bu tarz fonlardaki yatırım tutarlarının Türkiye'de işte ek bir para girişi sağlayabileceği yönünde hesaplar yapılıyor. O yüzden Güney Kore'deki bu performans ve beklenti ilerleyen dönem için eğer gerçekleşirse bizim açımızdan da bir hikaye yaratıyor. Onu bir dipnot olarak düşünelim. İlerleyen dönemde bu önemli konuşacağımız konulardan biri haline gelebilir. Şu an sadece bir beklenti olarak paylaşılabilir. Onun dışında geçtiğimiz sene gelişmekte olan ülkeler, hatta küresel borsaların neredeyse tamamına görece bakıldığında belirgin şekilde negatif ayrışan, hatta muhtemelen dolar bazında dünyanın tek değer kaybeden borsasıydı Borsa İstanbul. Diğer borsalarda pozitif bir seyir varken ve biz 2026 yılına girerken bir görünüm raporu paylaşmıştık. Bu görünüm, bu eğilimin ya da işte bu fiyatlamanın tersine dönebileceğini, dolayısıyla 2026 yılında Borsa İstanbul'un döviz bazında küresel borsalardan pozitif ayrışabileceğini paylaşmıştık. Nitekim hem MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksine görece hem de MSCI Dünya Endeksine görece bakıldığında Borsa İstanbul'da bu yıl dolar bazında da, TL bazında zaten var, tarihi zirvedeyiz ama dolar bazında da pozitif bir getiri olduğunu görüyoruz. Bu o pozitif ayrışmanın Türkiye lehine yaşandığını görüyoruz ve bundan sonraki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. Evet, savaş nedeniyle işte büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar var. Bunu biz de kendi ekonomimiz için işte bu yıl %4 bekliyorduk. Artık %3.2 civarında bir büyüme bekliyoruz. Küresel ekonomilerde de benzer bir durum var. Ama Türk şirketlerinin mevcut duruma uyum ve gelir yaratma ya da karlılık tarafını koruma kapasitesi hala hani çok mükemmel düzeyde olmasa da ortalama bir düzeyin üzerinde. Dolayısıyla da bu durumun ben Türkiye borsası için destekleyici olacağını düşünüyorum. Yabancı girişleri de görüyoruz. Ara ara çıkışlar olsa da mesela işte son verinin öncesindeki 3 haftada 1.3 milyar dolar civarında bir para girişi oldu. Önceki hafta bir miktar çıkış oldu. Geçen hafta tekrar biraz giriş yaşandığını tahmin ediyorum. Bu perşembe günü görürüz. Dolayısıyla Türkiye olan yabancı ilgisi de bu anlamda sürüyor. Bu anlamda bizim hani pozitif ayrışmaya devam edeceğimizi ve döviz bazında da çift taneli ve üzeri bir getiri sağlayacağımızı düşünüyorum önümüzdeki dönemde.
1: Çok kısa bir cevap. Bu fırsat endeks geneline yayılan bir hareket getirir mi, yoksa bildiğimiz yerden, bildiğimiz hisseler üzerinden konuşmaya devam mı edeceğiz?
2: Şimdi evet, son hani yılbaşından bu yana da ya da son bir yıla baktığımızda işte Aselsan, Tüpraş, Astor, Destek Finans Faktöring gibi bazı hisselerin çok ciddi performansları ve dolayısıyla da endeks ağırlıklarıyla beraber bakıldığında endeksteki yükselişin çok çok önemli bir bölümünü bu iş şirketlerin yarattığını gördük. Yani bize de yatırımcılardan bazen şu tür serzenişler geliyor. Yani endeks 15 bine geldi ama işte bizim hisseler hala 10 binde, 11 binde şeklinde. Açıkçası evet, endeksin bu anlamda performansı çok geneline yayılan bir görüntü sergilemiyor ama Yine de hani belli dönemleri işte yılbaşından bu yana ya da son bir yıl gibi periyotlara baktığımız zaman ben şöyle bir manzarayla karşılaşıyorum. Yani BIST 100 endeksinin yarıdan azı endeksin üzerinde bir performans sergiledi. Örnek veriyorum işte 35 şirkete 65 şirket gibi. Bu 35 şirketin ortalama getirisi genel olarak kaybeden ya da endeksin gerisinde kalanların ortalama endeks göreceli kaybından daha yüksek yüzdelerde. Bu da aslında biraz tabii hisse seçimlerinin önemli olduğunu gösteriyor ve geçmiş dönemde bu tip durumlar yaşandıktan sonraki takip eden periyotlara bakıldığında genelde hani geride kalanların eğer ciddi bir finansal sorunla, problemle vesaire karşılaşmıyorsa aradaki evet. farkı kapatabildiğini de görüyoruz. Yani rally dönemleri özellikle burada o farkın kapanması noktasında çok daha evet. etkili oluyor. Türkiye'de bunun yaşanması için tekrar Merkez Bankası'ndan bir faiz indirim sürecine girebiliyor olmamız gerekiyor. Bunun için biraz daha zaman var. Yani belki de 3 ay, belki de bir 6 aylık periyot bekleyeceğiz bunun için.
1: Serhan Yenigün, çok teşekkürler katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Hemen hızlıca stüdyoya dönelim. Stüdyoda yanı başımda Ramazan Taş var, Luxera GEO Yönetim Kurulu Başkanı. Ramazan Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Selin.
1: Nasılsınız?
3: İyi, teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: İyiyim, çok sağ olun. Nasıl geçti? En son halka arz döneminde sizinle evet, konuşmuştuk. O günden bugüne işler nasıl gitti? Gelir nerelere aloke edildi? Sonra biraz finansallardaki görünüme geçeceğim. Yani biraz ilk çeyrek analizi yaparak başlayalım.
3: Tabii. Şöyle, aslında ilk çeyreğe baktığımızda toplamda 350 bine yakın konut satışı var ülkemizde. Bu da aslında paralel 2025'te 2026 ilk çeyreği 1/3'lük bir gerileme var. Aynı rötarda gidiyor. Mart ayı içinde 2025'te 115.788 iken 2026'da 113.367, eksi %2.1. Savaşta düşündüğümüzde İran, Amerikan şeyi gayet normal ve normal paralelde gidiyor. İpotekli satışlarda biraz artış var. Orada 2025 Mart'ında 19 binken satışlar 2026'da 25.978 ile bir sayıya ulaştı. Orada bir artış var ama tabii henüz geçmiş yıllara göre tam istenilen randımanda değil. Totalin içindeki payı %15 seviyesinde.
1: İpoteklilerin.
3: Evet, tüm satışların içerisindeki payı %15 seviyesinde. Faizlerin düşük olduğu yıllarda bu neredeyse yarı yarıya olduğu dönemler oluyordu. Ama daha ona biraz zamanımız var.
1: Ne kadar zaman olduğunu düşünüyorsunuz? Nasıl bir hesap yapıyorsunuz o tarafta?
3: Vallahi zaman, tabii bizim elimizde olmayan bir sürü argüman var. Yani tabii, hani normalde hani kafaca... yıl başında baktığımızda aslında Merkez Bankası zaten biliyorsunuz indirim politikası devam ediyordu. Ama savaşla beraber bu biraz tabii ki yatay seyre döndü, durağanlaştı. Ama yine senenin 3. çeyreği itibariyle tekrar düşüşlerin olacağını düşünüyoruz. Ama hani sene sonu itibariyle belki daha kredi kullanılabilir seviyeye gelir. Çünkü oran hala maalesef yüksek, biliyorsun. Paranın maliyeti yüksek. Onun için birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Ama bu tarafta da gene altından dönen, başka enstrümanlardan dönen müşteriler de gayrimenkul. Çünkü şu anda da gerçekten baktığınızda malzeme fiyat artışına şeyine göre de makul fiyatlar da var piyasada, fırsatlar da var. Değerlendiriliyor şu anda da baktığımızda.
1: Şimdi şirketin finansallarına baktığımızda 2025'te brüt kâra karşı nette zarar var. Hı hı. Bu neden? Yani satışlarda da, bu arada net satışlarda da yılın son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %60'lık bir düşüş var. Bir, bu hani nette zarar yazmanın sebepleri, satışlardaki düşüş, hani proje geri dönüşleri uzuyor mu, ne oluyor?
3: Şöyle, inşaat sektörü biraz daha farklı bir muhasebe standartları yönetildiği için bizde mesela satışlar yapılıyor ama bu ön satış, bağımsız bölüm satışı oluyor. Bunların faturasının kesimi ve mali tabloları yansıması teslimle beraber oluştuğu için aslında şu dönem içerisinde ekside olan projenin tamamlanıp teslimiyle beraber tüm faturanın kesilmesi bile bu ciddi bir artışa sebep veriyor. Normal sanayi sektörleri gibi değil bizdeki durum. Satışlar ön bağımsız bölüm olarak satılıyor. Yani avans ve şey niteliğinde oluyor. Bunun mali tablonun yansıması, projenin tamamlanması teslimle beraber faturalar kesildiği için o zaman mali tablolara tam olarak yansımış oluyor. Onun için biraz daha farklı değerlendiriliyor ama bizim satışlarımız totalde bakınca önceki yıla kıyasla şu an daha iyi bir seviyede geliyor. Yani 2026'nın ilk 3 ayında da daha güzel bir, daha tam finansallar açıklanmadı, bu akşam son açıklanacak ama daha olumlu yönde bir rakamlar gelecektir.
1: Ben son açıklanan üzerinden soruyorum. Yılın son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre düşmüş hani netteki görünüm üzerinden. O zaman şimdi açıklananda, yani bu dönem açıklananda bu netteki zararın kâra dönmesi ihtimali var mı?
3: Şöyle, gene teslim olmadığı için gene aynı şekilde devam edecek. Teslimle beraber teslim, bu sene sonunda mesela 3. kuartırda teslimler olacak. Teslimle beraber ciddi bir kâr yansımış olacak yani.
1: Bu peki takvim içinde mi işliyor? Yani bir gecikme
3: tabii, tabii,
1: var
3: yok,
1: mı?
3: Yok yok, takvim içerisinde zaten siz bugün bir projeye başladığınızda işte projenin büyüklüğüne göre 24 ay 30 aylık bir teslim süreci var. Oradan maliyetleri başlıyorsunuz, ödemeye başlıyorsunuz ama finansallar yansıması sizin faturaları teslimle beraber oluyor. O zaman kâra yansıyor. O da kendi şu an doğal akışında devam ediyor. Şu an bu sene teslim edeceğimiz iki tane büyük projemiz var. Bir tanesi Lüksera Towers projemiz, Güneş'te yaptığımız. Bir tanesi de Lüksera Nevbahar Life projemiz. Bunların teslimiyle beraber bu sene son itibariyle ciddi bir şekilde pozitif olarak yansıyacak tablolarımıza.
1: Şimdi SGK'nın Sultanbeyli'ndeki 7 dönümlük taşınmaz ihalesinde de en yüksek teklifi verdiğinizi anlıyoruz. Biraz buradan konuşalım. Ne kadar? 209.7 milyon TL'lik teklifle buraya girdiniz. Şimdi ne yapacaksınız? Nasıl bir proje bu? Toplam ne kadar yatırım yapılacak buraya?
3: Şöyle bahsedeyim. Zaten Sultanbeyli'nde bir tane projemiz var. Sulkent adında 15 dönüm arazi, 445 konut ve ticarilerden oluşuyor. Şu anda harfiyat çalışmaları başladı. Satış ofisimizi de kurduk. İşte Haziran başında satışlara başlayacağız. Burada kamu özel sektör işbirliğiyle yapıyoruz. Belediyenin arasında biz kat karşılığı modeliyle bir güzel proje geçirdik. Bu arada da işte SGK tarafından bitişindeki bir arazi satışa çıktı. Hemen bitişik yan parsel olduğu için biz onu ikinci etap olarak dedik projelendirelim ve bu arazinin işte en yüksek teklifi biz verdik. Satın inşallah idarenin onayıyla beraber onun prosedürü var. Ondan sonra satın almış olacağız. Güzel bir arazi, 7 dönüme yakın bir arazi. Yaklaşık 18 bin civarında satılabilir, 18 bin metrekare civarında satılabilir bir alan çıkacak bu araziden. Yani yaklaşık buradan da hasılat payı 1,5 milyar TL civarında bir proje. Fizibilitesi arkadaşlar şu an iş geliştirme ürünlerimiz projesi yapıyor.
1: Bu kadarlık bir yatırım bedeli mi bu?
3: Yok, hasılat ve ciro bedeli. Ciro bedeli olacak. Oradan da bir kaynak. Ama tabii ilk birinci etap satış çıkacak. Bunun bir geliştirme süreci var. İşte projenin konsepti, tasarım, mimarisini ve inşaata başlaması o da yaklaşık bir yıllık bir süreç içerisinde gerçekleştirecek. O bölgedeki yatırımlarımızı artırmış olacağız.
1: Yani burada finansallara yansımayı 2026 sonunda burada da bekliyor musunuz? 2027
3: Yok,
1: için
3: o daha uzun. O daha yeni başladığı için o 2027'nin sonu teslim düşündüğümüzde 2028'in başındaki gibi bir süreçte olacak. Finansallar tam satış olarak yansıması ama bir sürü şu an devam eden diğer projeler de olduğu için mesela Topkapı'da var devam eden proje.
1: Bu sene kaç proje var devam eden?
3: Şu an 5 tane devam eden var. Yok.
1: Bu
3: daha yeni gelecek olanlardan. 5 tane şu an devam eden var. İkisi bu sene teslim ediyoruz. 3 tane devam eden oluyor. Ama yeni de portföye kattığımız bu arsalar bir tane de Avcılar'da güzel bir arsayla yeni bir sözleşme imzaladık. Avcılar E5 aksının 9 dönüm bir kat karşılığı arazi. E5 yolunun üzerinde. Orada da ticari ve ofis olarak konumlandıracağımız bir proje şu anda çalışmalarına başladık. Onlar yani inşaat için şöyle düşünün bir makine gibi. Devam edenler var, bitenler var, yeni başlayanlar var. Çünkü bu süreç sürekli devam ediyor. Hazırlıklar olması lazım. Bir projeyi bugün hemen aldığınızda yarına başlayamıyorsunuz. Onun bir yasal süreci var, izin süreçleri var, tasarım süreçleri var. Onun için de biz zaten geçmişte de şey yapmıştık. Bu sene 4 projeye imza atacağız yeni demiştik. İşte 2 tanesine başladık, 3.sü geldi, 4.sü inşallah gelecek. Bu şekilde hızla devam ediyoruz yani.
1: Peki, o zaman 2026 sonunda 4 projenin finansallara katkısını göreceğiz. Beşinciye
3: iki tanesinin katkısını göreceğiz. Teslimle beraber. Diğerleri devam eden işler kapsamında olacak.
1: Bu SGK arazisindeki projeyi de ancak daha, 2027 daha, sonunda hesaplıyorsunuz.
3: Evet. Peki. Orada biraz daha noktayım.
1: Peki. Şimdi bir yandan da temettü politikanızı da merak ediyorum. Bu tarafta nasıl bir yöntem izleyeceksiniz?
3: Orada zaten yönetim kurulu kararımız da var. Biz %50 kar dağıtımı yapacağız temettü politikamız olarak.
1: O zorunluluk zaten değil mi?
3: Zorunluluk zaten ama iyi bir oran yani %50 temettü de dağıtım oranı hem şey tarafından güzel bir oran. Ondan sonra işte elde edeceğimiz karın %50'sini paydaşlarımıza dağıtacağız. Bu da inşallah finanslarımıza güzel çalışkanlığında hisseye de pozitif şekilde yansıyacaktır.
1: Yurt dışı hedefleriniz var mı?
3: Yani arayışlarımız var ama şu anda böyle somut bir şey yok yani. Orada da feasible, verimli, efektif bir proje veya bir iş denk geldiğinde radarlarımız açık. Ama şu anda fokusumuz İstanbul'da. İstanbul'da çünkü biliyorsunuz 20 milyon nüfus var. Canlı bir pazar, hareketli bir pazar. Hem yurt dışı hem yurt dışından gelen müşteriler var. Bu tarafta odağımız bu tarafta ama oralardan güzel katma değerli
1: bir şirketimiz. Nereye bakıyorsunuz?
3: Şöyle, Körfez'e aslında daha önce bakmıştık. Suudi Arabistan'da bir ziyaretler falan yapmıştık. Oralarda araştırmalıyım. Çünkü orada da biliyorsunuz Veliaht Prens Selman'ın kapsamında çok ciddi inşaat projeleri vardı. Ama bu krizle beraber şu anda o taraflarda bir belirsizlik var tabii ki. Hani ne kadar yapılacak, hangisi duracak, hangisi yapılacak. Onun için o tarafta bir şey şu anda yok. Çok somut bir şey yok yani.
1: Son bir soru. Kentsel dönüşüm tarafında olacak mısınız? Oradaki projelerle ilgileniyor musunuz?
3: İlgileniyoruz. Kentsel dönüşüm zaten Acıbadem bölgesinde şu anda aslında bir kısım imzasını da aldığımız 120 dairelik bir yer var Acıbadem Koşu yolunda. Kentsel dönüşüm kapsamında da ilgileniyoruz ama çok malikli yerde maalesef işte uzlaşma süreçte biraz uzun zaman alıyor. Orada biraz daha ağır işliyor. Yerinde dönüşüm dediğimiz parsel bazlı tek binalar, çift binalarda dönüşüm şu an daha hızlı piyasada dönüyor. Onlar da küçük olduğu için bizim ölçeğimizin dışında zaten. Bizimki en azından bir 100-150 daire ve üzeri bir peyzajı, sitesi, sosyal alanı olacak olan bir proje olması lazım. Ama o tarzda da gene mantıklı bir lokasyona uygun olursa tercih ediyoruz.
1: Ramazan Bey, teşekkür ediyorum katıldığınız, vakit ayırdığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Ramazan Taş'a teşekkür edip bir Londra'ya gidelim. Ceren'den arpa notlarını alacağız. Ceren Dilekçi Kösoğlu bu noktada yayına katılıyor. Ceren, hoş geldin. Avrupa tarafında görünüm ne arz ediyor bugün itibariyle? Haber akışlarında yön veren başlıklar neler?
4: Merhabalar Zeynep. Evet, haftanın ilk işlem gününde Avrupa endekslerinde karışık bir seyir var. Fransa borsası %1'e ulaşan düşüşte bugün negatif ayrışan cephede. Özellikle lüks perakende hisselerinde yoğunlaşan satışlar Fransa borsası üzerinde baskı oluşturuyor. Diğer Avrupa borsana baktığımız zaman yatağa yakın bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Tabii İran ile ABD arasında hala bir anlaşma yok ve bu hafta boyunca yine piyasalar Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek. Aynı zamanda Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesine olacak gözler. Bu hafta bu görüşmede piyasaya yön verecek ana başlıklardan biri olarak takip edilecek. Tabii petrol fiyatlarına baktığımız zaman Brent petrolün varili 105 dolar seviyesini test etti. Enerji hisselerinde sınırlı yükselişler var. Doğalgaz piyasasına baktığımız zaman Avrupa'da doğalgaz vadeli kontratları %3'e ulaşan düşüşle 45 euro megawatt saat seviyesini test etmiş durumda. Savaş döneminde aslında %29'a kadar gerilemişti Avrupa'da doğalgaz depolarındaki doluluk oranı. Şu anda gelinen seviyelere bakacak olursak %35'lere gelmiş vaziyette. Fakat hala geçtiğimiz sene olan %47 seviyesinin oldukça altında bulunuyor ve küresel enerji arzına yaşanan aksaklıklar petrol piyasasında olduğu gibi doğalgaz piyasası üzerinde de risk oluşturan temel unsur. Diğer tarafta bugün savunma hisseleri de negatif ayrışan cephede. Özellikle hafta sonu Ukrayna'da ilan edilen geçici ateşkes, Putin ve Trump'tan gelen açıklamalar, bu savaşın tamamen artık yakın vadede sona erebileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi. Bugün Rheinmetall başta olmak üzere savunma hisselerinde %3, %4 civar düşüşler var. Goldman Sachs'ın savunma hisselerinden oluşan sepeti %3,1 oranında geriledi ve Aralık ayından bu yana en düşük seviyeyi test etti. Alman Rheinmetall hisselerine baktığımız zaman 12 ayın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Leonardo, Rank, Hensoldt gibi diğer tüm savunma şirketlerinin hisselerinde %3 civarı kayıplar yaşandığını takip ediyoruz. Ve burada Trump yaptığı açıklamada kısa süreli ateşkesin 9 ila 11 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacağını söyledi Zeynep.
1: Ceren'in notlarıyla piyasa hattını bitirelim. Birazdan iş dünyası var. Ali Ara Akgün gelecek. Bloomberg HT'den ayrılmayın.
0: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. Çoğunlukla reel sektörün nabzını tutarken bugün iş yeri kültüründeki son performansı ve çalışan deneyimini konuşmak üzere konuğumuz bizlere eşlik ediyor stüdyomuzda. Great Place to Work CEO'su Eyüp Toprak bizimle. Eyüp Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Şimdi baktığımızda tabii çoğunlukla finansalları konuşuruz, reel sektörün bulunduğu sektörlerdeki performansı konuşuruz ve bunun yanı sıra şirket içindeki verimliliği konuşuruz. Fakat bir de iş yeri kültürünü konuşmak lazım. Çünkü şirketlere şirket yapan ve o sektörde performansını arttırması için gerekli handikapları ve gerekli aslında burada motivasyonu sağlanması amaçlı çalışan deneyimi ve iş gücüne verilen değerinde önemli olduğunu biliyoruz. Biraz şirketler içindeki bu iş gücü deneyimini ve burada çalışan verimliliğini konuşmak lazım sizinle. Siz de Great Place to Work Türkiye olarak Türkiye'nin en iyi işveren raporu 2025 yılı verilerini yeni yeni açıkladınız. Biraz bu raporu konuşalım sizinle. Yani nasıl bulgular yeni yeni çıktı ve bu rapor tabii 2025 yılı özelinde açıklandı. 2026 yılı için bize nasıl mesajlar veriyor sizce?
2: Teşekkür ederim. Öncelikle dediğiniz gibi finansallar hep bir etkidir, bir çıktıdır. Bu çıktının amacı nerede oluyor? Çalışanların dediğiniz gibi katkı payından ortaya çıkıyor. Çalışanlar da iş yerlerinde kendilerini güvende hissettikleri zaman hem psikolojik hem finansal her bağlamda şirkete bir bağlılık yaratıyoruz. Ama bizim 600 şirkete bu sene yine baktığımız 175 binin üzerinde çalışanın sesini duyduk. Bağlılıklar evet bir artış vardı ama bu bağlılık nereye işaret ediyor? Bu bağlılık maalesef bizim düşündüğümüz gibi şirkette kalıp da katkı vermekle alakalı değil. Konjüktürdeki sıkıntılar çalışanları organizasyonlara bağlıyor. Ama orada yenilikçilik, fikir vermek, şirketin hedefiyle katkı sağlamak diye bir bakış açıları yok. Sessiz ekonomi diyor, sessiz kopuş var bizim ekonomide. Bu da kritik şekilde şirketlerin finansallarını etkiliyor. Biz bunu görebiliyoruz.
1: Ki birinci çeyrek finansallar bugün nezdinde ek süre almalarının dışındaki birçok şirkette bitiyor artık. Bu akşam da 3 tane şirket

0: şirketimizden finansalları aldıktan sonra 7. çeyrek bilanço sezonunu kapatıyoruz. Tabi baktığımızda beklenti üzeri gelenler de vardı, beklenti altı gelenler de vardı ama tabi Orta Doğu Savaşı'nın daha etkilerinin görülmediği pozitifte algılanan bir finansal tablolarla karşı karşıya kalmıştık. İş yeri tarafındaki iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi de burada finansallara katkısını sağlayan birer etken olarak şu an masada fiyatlanıyor. Peki şimdi iş yeri kültüründe çok güçlü olan şirketleri ve çalışan deneyimine dair yüksek tecrübeli istihdam sağlayan şirketleri masaya koyduğumuzda şu an ne kadarlık bir katkıyla ekonomiye bir performans sergilediler? Çünkü sizin analizlerinize baktığımızda Russell 1000 endeksinde en iyi 100 şirketin 3,5 katlık bir ekonomiye katkı sağladığını analizlerinizde yer vermiştiniz. Peki Türkiye nezdinde bunu konuşursak bu şirketler ne kadarlık bir ekonomiye katkı sağlamış oluyor?
1: Tabii ki Türkiye nezdinde bunu konuştuğumuz zaman bizim katkı payımız finansallarda birkaç, bence 3.5 değil daha fazlasıdır. Türkiye'de çünkü verimlilik konusu, sistematik konusu olağanüstü çabalarla yapıldığı için etkenleri büyük. Great Place to Work'ün en iyi işveren süreçlerinde ve sertifikasyonu alamayan şirketleri Türkiye'nin ortalamalarını temsil ediyorlar. Buraya dikkat ettiğimiz zaman finansal etki de Türkiye'de %4 oranda bence etkiliyordur. Hmm. Bu etkiyi nerede görebiliyoruz biz? Bu etkiyi kesinlikle 22 parametrelerimiz var. İşe alım oryantasyonunda tutunuz, aynı zamanda hasta raporları, aynı zamanda verimlilik endekslerine baktığımız zaman, inovasyon endekslerine baktığımız zaman olağanüstü bir performans farkı var. Bunu nasıl yapabiliyorlar? Asıl konu bu. Biz derin analizlere girdiğimiz zaman Türkiye'de kurum kültür inşası sistematik tarafından çoğu şirketlerden yapılmaya çalışsa da zayıf bir noktadayız. Asıl kültürü belirleyen liderlerimiz. Liderlerimiz de tabii ki Great Place to Work şirketlerinde gördüğümüz tutarlı liderlik davranışları, kararlara dahil etmek, fikirlerini önemsemek gibi rollerde ön plandayken Türkiye'nin normlarına geldiğimiz zaman %30-40 puanlık farklar var. Dahil edilmiyorlar, fikirleri alınmıyor. Fikirler alınmadığı zaman sorumluluk almıyor. Katkı payları azaldığı evet. zaman sonuç da yok, operasyonel mükemmeliyet de yok. Bu şekilde buradaki ekonomik ve finansal çıktılara baktığımız zaman biz son 4-5 senedir hep enflasyonu konuşuyoruz. Maaşlar tabii ki istediğimiz seviyeye çıkamıyor. Ama bunun çıkmamasının en büyük sebebi de sadece biz bir finansal araçlarla çalışanın bağlılığını yaratamıyoruz, mutluluğunu, memnuniyetini yaratamıyoruz. Ama asıl kritik konu bence yeni dünyamızda yapay zekanın etkisini organizasyonda konuşmamız lazım. Biz zorlandığımız finansal noktada bir konuya geldiğimiz zaman yapay zekada, AI'da şirketler milyonlarca paraları açığa artık veriyorlar, yatırım yapıyorlar. Bizim analizimizde bu şekilde ortaya çıkıyor. İnovasyonu desteklemeyen bir kültür varsa bu yatırımların geri dönüşü olmuyor. Şirketler öyle bir döngü içindeler ve çok zarara girdiler. Yapay zekayı doğru kullanan organizasyonlarda yüksek güven kültürü çok kritik rol oynadığını gördük. Fikirler alınıyor. Korkmuyorlar işimi kaybedeceğini değil. Katkı sağlayayım. Daha farklı işi çözerim. Daha verimli olabilirim. Yani buradaki 3-4 biz etkene baktığımız zaman yüksek güven kültürü artık sadece İK kültürü değil, üst yönetimin, yönetim kurulunun stratejik konularına dönüşmüş olması. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası.
0: Peki Türkiye nezdinde şirketlerin performansını yapay zeka yatırımlarında konuştuğumuzda şu an bir artış var mı Eyüp Bey? Yani son zamandaki performanslara bakıldığında tabii şirket kültürü diyoruz fakat bir de bu kültürün yapay zekaya entegrasyonu da çok aynen, konuşulmalı. Aynen, çok doğru. Burada bir artış var mı?
1: Maalesef istediğimiz oranda yok. Bizim burada kritik noktada gördüğümüz, dediğim gibi teknolojik ve inovasyonda bizim ilk başta yapay zekaya para vermek isteyen yönetim kurulu üyeleri, yani da yatırımcılarımız çok var. Ama buradaki kritik nokta sonunda insan bu yapay zekayı uyguladığını ve iş hayatına entegre etmesi gerektiğini, bu faktörü dikkate almadığı için istediği verimliliği alamıyor. Bu da her zamanki gibi bir trend takibi var. Trendde çok hızlıyız. Çok güzel örnekleri alıyoruz ama maalesef içselleştirme sürecinde çok zayıf kaldık.
0: Sürdürülebilir mi değiliz galiba?
1: Kesinlikle değiliz. Sürdürülebilir ilkesinde ilk başta tabii ki insan ve topluma katkı da var. İşte burada insan faktörü maalesef 3. 5. sıraya geldiği zaman şirketlerde o zaman zorlukları görüyor ama en iyi işverenler ilk öncülüğüne bunu aldıkları için finansal parametre gibi asıl kritik nokta evet. bu. Kopuş ekonomisinden ötesi artık çalışan maliyetini, bilançoda pasif tarafta değil aktif tarafta görülmesini biz bir süreç başlattık 5 yıldır Great Baseburg'te. Aktif tarafta olduğunuz zaman return on investment yani çalışanların katkısıyla geri dönüş hesaplama modellerimiz var. Bu modellerde artık tüm büyük kuruluşlarda yapmaya başladım. Bu kritik nokta insanın verisi ve finansal veriler artık yönetim kurulu toplantılarda eşit seviyede ekranda olacak. Bu ilk bir değişim Türkiye'de de Great Baseburg'un sayesinde gittikçe daha fazla olmaya başlıyor.
0: Peki şimdi burada aslında işverenler tarafında bir de kriz ortamını konuşmak lazım. Yapay zeka tabii ki gündemimizi çok meşgul ediyor. Fakat şimdi bir Mars sendromu daha başımıza geldi. 2026 yılında çok olumlu başlamıştı şirketler. Birçok sektör nezdinde konuştuğumuzda tüm güzellikler ve olumlu yüksek beklentilerle yıla başlamıştık. Fakat Şubat sonu Mart başında jeopolitik süreçte ABD-İran-İsrail savaşıyla beraber çok zorlu bir koşulla karşı karşıya çıkılındı. Çetin koşullardan kaynaklı da birçok şirket aslında yatırımlarını geri çekti ve temkinli bir duruş sergilemeye başladı. Evet. Peki şimdi çalışan deneyiminin arttığı, şirket kültürünün oturduğu şirketler bu krizden nasıl çıkabiliyorlar? Burada yeni yeni güzel örnekler görmeye başlayacak mıyız ve bu sizce bir kriz sürecinde avantaja doğru şirketleri evriltecek midir? Ekonomik perspektiften bakınca nasıl yorumlamak lazım bu tarafı?
1: Çok güzel bir soru sordunuz. Buradaki bölgedeki savaşlar, krizler azalmayacak. Dünyadaki krizler de azalmıyor. Buradaki belirsizliği artık biz organizasyonun normuna çevirdiğimiz zaman artık bu krizlerin üzerine konuşmak veya şikayet etmek değil. Bizim organizasyonumuz bu krizde neleri farklı yapabilir? Burada da işte inovasyon, farklı ürünler, farklı stratejiler geliştirerek, yapay zekayı kullanarak fark yaratan çok sayıda şirketlerimiz yolda. Bunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'de bu kriz sayesinde çoğu organizasyonlar güven kültürü, yapay zekayı ve lider davranışı bir arada birleştirdiği zaman fark yaratacağını siz de burada bekleyebilirsiniz yani.
0: Bir de diğer taraftan enflasyon, faiz, asgari ücret sarmalından da geçen bir ekonomiyle karşı karşıya kaldık. Çünkü jeopolitik taraftaki bu kaosla beraber birçok merkez bankası da artık faiz artışını şu an masaya koymuş durumda. Yani farklı politikalarla ilerleyen sıkı koşulların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Peki bu dönemde güvene dayalı ilişkiler ve burada motivasyonu artırmak amaçlı nasıl bir istihdam politikasıyla karşı karşıya kalmalı şirketler? Nasıl sürdürülebilir büyüme için büyük adımlar atılmalı?
1: Burada en kritik nokta bizim organizasyonlarda, şirketlerde yüksek potansiyelli insanlara çok fazla ihtiyacımız var. Yani mevcut pazarda istediği çalışan kalitesine ulaşmak biraz zorlaki oluyor. Burada işveren markasıyla işte yüksek güven kültürü seçilen bir işveren olduğu zaman bir artı bile geçiyor. Ama öbür tarafta kültürü sistematik şekilde yani sadece bir lidere bırakıp da değil de sistematik şekilde kurgulara yapıldığı zaman sürdürülebilir bir kültür ve sürdürülebilir bir başarı inşası yapılabiliyor. Sürdürülebilir finansal başarı isteyen organizasyonlar çalışanlarla beraber bu süreçte yola çıktığı zaman daha büyük, daha hızlı yol alabiliyorlar. Bu kesinlikle kanıtlayabildik. Örneğin perakende sektöründe birkaç örnekler sizlere verebilirim. Sahada çalışanda çok yüksek bir fluktuasyon var, çok hızlı çalışan hızlı devri var. Evet. Bu şirketlerde biz dikkate aldığımız noktalarda kültürle ilgilendiğiniz zaman bu şirketler bazen büyük ölçekte olduğu zaman 1 milyarın üzerinde tasarruf yapabiliyorlar ve 1 milyar EBITDA'da büyük bir etken olduklarını size ifade etmek istiyorum. Daha fazla investment süreçlere paraları kalabiliyor. Asıl kritik konu kültürü finansal parametrelerle evlendirme dönemi başladı. Şirketlere büyük bir çağrım var. Siz İK alanında parametreleri finanslarla bağlayamıyorsanız çok kritik nokta. İleriki zamanda insan yönetim en kritik unsur olacak. Yani CFO'lara çok alıştık CEO olmalarını, satışta gelenleri ama artık insanı yöneten gruplarda şirketlerin en üst tepesinde sorumluluk alacaklar. Onlar da biraz finansalları yönetme öğrenecekler.
0: Bir dönüşüm içerisinde olduğumuzun uyarısında bulunuyorsunuz. Peki evet. Great Place to Work Türkiye CEO'su Eyüp Toprak çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Için diyelim. Değerli izleyenler, iş dünyasına bir röportajla noktalıyoruz. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Paşuhan, rekabetçilik kazandıracak yeni yol haritasını açıkladı, sektöre dair konuştu ve Dilan Erdemir'in yanıtlayan Mustafa Paşuhan, 2026 yılının geçtiğimiz yıla göre daha iyi olmasını bekliyor. Bir kulak verelim.
2: Mustafa Bey, tekstil ve hazır giyim sektörü son zorlu bir 3 yılı geride bıraktı. Siz de yeni döneme ilişkin yeni yol haritanızı açıkladınız. Bununla başlayalım. Nedir yeni hedefler, stratejiler?
3: Şimdi tabii öncelikle zaten biliyorsunuz biz mevcut yönetimde de başkan yardımcılığı görevimiz vardı. Yeni dönemde yeni kadrolarımızla, yeni komite başkanlarımızla çok hızlı bir şekilde başladık. Şimdi tabii sektör 3 yıl boyunca ciddi yara aldı. Dolayısıyla biz her seferinde şunu söyledik. Sürekli sektörün eksilerini konuşmak ya da sürekli sektörü destekleme noktasında teşvik beklentisi içerisine girmek isteyen bir sektör olmamalıyız. Dolayısıyla şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki son 3 yılda gerçekten sektör ciddi kan kaybetti. Bu anlamda bizim yol haritamız ne olacak diye baktığında 3 yıl içerisindeki 4.4 milyar dolar kaybı, ithala tarafında 4.5 milyar dolar artışı, öbür tarafta da 385 bin istihdam kaybını nasıl telafi ederiz dediğimizde biz özellikle bakanlıklarımızla şöyle destek taleplerimiz oluyor. 6. bölgelerde bugünkü teşvikli olan bölgelerdeki aynı sistemi tekstil ve hazır giyim sektörlerinde 3 yıl boyunca tüm sektörlerimizi 6. bölge teşviklerinde faydalandırılsın diyoruz. Bu gerçekten sektör açısından önemli bir rol oynayacak ve biz eğer gerçekten lüksün satın alınabilir ülkesi olmak istiyorsak, eğer biz gerçekten katma değeri yaratmak istiyorsak, eğer ihracat rakamlarımızı yukarıya doğru taşımak istiyorsak gerçekten bunun olması lazım. Öbür taraftan markalaşma ile ilgili Ticaret Bakanlığımız gerçekten burada sizin aracılığınıza bir kez daha Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Markalaşma konusundaki destekleri daha yeni açıklanacak ve dolayısıyla bugün biz de burada basın yoluyla açıklıyoruz ve bunu da Ticaret Bakanlığımız çok kısa bir süre içerisinde açıklayacak. Yurt dışında alacağınız bir markanın hem orada kira desteği hem de oradaki tanıtım desteği ve birçok desteği içerisinde barındıran bir teşvik sistemi açıklanıyor. Dolayısıyla çok uzun zamandır beklediğimiz bir konuydu. O anlamda sektörümüzün yarınları için eğer gerçekten o markalaşma yolunda çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.
2: O teşviğin detayları nedir peki?
3: Şimdi o detaylarını Ticaret Bakanlığımız açıklayacak. Ama ben bugün bunun müjdesini sektörle paylaşmak istedim. Dolayısıyla daha ham ama Ticaret Bakanlığımız çok kısa bir süre içerisinde bunu sektöre anlatacak. Aynı zamanda Haziran ayı içerisinde Ticaret Bakanlığımızla birlikte markalaşma komitemizle birlikte bir çalışta yaparak sektöre de bunun içeriğini duyurmuş olacağız. Ama ne olursa olsun çok önemli bir destek olduğunu düşünüyorum.
2: Mustafa Bey, markalaşma ve 6. bölge teşviği dediniz. Bunun dışında madde madde sıralarsak talepleriniz nedir?
3: Bugün ÜFE %355 artmış, dolar kuru %230 artmış, maliyetlerimiz %567 artmış. Dolayısıyla burada ne istiyoruz? Şunu söylüyoruz. Diyoruz ki döviz dönüşüm desteği 12 milyar dolar cari fazlası veren bir sektöre %10'a çıkarılsın. Şimdi biraz önce söyledim. Türkiye'nin 2025 cari açığı 92 milyar dolar. Hazır giyim sektörü 16.8 milyar dolar ihracat yapmış ve 12 milyar dolar o cari açığına katkı vermiş. Ben inanıyorum 2026-2025'ten çok daha iyi olacak. 2027-2026'dan çok daha iyi olacak diyor.
2: 2026 yılı daha iyi olacak dediniz. Buraya biraz bakalım. Siz de sektörün yaşadığı kayıplardan bahsettiniz. Ki Nisan ayı verilerinde de hazır giyimde de tekstilde de toparlanma gördük ihracat verilerinde. Yılın kalanına ilişkin hem beklentilerinizi alacağım bu yıla özel. Bunun dışında savaştan dolayı Türkiye'ye kayan bir talep vardı. O talebin devam etmesini bekliyor musunuz?
3: Şimdi bir kere her şeyden önce biz fırsatçılar ülkesi olmamalıyız. Bunu her defasında dile getiriyorum. Ancak Türkiye'de de birileri vazgeçmek istemiyor. Neden? Çünkü biz Avrupa'nın 3-3,5 saatlik bir mesafesindeyiz. Biz çünkü gerçekten kaliteli esnek üretim yapan bir ülkeyiz. Bugün baktığında Türkiye kilogram değeri 1,5 dolar. Biz 16,2 dolar değere sahip olan bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz biraz önceki söylediğimi bilerek söylüyorum. Artık biz lüksün satın alınabilir ülkesi olmalıyız. Çünkü biz bütün gerek fabrikalarımızla, gerek insan kaynağımızla, gerek sosyal uygunluk konularında biz gerçekten birçok rakiplerimizi geride bırakmışız. Hatta Avrupa'nın birçok ülkesinde öndeyiz. Bu anlamda önümüzdeki dönemlerde değişim, dönüşüm, sürdürülebilirlik gerçekten önemli, sektörü oraya hazırlamamız gerekiyor.
2: O zaman istihdam kayıplarının artarak devam etmesini de beklemiyoruz bu yıl, değil mi?
3: En azından ben beklemiyorum. 2026'da 2025'in altına düşmeyeceğiz diye düşünüyorum.

0: reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: sizde varan vergi avantajı sağlayın.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
0: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
0: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek

0: kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
1: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Mayıs ayının ortalarına yaklaştığımız bu haftanın ilk akıllı parasından 11 Mayıs 2026 tarihinde akıllı paradan tüm izleyicilerimize aydınlık bir hafta dileğiyle haftaya akıllı para nezdinde başlamış olalım. Borsa İstanbul'da ulaştırmanın %1'lere yaklaşan düşüşüyle negatif ayrıştığı, sanayinin %2'lere yaklaşan yükselişiyle pozitif ayrıştığı, BIST 100, BIST 30 ve bankacılıkta sırasıyla %0,30'lar, 30 ve %100 endeks bazında, bankacılıkta da %0,10'lar civarında yukarı yönde seyir oldu ve 100 endeksleri 155 milyar TL'lik hacmin görüldüğü an ve dakikalardan geçiyoruz. Kurda dolar TL'de 45-40'lara yakını, CDS'imiz 230'un altında, 81 doların üzerinde bir gümüş görüyorum ve 4700 doların gerisine %1 düşüşte gelen bir ons altın görüyorum. Brent petrolde 100 doların üzerinde, WTI Amerikan tipi petrolde de 100 doların biraz da olsa altını izlediğimiz dakikalarla kısa bir özet geçelim böyle rakamlardan bahsedip, çünkü uluslararası politika ve uluslararası zemin oldukça hareketli malumat haliniz ve Avrupa perspektifinde burada yanıtlar alacağımız Bloomberg muhabiri Oliver Cook'a gidiyoruz. Hi Oliver.
2: Merhaba Oliver.
3: Good morning.
1: Good morning. By the way,
2: merhabalar.
1: Very stylish necktie. Marvelous.
2: Bu arada çok güzel bir kravat seçmişsin. Söylemeden geçemeyeceğim. Bununla beraber hemen sorularıma başlamak istiyorum. İran'daki son çatışmaların ardından, bu tırmanışın ardından AB daha uzun vadeli bir çözüm için baskı yaratır mı? Teşekkür ediyorum güzel sözler için. Kesinlikle herkes bir çözümün peşinde İran tarafında. Ama acaba Avrupa'nın ne kadar bir etkisi, ne kadar bir nüfuzu olacak. Tabii Trump'ın da Avrupa ile ilgili yorumları vardı. Özellikle askeri tarafına yorumları vardı biliyorsun. Ekonomik olarak da tabii bütün bu gelişmeler bir etki yaratıyor ama diplomatik etkileri de sebep oluyor. Tabii Avrupa'nın artık daha büyük bir rolü olması gerektiği düşünülüyor. Bir yandan da müzakereler gerçekleştirilmeye çalışıyor. Şimdi görüşmeler, konuşmalar var ancak net bir sonuç göremiyoruz. Ama Avrupa'da net bir şekilde diyor ki bu bizim savaşımız değil, askeri tarafta da yer almak istemiyoruz. Ama tabii Trump yönetimine baktığımız zaman bu yorum

0: onlara aslında bir şekilde cezalandırma niyetiyle karşılık vermeye çalışmıştı. Almanya'dan da tabii asker talebi olmuştu. Müttefiği misiniz vesaire gibisinden yorumlar olmuştu. Ama şimdi Avrupa'ya baktığınızda burada çok ciddi bir ekonomik problem var. Çünkü enerji şoku enflasyon üzerinde ciddi sonuçlar yaratıyor. Aynı şekilde büyüme tahminlerini etkiliyor ki bu senenin bir çeyreğine baktığımız zaman aslında 10 baz puanlık da bir büyüme kaybı olmuştu. Bunun yıl sonuna nasıl yansıyacağını merak ediyoruz. Avrupalılar henüz bir acil durum görmüyor olsa bile, şimdi tabii kara kış da geride kalıyor ama yine de gaz stokları nasıl, enerji fiyatları nasıl şekillenecek? Bu çok büyük bir soru işareti. Peki Dışişleri Bakanları Rusya'nın Ukrayna için ilan ettiği ateşkesi inandırıcı buluyor mu? Bu üç günlük ateşkesi inandırıcı mı? Şimdi aslında bu ateşkes güvenilir olmalı şeklinde bir beklentiyle başlamıştı ve ateşkes yürürlükte gözüküyordu ki bugün biliyorsun Brüksel'de toplantı var. Bu toplantıyı takip edeceğiz. Baltık ülkelerinden de temsilciler katılacak ve gerçek bir müzakere ortamı aranıyor. Şu anki Ukrayna'nın aslında ateşkes kurallarına uyulduğu söyleniyor ama diğer taraf için bazı şüpheler söz konusu. Tabii ateşkesle beraber artık bir barış müzakeresi başlasın isteniyor. Avrupa tarafına baktığımızda Ukrayna Savaşı ile ilgili iki önemli faktör var. Şimdi burada giderek daha artan bir şekilde liderlerden artık Rusya diplomasiye yanaşmalı mesajı geliyor Avrupa tarafından. Bu savaş potansiyel anlamda bir çözüme ulaşacaksa da bu tabii Avrupalıların müzakerelere dahil olmamasıyla gerçekleşmeyecek. Tabii Almanya tarafında Schröder de bu müzakerelerle ilgili yorumlarda bulunmuştu. Schröder'in aslında yine Kremlin'e yakın olduğu da düşünülüyordu ama görüşmeler devam etse bile şöyle bir şey var. Bu hafta sonu Macaristan'da biliyorsunuz Orban hükümeti, yeni bir hükümet vardı. Onların da Rusya ilişkileriyle nasıl devam edeceği merak ediliyordu. Avrupa Birliği'nden gelen bazı desteklerin önü kesiliyordu öncesinde. Yani bu yeni hükümetle beraber belki dinamik değişebilir ve Ukrayna-Rusya savaşında başka bir noktaya durum taşınabilir. Peki son bir soruda da olası Trump ve Xi görüşmesini sormak istiyorum. Bu görüşmenin öncesinde AB ve Washington Pekin ilişkileri acaba nasıl değerlendiriliyor? Şimdi Avrupalılar aslında bu noktada biraz yalnız kalmış gibi hissediyor kendini. Yani ekonomik ilişkiler gayet iyi gözüküyordu Çin'le olan ilişkiler. Ama yıllar içerisinde bu değişti. Şimdi aslında Çin tarafındaki risklerin azaltılması hedefleniyor ABD özelinde. Ve Çin'den de bir ayrışma olacak mı acaba ABD, Çin özelinde? Bu da büyük bir soru işareti. Her günde aslında Trump yönetiminden gelen farklı bir başlık görüyoruz. Çin'le ilgili yorumlar yapıyor. Avrupa ile ilgili, NATO ile ilgili yorumlar yapıyor. Ve bir yalnızlaşma söz konusu gibi. Son birkaç ay içerisinde biliyorsun enteresan gelişmeler yaşanmıştı. Kanada Başbakanı'nın Davos'taki konuşmasını hatırlatmak istiyorum. Güçlerin bir araya gelmesi ve yeni bir mimarinin oluşturulması gerektiğini vurgulamıştı konuşmasında da. Ki geçmiş toplantılar ve bugünkü toplantıyı da düşünecek olursak ki Kanada Başbakanı yine katılacak bu toplantılara ilgileniyor kendisi de. Geçen hafta da AB liderleriyle görüşmüştü ama Mark Carney ilk defa AB dahilinde olmayan bir liderle de görüşme kararı aldı. Şimdi bir şeyler değişiyor gibi gözüküyor. Avrupa tarafına, Kanada tarafına baktığımız zaman aslında net bir görünüm ve net bir mimari bekliyorlar geleceğin güçleriyle ilgili. Ama tabii görüşmelerin ve gelişmelerin de takibinde olmak lazım. Oliver, çok teşekkürler değerlendirmelerin için.
1: Evet, Bloomberg muhabiri Oliver Krupp'tan notlarını aldık. Baştan bir araya gidelim. Aranın ardından ekonomist Doktor Veys Fertekligil bizlerle akıllı parada olacak. Kaçırmayın.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı paranın ana kısmında ekonomist doktor Veys Fertekligil bizlerle. Veys Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Sizindeki cuma günü bugüne ilişkin neleri konuşalım diye aslında bir seyircilerimizin huzurunda değil elbette diyaloğumuz olmuştu. Lakin cumadan bugüne, ki bu senenin geride kalan kısmına bakacak olursak, aslında normal karşılayabileceğimiz bir zaman dilimiydi. Trump'ın mızıkçılığı hariç ve birkaç aslında bölgedeki gerilimi biraz daha tetikleyebilecek gelişmeler harici bir değişim yok, ama birkaç haftadır bu soruyu aslında kendi kendimize de soruyoruz. Sona yaklaştık mı bu ortalığı karıştıran, geçen yıl ticaret savaşları, bu yıl İran savaşı süreciyle ilgili takip ettiğimiz süreçte?
2: Evet, son 28 Şubat'tan bu yana özellikle işte artık kaç gün oldu, 70 günü aştı. Önemli bir savaşın içindeyiz. Orta Doğu'da İran-Amerika, daha doğrusu İsrail-Amerika ve İran. Ve çok çeşitli açıklamalar var. Bir ateşkes sürüyor. Fakat ateşkese rağmen hala Amerikan saldırıları devam ediyor. İran buna Körfez tarafında cevap veriyor. Ve en son hani geçen hafta sonu biraz daha umutlanmıştık. Hani orada özellikle işte İran'ın bir cevabı vardı Amerika'ya. Onu bekledik. Arada bir mutabakat, bir sayfalık imzalanıyor dendi. Barış anlaşması çok yakında dendi. Daha doğrusu görüşmelere başlanacak dendi. Hani bir barış için tabii daha süre var. Ama bir hızlı mutabakat olacak dendi. Fakat son olarak işte İran cevap verdi. Oradaki cevapta aslında gerçekten çok büyük bir ilerleme yoktu. Yani uranyum, nükleer tarafında İran'ın hala itirazları var. Trump da bunu beğenmedi. Hani orada sürüncemede kaldı ve şu anda da şey devam ediyor. Yani ateşkes, sözde bir ateşkes var ama savaş süreci her an tekrar tetiklenebilir. Fakat burada piyasaların çok da olumsuz hareket etmediğini görüyoruz. Yani son rakamlara baktığımızda işte borsa fena değil. Şu anda yukarı yönlü hareket ediyor. Altında bir gerileme oldu ama çok fazla değil. İşte petrol fiyatı tabii ki yükseldi tekrar, ama o da hani böyle dramatik biçimde yükselmedi. Bundan da şeyi anlıyoruz. Hani bu hafta Trump'ın Çin ziyareti var sanıyorum 14 Mayıs'ta. Oraya kadar belki bir anlaşma olabilir. Yani bu hala bir anlaşma olma ihtimali var. Özellikle Çin'in araya girmesi söz konusu olabilir. El altından her ne kadar çok yüzeyde gözükmüyorsa da bunu bekliyor sanıyorum piyasalar. Onun için biraz daha olumlu hareket ediyor. Son derece çok radikal değişiklikler yok, ama tabii her şey değişebilir. Bir de Trump'ın laflarına çok bakmamak gerekiyor. Hani bugün olumlu konuşuyor, hemen anlaşma yapılacak diyor. Yarın İran'ı mahvedeceğiz diyor. Böyle bir süreç var. Tabii bu da ekonomileri çok zorladı, dünya ekonomilerine baktığımızda. Şu Mart başından bu yana özellikle petrol fiyatının artması tüm ülkelerde, petrol üreticisi olmayan ülkelerde enflasyonun artmasına yol açtı. Bir taraftan da tabii bizim gibi ithalatçı ülkelerde hem enflasyon hem cari açık ithalatın artması olumsuz etkiledi. Amerika'da bile petrol üreticisi olduğu halde işte petrolün galonunun 4 dolarları, 5 dolarları yükseldiğini görüyoruz ki Amerikan halkı da bu durumdan memnun değil, ama hala ucu açık. Tabii bir an önce bir barış gelirse piyasalar daha olumlu hareket edecektir diye düşünüyorum.
1: Veys Bey, aslında siz özellikle küresel piyasalarda kabaca son 30 yılda hemen hemen pratikte bizim baktığımız, üzerinde durduğumuz, kıyasladığımız unsurları yakından takip etme şansına sahip olmuşsunuzdur. Şimdi belki biz biraz önce siz de piyasanın o aldırmazlığına işaret ettiniz. Bu işin biraz sonunun geldiğine dönük bir piyasa algısını şu an kerteriz alıyoruz, ama hafta sonu çokça önemli isimlerden bu konuyla ilgili bir kurum görmedim işaret eden açıkçası, ama tarihsel örneğe rastladım ve birçok vakada belki konu kriz halindeyken piyasaların çok tepki vermediği ama ardından izleyen ve zamana da yayılan, belki de kriz süresini aşan boyutta piyasa tepkileri olabiliyor. Böyle bir ihtimalin küresel piyasalar için canlı olduğunu söyleyebilir misiniz?
2: Evet, aslında baktığımızda dediğim gibi bir barış süreci gelse bile yani önümüzdeki kısa vadede sonuçta bu arz ve tedarik sorunlarının etkisi devam ediyor. Şu anda petrol arzının çok azaldığını görmekteyiz. Burada çok kısa sürede çok olumlu bir barış olsa bile İran'la Amerika arasında bunun düzelmesi birkaç haftayı, birkaç ayı bulacak. Ve orada gerçekten sıkıntılar sürecek. Hani birdenbire petrol fiyatı 70 dolara inmeyecek. Hala işte 100 dolarlarda, belki 90 dolarlara doğru bir iniş kaydedeceğiz. Ama birkaç ay, yılın işte belki bir 6 ay daha bu krizin etkileri sürecek. Petrokimya tarafında sorunlar var. Tedarik zinciri bozuldu. Yani baktığınızda orada hızlı bir barış olsa bile sorunlar sürecek ki asıl korkulan senaryoda durumun tekrar savaş olması, tekrar Amerika'nın saldırması, İran'ın birkaç ay dayanabileceği söyleniyor. Ama böyle bir durumda yaz aylarına kadar, daha doğrusu Haziran'a kadar bir çözüm bulunmazsa orada petrol fiyatının 140-150 dolarları görmesi orada gerçekten bizim gibi ülkeler için bir facia olacaktır. Dünya ekonomisini çok çok olumsuz etkileyecektir.
1: Peki biraz bizden devam edelim. Belki burada bu volatilite anlarına ülkelerin hangi süreçte varlık sınıflarının performansı ve konumlanması bakımından yakalandığı da önemli elbette. Ama salgın sonrasında bilhassa bizim çok ciddi enflasyonist bir dönemimiz oldu. Hatta hala da geride bıraktığımızı söyleyemeyiz. Bununla beraber büyüme tarafı ile ilgili Türkiye genel olarak problem yaşamıyor zaten çok uzun yıllardır. Ve para politikası da aslında bu ikisinin arasında ciddi anlamda tam da yönünü, patikasını bulmakta yıllardır hep bizim üzerine kafa yorduğumuz bir stabil olmayan konumda ilerliyor. Şunu sormak istiyorum sizlere. Savaşla ilgili geçen yıl özellikle ticaret savaşlarının yarattığı fırtına ölçüt alınarak Türkiye bu sefer o kadar da kötü etkilenmedi dendi. Buna katılır mısınız? Ve ilk iki soruda konuştuğumuz bu savaşın bir miktar kalıcı etkilerinden uzun ya da orta vadede Türkiye'nin hem varlık sınıfları hem de makro iktisadi anlamda ne kadar derinlikte etkilenmesini beklersiniz?
2: Şimdi orada şu ana kadar tabii ki savaşın etkileri gelişmekte olan ülkelere bakıldığında dediğim gibi özellikle petrol üreticisi olan ülkeler ve orada daha rahat davranabiliyorlar ama özellikle Avrupa, Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkeler özeline baktığımızda oldukça önemli etkileri var. Türkiye özelinde de baktığımızda hem enflasyon artışı bir yandan hem cari açığın artması söz konusu olacak ki bunu gördük son rakamlarda da var. Ve tabii ki büyüme oranının etkilenmesi, büyümenin daha düşük seyretmesi bunu sanayi rakamlarından da hissediyoruz. Onun için ama işte bir takım gelişmekte olan ülkeler daha iyi durumda olabiliyor ama mesela petrol üreticisi Körfez ülkeleri bile oradaki işte Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla oldukça kötü durumdalar. Yani buradaki büyüme de azalacak. Yani nereden bakarsanız bakın işte Çin gibi ülkeler şu anda petrol depolamış olsa bile eğer savaş uzarsa orada da büyüme etkilenebilir ki Çin buna çözüm bulmaya çalışıyor. Bir tek mesela Rusya'nın şu anda daha iyi konumda olduğunu söyleyebiliriz. Çeşitli ülkelere göre değişiyor büyüme ve enflasyon oranları ama neticede dünya ticaretinin düştüğü, dünyada büyümenin azaldığı, barış yapılsa bile kısa zaman içinde bunun etkilerinin birkaç ay daha gözükeceği bir dünyadan bahsediyoruz. Eğer savaş uzarsa da gerçekten son yıllardaki en büyük krizlerden birini devam edeceğini göreceğiz. Bunun etkileri devam edecektir, olumsuz etkileri.
1: Peki özellikle gelişen ülke, gelişmekte olan ülke ayırdığında Burada petrol fiyatlarını çokça konuştuğumuz için Reis Bey, burada özellikle petrol ihraç eden ülkelerin biraz daha avantajlı konumda kaldığı, gelişmekte olan ülkeler perspektifinde. Handikaplı tarafa bakacak olursak da gelişmiş ülke sınıfında dahi olsa özellikle enerji maliyetleriyle ilgili sorunu olan ülkelerin de biraz daha zayıf tarafta ve dezavantaj tarafta kaldığını gördük. Böyle peki ezber bir ne diyelim ayırtla devam eder mi sürecin devamı? Özellikle enerji fiyatlarıyla ilgili dünyanın problemli hali sürerse. Öte yandan bir takım uluslararası stratejik ortaklıklar vesaireler, mesela Çin'in buradaki hem yumuşak güç hem de farklı enstrümanları kurarak kendi bir şekilde yüzdürdüğünü de görüyoruz. Ama farklı ülkelerden farklı örnekler de verilebilir. Bu ülkelerin zayıflıklarını absorbe etmesinde ya da güçlü yanlarının başka bir takım ortaklıklar karşısında zayıf kalmasına neden olabilir mi?
2: Pardon, ben sesiniz çok iyi gelmiyor bana da. Orada bir düzeltme yapabilir miyiz diye
1: şöyle
2: mikrofona bakayım.
1: Şu an duyabiliyor musunuz?
2: Çok az duyuyorum.
1: Evet, biz o zaman bir haber girelim sizin sesinizin kontrolünü tekrardan yapmak adına. Bank of America ve Goldman Sachs dirençli iş gücü piyasası ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle Fed'den faiz indirim beklentilerini ileriye kaydırdı. Bu haberimizin detaylarına göz atalım, ardından sohbetimiz devam edecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinden gelen son veriler, dezenflasyon sürecinin 10 haftadır devam eden Orta Doğu Savaşı nedeniyle sekteye uğradığını kanıtlarken Fed beklentileri de değişiyor. Nisan ayında istihdam beklentilerinin üzerinde artarken işsizlik oranı %4.3 seviyesinde sabit kalarak Fed'in elini zayıflattı. Bu verilerin ardından Wall Street'in önde gelen aracı kurumları BofA Global Research ve Goldman Sachs da Fed beklentilerini revize etti. BofA Global Research 2026 yılının tamamında Fed'in bekle gör politikasını sürdüreceğini öngördü. Banka, ilk indirimlerin ancak Temmuz ve Eylül 2027 tarihlerinde her biri 25'er bas puan şeklinde geleceğini tahmin etti. Goldman Sachs daha önce Eylül 2026 olarak açıkladığı ilk indirim beklentisini Aralık 2026'ya çekti. Banka ikinci indirimi ise Mart 2027'de bekliyor. Analistler, iş gücü piyasası bu yıl yeterince zayıflamazsa indirimlerin tamamı 2027'ye sarkabilir uyarısında bulundu. Öte yandan Fed'in 29 Nisan'daki son toplantısı kurumun iç yapısındaki görüş ayrılığını da gözler önüne sermişti. Faizlerin %3.50 ile 3.75 aralığında sabit bırakılması kararı 1992'den bu yana görülen en çekişmeli oylamalardan birine sahne oldu. Görevi devralması beklenen yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un düşük faiz yanlısı bir tutum sergileceği bilinse de BofA analistleri veri akışı şu an için Warsh'un elini kolunu bağlıyor değerlendirmesinde bulundu.
1: Evet, BofA ve Goldman'ın değerlendirmeleri böyle. Biz ekonomist doktor Reis Fertekli ile sohbetimize devam edelim. Şu an duyabiliyorsunuz diye tahmin ediyorum.
2: Evet evet, daha rahat, sağ olun.
1: Soru biraz uzundu. Değerli izleyicilerimizin vaktini ekstradan alacağım için de af buyursunlar ama teknik aksaklıklar olabiliyor. Şunu sormuştum Veys Bey size. Bazı ülkelerin özellikle enerji maliyeti konusunda avantajları var. Gelişmiş ülkede olsa, gelişmekte olan ülkede olsa. Bazı ülkelerin de dezavantajları var ama ülkelerin böyle sınıflanmasının ötesinde bu enerji fiyatlarıyla ilgili şu an dünyanın bir problemli durumu söz konusu. Sürerken stratejik ortaklıklarla avantajlar sürdürülebilir ya da dezavantajlar avantaja çevrilebilir. Tam tersi güçlü görünen ülkeler karşıt blok ya da ne diyelim işte siyasi bir takım handikaplardan daha ters duruma gelebilirler mi?
2: Evet, güzel bir soru. Aslında baktığınızda bir taraftan burada şeyin de önemi var. Örneğin mesela Çin'de son yıllarda bu fosil yakıtlardan işte daha çok temiz enerjilere, rüzgar, güneş gibi kayma ve bunların bütün Güneydoğu Asya ülkeleriyle de bunları satma ya da işte paylaşma diyelim. Avustralya, Singapur gibi ülkelerde burada gerçekten bu temiz enerjilerin, daha doğrusu fosil yakıt dışındaki enerjilerin önemi çok daha büyüyor dünyada. Bunun dışında mesela bizim gibi ülkelerde de aslında bu tabii ki savaşın genel olarak olumsuz etkileri var ama olumlu etki olarak da şöyle, daha doğrusu fırsat olarak baktığımızda işte Türkiye'nin bu enerji merkezi, enerji hub'ı olma meselesi, işte Irak'la olan bir kalkınma yolu projesi, yani Körfez ülkelerinden Türkiye'ye Irak yoluyla enerji ve diğer malların tedariğinin gelmesi, bir taraftan Orta Koridor projesi, yani Orta Asya'dan petrol ve doğalgazın işte Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye yoluyla Avrupa'ya gitmesi. Mesela burada da Türkiye'nin çok öncü bir role çıkabileceğini görüyoruz eğer bu fırsatlardan yararlanırsa. Onun için dünyada gerçekten bu savaşın tabii ki çok olumsuz etkileri oldu ama bir taraftan da değişik ülkelerle değişik stratejik ortaklıklar kurulabilir. Bu fırsatlar var. Örneğin mesela Hindistan'ın son geçen ay Türkiye ile Dışişleri Bakanlıkları arasında bir görüşme olmuş. Yani son birkaç, bir iki yıldır çok kötüye giden ilişkiler ama Hindistan da bunu görüyor. Mesela Türkiye'nin işte Avrupa ile Asya arasındaki, Güney Asya arasındaki bir koridor olma, köprü olma durumunu. Bu çeşit o şeyler, gelişmeler olabilir. Yani bir taraftan işte nükleer enerjinin, bir taraftan temiz güneş ve rüzgar enerjilerinin daha fazla üzerinde durulması, bir taraftan da böyle enerji ortaklıklarının ortaya çıkması ama dileğimiz bir an önce bu savaşın sona ermesi ve Körfez'deki durumun İran ya da Basra Körfez'in durumun daha stabil olması, stabil haline geçmesi tabii ki.
1: Özellikle enerji koridoru konuları ciddi anlamda jeopolitik bizim bölgemizde ağırlık merkezini oluşturuyor ve her ülkenin aslında buradaki değişken pozisyonu, gelişen koşulları da etkiliyor. Gelişen koşullar ülkelerin de aslında nasıl politika izleyeceğine dair ciddi bize donanım sunuyor. Şunu sormak isterim. Bilhassa Hürmüz Boğazı ile ilgili burada dünyanın kilitlendiği bir durum oluştu. Bu aslında Türkiye'nin bölgesel rekabette de uzun süredir hem güneyimizde hem güneydoğumuzda bazen kuzeyimizde konuştuğumuz bir takım konularda tekrar önemini diğer ülkelerin örneğin enerji maliyetleri başta olmak üzere makro bir takım unsurları adına daha pozitif bir noktaya getirdi mi sizce?
2: Türkiye'nin durumunu mu?
1: Konumunu evet.
2: Dediğim gibi işte evet, eğer bu fırsatlardan yararlanabilirsek bir tarafta Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerin enerji tarafında yoğunlaşması ve Türkiye tarafından bu petrol ve doğalgazın Avrupa'ya sevki konusundaki gidişat önemli olur.

0: Arabistan'dan petrolün gelmesi ve tabii ki burada Türkiye'nin de yapması gereken özellikle mesela Ermenistan'la ilişkilerin son günlerde tekrar iyileştiğini görüyoruz ama burada sınırın açılması Ermenistan'la ekonomik ve enerji ilişkilerinde de belirli bazı aşamaların kaydedilmesi gerekiyor. Bir taraftan da Avrupa Birliği ile çok uzun süredir donmuş olan ilişkilerin her ne kadar baktığınızda işte İtalya'da İspanya ile çeşitli yakınlaşmalar var ama kurumsal olarak AB ile olan ilişkilerin artırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve özellikle enerji tarafında da bu tür ilişkilerin yoğunlaştırması gerekiyor. Türkiye bunu istiyor ama Avrupa şu anda tamamen şaşkın bir vaziyette gerek Ukrayna Savaşı gerek İran-Amerika Savaşı'ndan dolayı. Tabii ki Türkiye'nin de yapması gerekenler var. Orada özellikle Avrupa'nın beklediği bir takım reformlar. Bu açıdan baktığımızda aslında Türkiye çok şanslı olabilir savaş sonrasındaki durum açısından ama bu fırsatları da iyi değerlendirmesi gerekir gecikmeden ve doğru adımlar atarak tabii ki ekonomide de reformlar yaparak yani sadece bir vergi barışı sağlayarak yabancı sermayeyi çekemezsiniz. Evet. Zaten bunu son 10 yılda 20 yılda gördük yani bir yere varamıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ekonomist Doktor Veys Fertekli bizlerle birlikteydi Akıllı Para'da. Bu kadar bölgesel konuları konuştuk. Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü Orta Doğu Politikası kıdemli uzmanı Hasan Alhasan'ın barış planının geleceğine ilişkin söylemiyle Akıllı Para sona erecek. Ardından 16'da Finans Merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Orta Doğu Politikası kıdemli araştırmacısı Hasan Elhasan ile konuşacağız. Günaydın Hasan. Seninle sohbet etmek her zaman güzel. Yine bir ilerleme kaydedilemediği haberleriyle uyandık. Sence şu an ABD ve İran arasındaki bu çıkmazı aşmak için ne gerekiyor?
3: Merhaba, günaydın Cumanna. Seninle olmak her zaman bir zevk. Bence buradaki başarılı bir müzakerenin önündeki asıl temel engel, İran rejiminin ABD Başkanı Trump'tan daha uzun süre dayanabileceğine olan inancı ve bu yüzden taviz vermek için gerçek bir nedeni yok. Bunun büyük ölçüde Trump'ın kendi hatası olduğunu düşünüyorum. Sonuçta o, Orta Doğu'daki gereksiz savaşları bitirme vaadiyle gelen bir adam ve bence kendi seçmenlerini rahatlatma telaşıyla ve piyasaları yatıştırmak için haklı ya da haksız İran'a savaşı çabuk bitirme konusundaki çaresizliğinin sinyalini vermiş olabilir. Şimdi açıkçası evdenin İran'a yönelik askeri saldırıları yıkıcı oldu. Ancak bence rejim değişikliği ya da İran rejimini teslim olmaya zorlamak gibi hedeflenen siyasi etkilerine ulaşmakta açıkça başarısız oldular. Ve bence nihayetinde İranlılar burada Başkan Trump'ın teklifini güvenle reddedebileceklerine ve ya Trump'ın tekrar savaşa girme isteği olmadığını düşündükleri için misilleme riskine girmeyeceklerine ya da gerekirse bir çatışma turun daha sağ çıkabileceklerine dair bahis oynuyorlar. İranlılar aslında piyasaların son birkaç aydır yaptığı bahsin aynısını yapıyorlar. Trump'ın eninde sonunda bu kavgadan çekileceği bahsini.
2: Evet, İran'ın hesabı ile piyasa katılımcılarının hesabı arasında paralellik kurmak ilginç. Orada ilginç bir paralellik var. Hasan, sana Körfez'deki farklı ülkelerin buradan nereye gideceğimize dair yaklaşımları açısından giderek farklılaşan bölgesel tepkileri sormak istiyorum. Geçen hafta ortaya çıkan şey hem Katar'ın hem de Suudi Arabistan Krallığı'nın diplomatik cephede ilerliyor gibi görünmesi. Sence bunun sebebi nedir?
3: Bence bölgedeki tüm ülkeler yani 6 Arap Körfez ülkesi İran'ı az çok bir tehdit olarak algılıyor. Unutmayalım ki İran'a açıkça sempati duyan ve geçmişte ABD ile İran arasındaki müzakereleri kolaylaştırmaya çalışan Umman'da dahil olmak üzere hepsi 6 Arap Körfez ülkesinin tamamı şu ya da bu şekilde İran saldırılarına maruz kaldı. Bu yüzden bir bakıma hepsi İran'ın bölgesel güvenlik için gerçekten bir risk ve tehdit olduğu yönündeki bu temel tehdit algısını paylaşıyor. Ancak asıl ayrıldıkları nokta bu sorun en iyi nasıl çözüleceği ve burada en az iki hatta belki de üç kampın ortaya çıktığını açıkça görüyorsunuz. Bir kamp, bir nevi uzlaşmacı bir kamp, çoğunlukla Ummanlılar arasında aslında nihayetinde yakın zamanda hiçbir yere

0: Gitmeyecek büyük bir komşu olan İranlılara güvence vermek için belirli sayıda taviz verilmesi gerektiğine inanıyorlar. Öte yandan çatışmacıları görüyorsunuz. BAE, büyük ölçüde Bahreyn gibi diplomasinin İran'ı dizginlemede başarısız olduğuna ve sonunda İran'a karşı inandırıcı bir askeri caydırıcılık oluşturmaları gerektiğine inanıyor. Sanırım Suudiler, Katarlılar ve belki de Kuveytliler ise arada bir yerde duruyor ve benzer şekilde düşünüyorlar. Nihayetinde derhal gerilimi düşürmekten başka bir alternatif yok. Çünkü askeri saldırılar amaçlanan siyasi etkilerine ulaşamadı. Her ne kadar nihayetinde güvenmeseler de İran'a hiç. Bence gördüğünüz şey hepsinin bir tehdit olarak gördüğü ama bununla en iyi nasıl başa çıkılacağı konusunda hemfikir olmadıkları, bölgesel tehdide karşı farklı yaklaşımlar olduğu.
1: Hasan, geçen hafta Suudi Arabistan'ın hava üslerinin kullanımını ABD'ye kısıtladığını veya en azından belirli bir süre için askıya aldığını, şimdi ise tekrar normale döndüğünü öne süren raporlar ortaya çıktı. Bu raporlar hakkında ne düşünüyorsun ve Suudi Arabistan'ın teşvikleri nelerdi?
0: Bence bu haberlerle ilgili çok fazla gergit oldu. Suudilerin yalanlamalarını gördük. Suudilerin erişime izin vermesi, bunu geri çekmesi ve sonra tekrar izin vermesi hakkında gerçekten çelişkili raporlar gördük. Bunun bir raporlama ve yalanlama işlevi mi olduğu, yoksa bu konudaki Suudi-ABD ilişkilerinin yönetilme biçimindeki temel bir istikrarsızlığı mı temsil ettiği tam olarak belli değil. Bence nihayetinde Suudiler bir dereceye kadar belirsizliği korudu. Savaş boyunca bir dereceye kadar sessizliklerini korudular. İran saldırılarını kınadılar, haklarını dile getirdiler ve misilleme yapma haklarını saklı tuttular. Ancak bunun ötesinde tercihlerinin İran'la daha fazla askeri çatışmaya girmek mi, yoksa bu çatışmayı çözmek için alternatif yolları mı tercih edecekleri konusunda pek seslerini çıkarmadılar. Bence Suudiler kenarda durmayı, bu savaşta ön saflarda yer almamayı stratejik ve ekonomik çıkarlarına uygun görüyorlar. İyi, çok önemli miktarlarda petrol ihraç etmeye devam edebilen az sayıdaki ülkeden biri oldular. Petrol fiyatlarındaki artış, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla kaybettikleri bazı ihracat hacmini telafi etti. Ve bu yüzden bence Suudiler nihayetinde zaman kolluyorlar ve esasen bu savaş boyunca baskın olan ana tutumları İran'la olan bu kavgada ön saflarda yer almamak oldu.

Ember TT Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Finans Merkezi'nde ilk etapta piyasalarda olup bitenleri aktaracağız. Özellikle şu an itibariyle gelişen piyasalardaki ayrışmanın devamlılığı üzerine bir miktar değerlendirme yapmaya çalışacağız. Araştırma turunda daha sonrasındaysa Logos Portföy Yönetici Ortağı Berin Önder bizlerle birlikte olacak. Onunla da hem Türkiye'deki yatırım iklimini hem önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Ama önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca onlara bakarak başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 4 yıl vadeli tahvillerde ihale öncesi satışlarla birlikte toplamda 37 milyar liralık borçlanma gerçekleştirdi. 2 yıl vadeli sabit getirili tahvil ihalesinde bileşik faiz %41,80 olurken 4 yıl vadeli TÜFE endeksli tahvil ihalesinde reel bileşik faiz %5,48 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre savaşın etkili olduğu Mart ayında perakende ticaret satış hacmi %21,2 arttı. Böylelikle perakende satışlarda 2 yılın en yüksek yıllık artışı kaydedildi. Wall Street'in önde gelen aracı kurumları BofA Global Research ve Goldman Sachs dirençli iş gücü piyasası ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle Fed'den faiz indirimi beklentilerini ileri tarihlere kaydırdı. Bank of America 2026 yılının tamamında faizlerin sabit kalmasını beklerken Goldman Sachs ilk indirim beklentisini Aralık 2026'ya erteledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistler İran Savaşı'nın enflasyonu yükseltmesi nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'ndan bu yıl 2 faiz artırımı bekliyor. Analistler 2026 yılı için büyüme beklentilerini de %0,9'dan 0,8'e indirdi. Almanya'nın ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü İFO'nun Nisan anketine göre ülkede yaklaşık her 12 şirketten biri talep yetersizliği, artan işletme ve enerji maliyetleri nedeniyle varlığını sürdürememe endişesi taşıyor. İFO Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlhaar abi, Almanya'da şirketlerin ciddi ekonomik baskılar altında olduğunu kaydetti.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardık. Şimdi piyasalardaki rakamlara döneceğiz. Nispeten sakin bir hafta başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz global arenada. Satıcılı olan yerler var, alıcılı olan yerler var ama net ve hakim bir temadan bahsetmek çok mümkün değil. Savaşın süre gelen bugüne kadarki tansiyonu nispeten düşük. Ancak elbette müzakere sürecinin biraz daha devam edeceği üzerine kafa karışıklığı var. Bir yandan bilançolar geliyor. Onlar hisse senedi piyasalarında ayrışmayı net bir şekilde ortaya koymayı sürdürüyor. Dolayısıyla tüm bunlar eşliğinde biz Borsa İstanbul'a baktığımızda geçen haftayı 15 bin puanın üzerine kapatmıştık. Bugün itibariyle de biraz daha bunun üzerine koyma çabası hakim. Endeks 15.100 puan seviyesinin üzerinde gün içinde 15.155 puan gördüğümüz zirve seviye olarak karşımıza çıkıyor. Ancak ayrışma var. Özellikle ulaştırma endeksinde biraz daha savaşın şu an itibariyle hemen sönümlenmeyeceği beklentisi nedeniyle havacılık hisselerinde satıcılı seyir görüyoruz. Ancak diğer taraftan sanayi endekste belli başlı hisseler üzerinden gelen olumlu performans endeksi %2 kadar yukarı itiyor. Banka endeksinde ise yatay bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Yabancı katılımının nispeten az olduğunu duyuyoruz bugün için en azından. Tabloyu böyle söyleyebiliriz. Diğer taraftan kurlara baktığımızda dolar TL'de 45 lira 38 kuruş, euro TL'de 53 lira 46 kuruşluk fiyatlamalar görüyoruz. Euro dolar çaprazı kabaca geçen haftayı kapattığımız yerlerde 1.1775 1.1785 arasında gidip geldiğini söyleyebiliriz. Dolar endeksi 98'ler seviyesinde kalmaya devam ediyor. Bono faizlerinde TL bono faizlerinde biraz yükseliş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında biraz belki o tarafa bakmak gerekir ama öte yandan Türkiye'nin CDS'lerinde de yeniden 225 bas puanın altına doğru kayış oldu. Onu da bir kenara belki 1-2 bas puan aşağı kayış olduğunu da not etmekte fayda var. Dolayısıyla hani risk iştahı var ya da yok diye kat'i bir şey söylemeye çok müsaade etmiyor. En azından bugünkü fiyatlamalar. Gidelim Avrupa borsalarına. Karışık seyir orada da söz konusu. Şu an itibariyle hafif eksiye doğru geçti FTSE endeksi Londra'da. Aynı zamanda bakarsak Milano endeksinde artılardayız. Ama özellikle Paris'te Kakaran endeksinde %0.8, Almanya'da Frankfurt'taysa %0.2 kadar aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Seansta keza benzer oranlarda düşüşü Amerikan vadelerinde de görüyoruz. %0.1'ler civarında Nasdaq ve S&P 500 vadelerini aşağıda görüyoruz. Hemen hemen onlara yakın bir tık daha aşağıda Dow Jones vadeleri de ekside bir başlangıç söylüyor bize. En azından şu dakikalar haber akışı böyle. Veriler geldikten biraz daha bilançolar üzerine takipte kaldıktan sonra tablonun nereye doğru evrileceğini görmeyi sürdüreceğiz. Petrol fiyatları sabah yüksekti. Şimdi onun bir kısmı geri geldi. Hala yükselişte $104.27 ama sabah 105,5-106 dolara yakın bir petrol fiyatı gördük. Sonrasında 103 dolarlara kadar geri çekilme gözlemledik. Ama şu anda kabaca %3 Brent petrolde prim var ve $104.26 görüyoruz. Amerikan tipi ham petrolde de $97.18'lik fiyatlama var. Spot altının ons fiyatı 4700 doların üzerine kalmaya devam ediyor. Ama çok kuvvetli bir performans yok. Yani biraz sürüklendiğini söyleyebiliriz. 1-2 dolarlık hareketlerle şu anda burada kalmaya devam ediyor. Gümüşte ise son dönemin en kuvvetli performanslarından biri, yine %5 kadar yukarıda 84,5 dolara doğru yaklaşıyor spot gümüşün ons fiyatı. Rakamları bu şekilde aktardık. Şimdi gelişen piyasalar üzerine biraz değerlendirme yapmaya çalışacağız araştırma turunda.

0: Gelişen ülkelerle ilgili değerlendirme yapacağız dedik. Araştırma turuna Mehmet Özdemir'le birlikte başlayacağız. Aslında yılbaşından bu yana gelişen ülke piyasalarında oldukça kuvvetli bir performans görmeye devam ettik. Geçen seneyi de oldukça iyi kapatmıştık. Uzun bir süre sonra gelişen ülke endeksleri, gelişmiş ülke endekslerinin üzerine performans göstermişti. Bu seneye de yılbaşından bu yana baktığımızda MSCI gelişen ülkeler endeksinin %22'lik performansı var. Ülke bazında farklılaşma çok belirgin. Özellikle Kore bunun önemli bir kısmını oluşturuyor. Yılbaşından bu yana %93'lük getirisiyle Türkiye %36 getirmiş durumda MSCI endeksi üzerinden bakarsak. Aynı zamanda Brezilya'da da %22 civarında bir hareketlilik söz konusu olmuş. Diğer yandan fiyat kazanç oranı olarak baktığımızda gelişen ülkelerde son 2 yılın fiyat kazanç ortalamasına bakınca orada kabaca 20'ler civarında bir fiyat kazanç oranı görüyoruz. Fakat şu an itibariyle 15.8 gibi bir fiyatlama görüyoruz. Fakat şu an geldiğimiz yer 20.20'lere kadar geldi. Dolayısıyla aslında biraz aşırı olum bölgesine gelmiş olabilir miyiz gelişen ülke değerlemelerinde? Tartıştığımız konulardan biri. Şimdi ülke ülke giderek biraz bunların üzerinden değerlendirme yapmaya çalışacağız. Mehmet'le ilk etapta Hindistan üzerinden bir değerlendirme yapalım istersen. Çünkü Mehmet, hani Hindistan biraz daha farklı diğerlerinden. Şimdi Çin'de başka bir hikaye oluyor. Kore'de çip teknolojisi üzerinden başka bir şey oluyor. Ama Hindistan kendi gelişimini orta vadeye yaymış. Çok kuvvetli bir performansla geliyor aslında teknolojik olarak. Ama bugünden yarına somut elle tutulur projelerdeki nispi eksiklik diğerlerine uyum sağlamasını biraz etkiliyor gibi görünüyor.
1: Özellikle endeks fiyatlamalarına baktığımızda o MSCI gelişmekte olan ülke hisse senetleri diyelim, oradaki yüksek çarpanlar buraya çok uğramamış gibi gözüküyor. En azından çarpanlara baktığınızda. Ama şöyle bir genel toparlayacak olursak, hem rupi tarafını hem Hindistan borsası tarafını, o tarafta aslında biz yılın başından bu yana çıkışlar görüyorduk. Yüksek enerji maliyetleriyle birlikte özellikle savaştan bu yana çok ciddi bir çıkış görüyoruz. Hindistan hisse senedi piyasasından biz hemen menkul kıymet saklama kuruluşu olan bölgesel oradaki NSDL'in verilerine göre savaşın başından bu yana 28 milyar dolarlık bir çıkış var Hindistan hisse senedi piyasalarından. Sadece Mart bazında bakalım. Aylık en yüksek çıkış, tarihi çıkış 13 milyar dolarlık bir çıkış görüyoruz burada. Özellikle cari açık tarafında Hindistan'ı zorlayan bir görünüm. Bu tarafta yükselen petrol fiyatları yatırımcılar açısından da yatırımcıları Hindistan'a bakış açısında biraz karamsarlaştırıyormuş gibi gözüküyor. Bunun tabii ki de özellikle rupiye yansımasına baktığımız zaman zaten yılın başından bu yana %6 civarlarında Asya gelişmekte olan ülke para birimleri bazında en çok değer kaybeden para birimi rupi, %6'lar civarındaki bir değerlemeden bahsediyoruz. 10 yıllık tahvil faizine baktığımızda orada 6.7'lerden savaş öncesinde 7'lerin de üzerine 7.10 en yüksek tarihi en yüksek değer kaybına doğru ilerledi o tarafta tahvillerde. Ama şöyle bir nedenine baktığımız zaman da dünyanın en büyük 3. petrol ithalatçısı, ki biraz daha içerisine baktığımız zaman ise petrolünün yarısından fazlasının özellikle Körfez bölgesinden doğalgaz tarafına baktığımızda bu oranlar daha da yüksek oluyor. Biraz daha bel bağlamasından ötürü yatırımcılar hala bir miktar daha buraya karamsar bakmaya devam ediyor. Şöyle bir zaten Nifty 50 hisse senedi piyasasının göstergesine baktığımız zaman da MSCI Hindistan özellikle MSCI Asya Pasifik'ten yaklaşık 25 puan civarında negatif ayrışıyor. Özellikle yılın başından bu yana baktığımızda rakamlarda bunun tersine doğru çevrilir mi? Şu anda artık biraz daha değerleme çarpanları ciddi makul ama çok da bu biraz daha savaşın seyrine bağlı olacak diyelim.
0: Mehmet Özdemir, teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi geçiyoruz Elif Cansever'in yanına. Onunla bir miktar daha bu dönemin yıldızı olan Kore piyasası üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Gelişmiş ülkelerde özellikle Amerikan endekslerinde Magnificent Seven, yani hatta Muhteşem Yedili'nin de içinde birkaç tanesi daha öne çıkarak örneğin Alfabet'i %35'e yaklaşan primiyle yukarı yönlü ivme görmüştük. Onları dışarıda bırakacak olursak Amerikan endekslerinde kabaca %8 civarında bir yukarı yönlü hareket oldu. Bunu gözlemliyoruz. Fakat teknoloji hisselerinde yaşanan yukarı yönlü hareket ve bilançolar kuvvetli geldikten sonra Amerika'da oradan gelecek siparişlerin özellikle Asya cephesinde yaratabileceği momentum şu an itibariyle başta Kore olmak üzere bütün piyasalarda nispi imserliği yukarıya doğru itmeye devam ediyor. Biraz önce söyledik, neredeyse MSCI Kore Endeksi, Güney Kore Endeksi ikiye katlamış durumda yılbaşından bu yana. İçinde Samsung ve Hynix'in çok ciddi performansı var. 1 trilyon doların üzerine gelmişti Samsung geçtiğimiz hafta piyasa değeri olarak ilk kez.
2: Aslında Amerika ile başlayalım ilk önce Açıl. Çünkü senin de az önce bahsettiğin gibi bilançoların artık %90'ı açıklandı ve şu ana kadar açıklanan bilançoların kar oranları tabii ki de Magnesis'i muhteşem yedili önderliğinde %27 oranında geçen seneye nazaran yüksek geldi ve bu oran %12 civarıydı. Yani iki katından fazla bir seviyede kazancın olduğunu söyleyebiliriz Amerika tarafında. Wall Street tarafında %8'lik bir artış var sene başından beri eğer muhteşem yediliği dışarıda bırakırsak. Hemen buradan atlıyorum Kore tarafına. Çünkü aslında bizim teknoloji deyince son dönemlerde büyük rallilerine şahit olduğumuz ve önde gelen endekslerden biri olan KOSPI endeksine. KOSPI'nin altına bakınca da tabii ki de endeksin %46'lık kısmını kapsayan Samsung ve Hynix önde geliyor. Bir de bunlara Tayvan tarafında TSMC'yi ekleyebiliriz. Samsung ve Hynix'e baktığımızda da KOSPI'nin şu anki piyasa değeri 6.2 trilyon dolar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Ki geçtiğimiz haftalarda Kanada ve İngiltere gibi büyük piyasa değeri olan borsaları da geride bırakarak üst seviyelere yerleşti. 6.

0: 2 trilyon dolarlık piyasa değerinin 3 trilyon doları sadece Samsung ve Hynix'ten geldiğini söyleyebiliriz. Endeksin %46'sını kapsıyorlar. Endeksin içinde toplam 837 farklı hisse senedi olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara baktığımızda, grafiğimize de baktığımızda aslında Kospi'nin sene başından beri %86'lık bir kazanç elde ettiğini söyleyebiliriz burada. Bunların %86'nın neredeyse tamamı Samsung ve Hynix'ten geliyor. Ve son 5 gündür kazanç oranına baktığımızda da %5.9 yukarıda ve bunun da neredeyse tamamı Samsung ve Hynix'ten geliyor. Samsung ve Hynix'i dışarıda bıraktığımızda son 5 günkü performansında -1.70 aşağı yönlü hareketi var. Ve bunların 200 tanesi yaklaşık endeksin aşağısı, 200 tanesi kazanç elde edenlerden. Bunlar yukarı yönlü inmelerini korurken 590 tanesi de aşağı yönlü hareketlerini devam ettiriyorlar. Bu da yaklaşık 3 katı değerini yapıyor. Orta Doğu'daki savaşın gidişatıyla beraber yarı iletken ve çip döngüsünün domine ettiği piyasa hareketlerini görmeye devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz Elif aktardığın notlar için. Şimdi geçiyoruz Çağlar Kuzlukluoğlu'nun yanına. Biraz daha buradaki ETF'lerde coğrafi olarak hangi taraf ön plana çıkıyor diye bakıp değerlendirme yapmaya çalışacağız. Elbette Kuzey Asya burada en fazla ön plana çıkan. Biraz önce Kospi'den bahsettik Çağlar. Dolayısıyla aslında diğer bölgelerde de pozitif ayrışan, iyi giden endeksler var. Ama tabii hani burası çok başka bir yere doğru evrildi Güney Kore'nin performansıyla beraber.
2: Aslında bölgedeki ülkelerin tamamını gelişmekte olan gelişen ülke piyasaları içinde sıralıyoruz belki, ama bu ülkelerin arasında istersek enerji maliyetleri ve neyin ihraççısı, neyin ithalatçısı olduklarına dair ayrım yapalım. İstersek ülkelerin uzmanlaştıkları, biraz yukarıdan iktisat gözüyle baktığımız noktada bir ayırda gidelim. Ama bugünün temasında konuştuğumuz gelişen ülkeler ekseninde de aslında bir yerlerde yığılmadan söz ediyoruz ki burada kaybedenler kulübüne baktığımızda Endonezya, Filipinler ve Hindistan'ı görüyoruz ki aslında Hindistan'la ilgili uzun süreler, özellikle Biden döneminin sonuna yaklaşırken, hem yurt dışı sermayenin Hint hisse senetleri başta olmak üzere varlıklarına ilgisinden, hem de bu kez yukarı yönde kırdığı rekorlardan söz eder vaziyetteydik, ama o durum geçen yıl itibariyle tersine dönmeye başlamıştı. Özellikle savaş sonrası ortaya çıkan tabloda yine bu noktada kendilerinin hanesine eksi yazıldığını söyleyebileceğimiz Endonezya ve Filipinleri hariçli tuttuğumuzda, ki toplamda gelişen ülkeler Asya ETF'inin %45'ine tekabül ediyor burada başlıkta bahsettiğimiz Kuzey Asya'nın pozitif varlık sınıfı görünümleri, o tarafın gelişen ülkeler ETF'ini de yukarı yönlü desteklediğini söylemek mümkün. Özellikle belki burada ülkelerin geçmiş dönemdeki performanslarda her şeyin düştüğü ya da her şeyin yükseldiği aşamada kendi sergiledikleri performansın bunun içerisindeki etkisine de değinilebilir. Nitekim özellikle Endonezya örneğine baktığımızda gelişen ülke piyasalarının daha pozitif seyrettiği süreçlerde bir miktar daha son dönem Endonezya ile ilgili haber akışlarını konuşurken mesela fiyatlama davranışı ve firmaların asıl künyeleriyle ilgili sorgulamalar da yapılmıştı. Lakin bu yıl ciddi anlamda yaşadığımız vakalar biraz turnusol görevi görüyor ve bu noktada da Asya'daki bu ayırt aslında dünya için de çok fazla şey söylüyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Asya'dan çok fazla uzaklaşmadan biraz Çin tarafına doğru gidelim. Aslı Savranoğlu ile biraz renminbi üzerine değerlendirme yapmaya çalışalım. Çünkü aslında Yuan'ın değersizliği tartışması uzunca bir süredir devam eden bir tartışma. Fakat tabii son dönemde dolara eğilimin artmış olması da, sepet bazında baktığımızda başka bir tablo var ama Yuan'ın, Çin Yuan'ının özellikle dolar karşısındaki performansı üzerinde etki yaratmaya başladı. Yani 7'lerin altına doğru kayan, neredeyse 7.35'lerden 7'lerin altına doğru kayan bir dolar Yuan çaprazı var. Onshore offshore farkı da bir miktar açılmaya başladı. Üzerine konuşulmayı hak eder.
3: Evet, senin de bahsettiğin gibi açıl son dönemde, yani aslında neredeyse herhalde 2025'in başından beri görüyoruz biz değerlenme etkisini. Bir miktar tabii Amerikan dolarının değer kaybının da burada etkisi oldu. Ama işte yaklaşık işte 2025 yılında bir %5 kadar bir değer kazanımı vardı Yuan'da. Bu sene yılbaşından beri %3 kadar değer kazanımı devam ediyormuş gibi gözüküyor. Buradaki değer kazanımını altını biraz dolduracak olursak aslında hem ihracat performansından kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Nisan ayında mesela yine %14 yıllık bazda ihracatı arttı Çin'in. Ki bu İran Savaşı'nın etkisine rağmen beklenenden daha hızlı bir toparlanma gösterdi. Mart ayında %2,5 kadar daralmıştı. Bir de son dönemde özellikle Amerika ile olan ilişkileri bazında baktığımızda bir miktar iyileşme bekleniyor bu alanda da. Dolayısıyla Goldman Sachs'ın mesela bir raporu vardı. O önümüzdeki dönemde işte bir 6 ay içinde 6-7 %1.70'i arkasından da 6.50'ye doğru hareket

0: Faaliyetin devam edeceğini bekliyor. Burada tabii şey hikayesi
1: yani
0: var.
1: Yani hani kur manipülatörü parasını çok fazla değersiz tutuyor vesaire tartışması son dönemde tam tersine doğru
0: dönmeye
1: döndü.
0: Başladı.
1: Çin'in yeniden yuan üzerinden ciddi bir değer kazanımına doğru dönmeye başladı. Şimdi kur manipülatörü kim tartışması başka bir yere gidebilir.
0: Evet doğru. Hala daha %20 kadar değersiz olduğu konuşuluyor bu arada yuanın ama hatırlarsak 2011 yılında Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne girdikten sonra aslında ciddi bir değersizleştirme politikasına geçmişti. Oradaki aşağı yönlü grafiğin o kısmı yuanın aşağı yönlü trendini oradan görmek mümkün. Ama sonuçta geldiğimiz noktada şu anda biraz daha normal bir seviyeye o değersiz yuanın hikayesinin biraz daha geride bırakılmaya çalışıldığı bir senaryo konuşuyoruz gibi önümüzdeki dönemde.
1: Teşekkür ediyoruz Aslı. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Bekir'le birlikte de MSCI Türkiye Endeksi üzerine değerlendirme yapacağız. Bütün aslında araştırma turunu gelişen ülke evrenine ayırdık. Dolayısıyla biz buradan baktığımızda bu sene için fena performans göstermedik. Tabii ki burada doların etkisi de var ama sonuç itibariyle baktığımızda hakikaten gelişen ülkelerde Kore'yi dışarıda bıraktığımızda evrenin gittiği yerden çok da uzağa düşmüyor Türkiye Endeksindeki performans.
2: Evet. Sadece yılbaşından beri baktığımız zaman MSCI gelişmekte olan ülke endeksinden, ETF'lerinden MSCI Türkiye ETF'i daha iyi bir performans gösterdi. Burada hatta BIST 30 endeksinin dolar bazlı yükselişine baktığımız zaman Kore ve Tayvan'ı dışarıda bıraktığımızda en iyilerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Yükselişi %30'un üzerinde bir yükseliş var BIST 30 endeksi dolar bazında. Ancak resmi geçen yılın yani 2025'in aynı döneminden itibaren aldığımız zaman MSCI gelişmekte olan ülke endeksine göre, ETF'ine göre MSCI Türkiye hala biraz geride kalıyor. Ortalamaların geçen sene oldukça altında bir seyir izlemişti. Negatif yönde ayrışmıştı. Bu yıl başından beri bu farkı kapattığını söyleyebiliriz. Daha pozitif yönde ayrışarak bu farkı kapatıyor. BIST 30 endeksinin dolar bazında baktığımız zaman şu an geldiğimiz seviyeler 380 puan seviyeleri. 2018'den bu yana gördüğümüz en yüksek seviye. Daha önce 2007, 2010 ve 2013'te denediğimiz 650 puanlara kadar yükselen dolar bazında BIST 30 endeksine göre hala dolar bazında gidecek yerimiz olmasına karşın tabii ki karlılıklar, beklentiler ve hikaye apayrı bir resim gösteriyor. Bizdeki bu seneki yükselişin dörtte biri Aselsan hisse senedinden geliyor. Aselsan'ın hem teknoloji hem savunma tarafında uluslararası piyasalardan bulduğu yabancı yatırımcı desteği ve yaptığı sözleşmelerle ihracat tarafındaki gücüyle endeksi sırtlayan en önemli endekslerinden biri. İlk 5 ağırlık olarak en yüksek değere sahip ilk 5 hisse senedini aldığımız zaman BIST 30 endeksindeki yükselişin %60'ını bunlar sürüklüyor. Aynı Güney Kore'de nasıl Samsung gibi hisse senetleri taşıyorsa, S&P'de alfabetler taşıyorsa bizde de Aselsan ve birkaç hisse senedi, Tüpraş gibi, BİM gibi hisse senetlerini taşıdığını söyleyebiliriz.
1: Bekir çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığım bu notlar için. Şimdi gideceğiz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor orada. Keir Starmer başbakan olarak bir taraftan kaybettiği yerel seçimlerin ardından kendine güveni yeniden toparlamaya çalışıyor. Diğer taraftan da ufak ufak Avrupa Birliği'ne zeytin dalı uzatmaya çalıştığını anlıyoruz Ceren.
3: Evet, geçtiğimiz hafta yerel seçimlerde aldığı tarihi yenilgi sonrası Starmer bugün yaptığı açıklamayla hükümetin yeni rotasını açıkladı ve aslında geçtiğimiz dönemki açıklamalarına kıyasla keskin bir U dönüşü anlamına geliyor bugün yapılan açıklamalar. Özellikle Avrupa Birliği ortak pazarına yeniden katılımın mesajını verdi Starmer. Bir sonraki genel seçimin manifestosunda bu konunun yer alabileceğini ifade etti. Yani gümrük pazarına yeniden katılım konusunun söz konusu olabileceğini söyledi ki daha önceki açıklamalarında Brexit'in kırmızı çizgilerinden biri olduğunu ifade etmişti bu konunun. Bu aslında yeni anlatının merkezinde Avrupa ile ilişkileri yeniden onarma ihtiyacı olduğunun yattığını görüyoruz. Tabii önümüzdeki dönemde gerçekleşecek İngiltere Avrupa Birliği zirvesi bu açıdan yeni fırsatları doğurabilir. Özellikle ticaret, güvenlik, savunma gibi alanlarda yeni projelerin başlaması, işbirliklerinin güçlendirilmesi gibi konular öne çıkacak. Diğer tarafta tabii geçtiğimiz hafta İşçi Partisi'nin seçimlerde aldığı tarihi yenilgi sonrası biz Starmer'ın görevde kalacağım açıklamasıyla Cuma günü tahvil piyasasında bir miktar tansiyonun düştüğünü görmüştük. Bugün ise baktığımız zaman zaman yeniden tahvil faizlerinde yükseliş hızlanmış durumda. Mesela 10 yıllık tahvil faizi 9 bas puan yükselişle %5 seviyesine tırmandı. Savaş başında gördüğü seviyelere yeniden geri döndüğünü takip ettik. 30 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman orada yaşanan yükseliş 10 bas puana ulaştı. %5,68 ile 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Çünkü bugün gelen açıklamalar önümüzdeki dönemde İşçi Partisi'nin yeni bir liderlik yarışının başlayabileceğini işaret ediyor. Şu anda İşçi Partisi'nde Starmer'ın istifasını isteyen milletvekili sayısının 40'a ulaştığı son gelen haberler içerisinde. Burada yeni bir liderlik yarışının başlayabilmesi için rakibin en az 80 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Ve bugün de aslında biraz daha İşçi Partisi'nde sol kanatta yer alan isimlerden biri olan Angela Rayner açıklama yaptı ve açık bir dille Starmer'ı eleştirdi bugünkü açıklamasında. Burada piyasanın korktuğu nokta şu anda tabii Starmer İşçi Partisi'ne merkezde yer alan bir isim. Daha sol kanattan bir ismin yeni bir lider olması, iktidara gelme ihtimali ve kamu borçlanmasını artıracağı ihtimali şu anda piyasalarda endişe yaratıyor. Diğer tarafta tabii Starmer'ın bugün gelen Avrupa Birliği ortak pazarına geri dönülmesi yaklaşımı da önemli. Çünkü Brexit şu anda hala halkı ikiye bölen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Mesela YouGov'un son yaptığı ankete baktığımız zaman şu anda halkın %55'i Avrupa Birliği'ne yeniden girilmesini istiyor. %33'ü buna karşı çıkıyor. Tabii geçtiğimiz hafta gerçekleşen yerel seçimlerin kazananı olarak öne çıkan aşırı sağda yer alan Reform UK Partisi'nin lideri Nigel Farage Brexit yanlısı isimlerden biri. Partinin en büyük zaten vizyonu başından beri bu yönde buna işaret etmekte. Ve burada da aslında halkın önemli bir kısmının hala Brexit karşıtı duruşuyla öne çıktığını görüyoruz biz. Bugün Avrupa borsalarındaki fiyatlamalara baktığımız zaman endekslerde Fransa borsası öncülüğünde bir düşüş var. Fransa borsası %0,8'lik kayıpla öne çıkıyor. Avrupa'nın diğer endekslerinde karışık, yatağa yakın bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Lüks perakende hisselerinde satışlar hızlandı. Bu da Fransa borsasını aşağı çeken bir unsur. Diğer tarafta petrol fiyatlarında yeniden yükselişin hızlanmasıyla enerji hisseleri de sınırda olsa yükselişler yaşanıyor. Özellikle ABD ile İran'ın diplomatik çözümleri reddediyor olması, burada henüz bir çözüme yaklaşılamıyor olmasının etkisiyle biz bu hafta boyunca Orta Doğu'daki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Diyelim ve yeniden söz sana bırakalım Açıl.
1: Ceren, teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlarla birlikte. Biz de Finans Merkezi'nin ilk bölümünü tamamlamış oluyoruz. Kısa bir aramız var, sonrasında ikinci bölümle yeniden karşınızdayız.

0: devam edecek. Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: İkinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Logos Portföy Yönetici Ortağı Berin Önder bizlerle birlikte olacak. Üzerine konuşacağımız çok fazla mesele var. Bir taraftan savaş üzerine, bir taraftan Türkiye'de olup bitenler, bu hafta gelecek olan enflasyon raporu toplantısı. Dolayısıyla tüm bunların üzerine değerlendirme yapacağız. Hoş geldiniz Berin Hanım.
3: Hoş bulduk. Merhaba.
2: Şimdi öncelikle savaş sonrasındaki fiyatlamaların üzerine bir miktar yorumunuzu alarak başlamak isterim. Çünkü savaşın akut hali sona erip ateşkes başladıktan sonraki periyotta piyasa net bir ayrışma doğru gitmiş gibi görünüyor. Bu ayrışımın içerisinde teknoloji hisseleri ve onların bilançolarına dönük beklentiler ayrı bir iyimserlik, gelişen ülke piyasalarına dönük fena gitmeyen bir bakış açısı ama öte yandan işte savaşın etkileyebileceği petrol fiyatı, altın fiyatı, havacılık hisseleri, biraz daha enerji hisseleri gibi veya savunma sanayi gibi alanlarda kendi içerisinde o günün haber akışına göre ciddi bir ayrışma. Şimdi bu tema bir süredir bizle birlikte kabaca hani aslında Nisan başından bu yana diyebiliriz bizle birlikte. 1,5 aya yaklaştı. Ne kadar daha bizle birlikte olmasını beklersiniz?
3: Ben kısa zamanda bir nihai ateşkes olacağını düşünmüyorum. Çünkü gitgeller sürüyor ve zaman alacak. O yüzden de petrol fiyatları, savunma ve ülkeler arası ticaret çok önemli bir önümüzdeki Mayıs ve Haziran ayında da konuşacağımız konu olacak. Burada iki tane önemli konu var. Bu Avrupa'da ve diğer ülkelerde enflasyonu nasıl etkileyecek? Ticareti nasıl etkileyecek ve talep nereye gidecek? Ben ülkelerin henüz çok da etkilendiğini düşünmüyorum. Ama uzadıkça etkilenme ve enflasyon artacak ve ülkelerin yaşamlarında da etkileri fazlalaşacaktır. Ama eninde sonunda da bir barış olacak, fakat biraz daha uzatmalı bir barış olarak görüyorum bunu.
2: Peki şimdi bu tabii ki bir şekilde iş barışa doğru evrilirse başka bir fiyatlamaya gidebilir. Tabii ama öbür tarafıyla da makroekonomik çerçevelerin bozulduğu, ekonomik aktivite üzerindeki etkinin farklılaştığı, Avrupa'da başka, Amerika'da başka, gelişen ülkelerde başka, enerji açığın varsa başka, enerji fazlan varsa başka gibi böyle bir ayrışmanın olduğu farklı bir tabloya doğru evriliyoruz. Hani bugün biterse bu ayrışma nereye doğru gider?
3: Bugün biterse yani petrol fiyatları 105 dolarda, yani biraz daha aşağı iner ama yani artık ben çok da fazla ineceğini düşünmüyorum. Bence burada konuşacağımız konu uzarsa 100 dolar bandından 150'ye mi gidecek? Aşağı yönlü hareketi daha kısıtlı olarak 80'lere 90'lara mı gidecek konusu. Bu birçok şeyi etkileyecek. Önümüzdeki dönem yaz dönemi ve seyahatler, hava yolları nasıl etkilenecek, savunma hisseleri nasıl etkilenecek ve şu anda konuştuğumuz AI, data center konuları nasıl etkilenecek? Şu anda dünyada çok ciddi bir yatırım var ve yatırımlar duraklamadı ama faizlerin aşağı yönlü düşüşü durakladı. Bu düşüş durakladığı için yatırımlar da biraz daha hız kesebilir. Bu noktadan sonra o zaman bütün dünyayı rally yapan teknoloji şirketleri bu rally'e devam edebilecek mi yoksa yavaşlayacak mı, onu konuşmaya başlayacağız ve bir noktadan sonra belki yılın ikinci yarısında en önemli konuşacağımız konu verimlilik olacak. Her şeyde verimlilik, paranın iyi kullanımı, verimlilik ve doğru yerde iş yapıyor muyuz?
2: Şimdi tabii bugünün konusu değil belki ama önümüzdeki birkaç sene içerisinde özellikle bugün yapılan bu işte CAPEX'in sermaye harcamalarının karşılığı, belli başlı uygulamalar üzerinden ya da platformların gelir üretebilir modellere dönmesinin, ki buraya çok uzak olmadığımızı söyleyebiliriz belki, bir 2-3 sene içerisinde bambaşka bir yere evrilme ihtimali var. O zaman hani belki de dünya tarihinde nadir dönemde gördüğümüz, belki bunu hani PC'nin keşfiyle karşılaştırabiliriz. O kadar ciddi bir toplam faktör verimliliğine, bir verimlilik artışına doğru dönme şeklinde gözlemleyebiliriz. O zaman dünyadaki servet yayılımı, dağılımı ve iş yapış biçiminin hisse senetleri üzerinden örneğin fiyatlandırmasında alışa geldiğimiz bugünkü normal değerlerin çok başka yere gittiğini görme ihtimali olabilir mi?
3: Olacak ama şöyle, ben şöyle yorumluyorum, değişken değişim. baktığımız zaman bu işten çok kazanan şirketler ve belki dünyadaki 30 ülkenin gayri safi milli hasılasının üstünde büyüyen şirketler, bir de kaybedenler kulübü olacak. Yani klasik iş yapan veya AI'yı kendi iş modellerine içselleştirmeyen şirketleri belki de önümüzdeki 5 senede göremeyeceğiz. Şimdi burada baktığım zaman Anthropic mesela 30 milyar dolar gelire gelmiş. Şimdi bir şirket için kuruluşundan itibaren bu kadar kısa zamanda gelmek niye? Çünkü dünyadaki bütün kod yazan insanlar insan yerine Anthropic'ten faydalanıyor. Aslında bu büyük bir model değişimi. Ve bu şirket veya benzerlerini belki çok daha fazla konuşacağız. Ama diyelim ki çok klasik bir şirket, bir maden şirketi, hala çok yüklü insan gücüyle çalışıyor. O artık o madeni çıkaramayan başlayacak. Dolayısıyla ülkeler arasındaki ayrım ve varlık dağılımı ve ülkedeki şirketler arasındaki varlık dağılımı da çok ciddi etkilenecek. Burada tabii ki taşıma, lojistik, hava yolları, bir de vazgeçemediğimiz sektörler olacak. O vazgeçemediğimiz sektörlerle birlikte belki bu gayrimenkul bunlardan biri, belki turizm, belki coğrafya. Yani 3 sene sonra ben böyle bir program yaparsak geçmiş neydi diye konuşabiliriz. Ama geçmiş 20 senede yaşadığımız geçmişi belki önümüzdeki 3 senede yaşayacağız. Ben bunun bir devrim olduğunu kabul ediyorum. Ama belki göremediğimiz hızlı, fakat bazılarına çok faydalı, bazılarına ise aşırı zararlı bir devrim olacak gibi gözüküyor.
2: Peki bizi bu işin içerisinde nereye yerleştirirsiniz?
3: Bizim artılarımız ve eksilerimiz olacak. Artılarımız, bir kere coğrafi konumumuz çok iyi. Son zamanlarda çok ülkeler arası barış sağlamakta iyiyiz. Ama teknolojik devrim yaratmakta geride kaldık. Bunun iki nedeni var. Bir, ciddi şekilde beyin göçü var. Yani Türk büyüyen şirketler de network'ün olduğu, sermayenin olduğu yere gidiyor. Bu genellikle Amerika, Londra'da değil. Londra'da az. Ve biz kendi girişimlerimizi oraya doğru kaybediyoruz. Fakat genç bir nüfusuz. Yani bunu tekrar kazanmamız için ciddi sermaye gerekiyor. Eskiden yani 50 milyon dolarla yapılacak iş, şimdi 500 milyon dolarla yapılıyor. Bu sermaye birikimi ülkemizde yok. Eğer bu sermayeyi Türkiye'ye çekebilirsek ve altyapıyı yapabilirsek, Orta Doğu'nun özellikle bu savaştan sonra merkezi olabiliriz. Bir şansımız var ama o şansı yakalamamız gerekiyor.
2: Müsaadenizle kısa bir araya gideceğim. Şimdi aranın ardından biraz daha Türkiye odaklı konularla kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: devam edecek. Kamu spotu.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
2: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
3: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
0: Bugün

0: kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Ediyoruz. Dedik ki biraz daha Türkiye odaklı konularla devam edelim. Türkiye'nin makrosuna baktığımızda enflasyon yüksek, harcamalar bir parça düşmeye başladı. Soğuma biraz daha belirgin şekilde kendini önce sanayide hissettiriyordu. Şimdi tüketim tarafında da biraz daha hissettiriyor. Önümüzdeki döneme ilişkin bir bilanço durgunluğu, bir bilanço resesyonu riski görüyor musunuz şirketler cephesi için?
3: Evet, özellikle Mayıs'taki iki haftalık tatil şirketlerin verimliliğine bayağı bir etkisi olacak. Gerçi turizm pozitif olsa da ben Haziran sonunda ciddi olarak şirketlerin bilançolarında bu etkiyi göreceğimizi düşünüyorum. Bu da en çok beyaz yakalıları vuracak gibi duruyor. Çünkü baktığınız zaman şirketlerin bilançolarında büyük kesim maaş ödemelerine gidiyor. Fakat o verimliliği şirketlerde göremiyoruz. İki yani faiz ödemeleri ve borçlanma maliyeti artı işçilik veya toplam
2: girdi maliyeti
3: baktığımız zaman ciddi bir yük elde etmeye başladı. Şirket karlılıkları da ortalamada %10-15 olduğu için burayı karşılayamıyor. Şimdi buradan sonra neler yapılabilir diye baktığımızda bence bir kere ekonomide bir kaynağa ihtiyaç var. Devamlılık açısından. İki, belki çalışanların üzerindeki vergi yükünün biraz azaltılması lazım. Üç, şirketlerin rekabetçiliği

yaptık. Ciddi anlamda biraz önce konuştuğumuz teknolojik yatırımları şirketlerin işleyiş modellerinin içine koymak lazım. Burada da şöyle bir durum var. Herkes yapay zekayı modellerin içine koymaya çalışıyor ama yapay zeka da ciddi bir maliyet. Yani oradaki abonelikler, nasıl kullanılacağını bilememek ve uygulamaya geçirmek belli bir zaman alıyor.

0: bir bakınıyor. Ama o da şöyle bir şeye sebep oldu. Yatırımları bekletelim. Önümüzü bir görelim. Şimdi herkes yatırımları bekletip ve ödemelerini geciktirince biraz piyasada zincir etkisi gözükmeye başladı. Özellikle bu 15 günlük tatilden sonra herkes ondan sonraya bir atmaya başladı. Bence o yüzden Haziran biraz zor geçecek gibi duruyor. Ama tabii ki yaz ayları biraz daha verimliliğin olduğu, Türkiye'ye dövizin girdiği zamanlar. Eğer savaşta biterse turizmle birlikte canlanma başlar ve Türkiye etrafını yapılandırmada önemli bir ülke olabilir. Bizim de umudumuz hani savaşın erken bitmesi ve Türkiye'nin yapılandırmada birçok şirketiyle önemli bir oyuncu olması.
1: Şimdi sizinle daha önce konuştuğumuzda da üzerine değerlendirme yaptığımız konular vardı. Bunlardan bir tanesi Türkiye'deki girişimcilik evreni ve onun teknolojik altyapıyla biraz önce bahsettiğiniz gibi hani ileride değer katıp scale up aşamasına gelip oralarda da fonlamasını sağlayıp daha sonra da çıkışını sağlanabildiği bir denge noktası. Şimdi biz buradan uzağız, Avrupa'da uzak. Biz zaten Avrupa ekolünün bir parçası olduğumuz için de belki biraz uzağız. Ama sonuçta burayı biraz daha kendimize yakınlaştırabilecek işte girişim sermayesi yatırım fonu gibi çeşitli enstrümanlar geldi. Bunların yani şu ana kadarki kullanım amacıyla sizinle burada ya bunların olması aslında faydalı dediğimiz kullanım amacı arasında ne kadar örtüşüyor? Buralar çünkü başka amaçla kullanılır hale geldi gibi görünüyor.
0: Şimdi iki şey var. Bir gerçekten girişim sermayesi sistemini destekleyen fonlar var. Ve TÜBİTAK'ın onun bunun bir sürü özellikle destekleyici ve yönlendirici savunma olsun bazı alanlarda itekleyici gücü var. Şimdi burada iyi kullanılanlar oldu ama erken aşama girişimlerde oldu. Şimdi ikinci aşama girişimlerde Türkiye'de para yok. Ve buraya ayrılan fonlara baktığınız zaman çok az sayıda fon var. Şimdi o ikinci aşama girişimler, Series A dediğimiz girişimleri Türkiye'ye çekebilmek için yabancı fon gerekiyor. Yabancı fonların da ben bakıyorum mesela bir takım kamu fonları bile bazen demeç veriyor. İşte biz Nvidia'nın bazı fonlarına yatırdık yurt dışı falan. Yani bu da beni üzüyor. Çünkü bizim Türk sermayesi Türkiye'de bu kadar da destek varken Türkiye'ye yatırımları. İkincisi de girişim sermayesi yatırım fonlarının bir kısmı da vergi amaçlı kullanıldı. Şimdi onu da önleyici tedbirler alındı. İşte sayı, işte serbest fonların belli kriterleri gibi.
1: Ama daha da tam
0: konusu
1: gelmedi hala onlar.
0: Tam gelmedi. Zaten biliyorsunuz SPK'da da yeni bir değişim oldu ve en önemli beklenen konu buradaki fonlarla ilgili değişimler olacak mı olmayacak mı? Çünkü bir noktada o hisse senetlerini de çok etkilemeye başladı. Aslında bizim klasik yabancı fonları bütün amaç Türkiye'ye çekmek oldu. Çünkü o zaman piyasa derinleşiyor. Hem GSYF'lere geliyor, hem gayrimenkul proje fonlarına geliyor, hem de hisse senetlerine geliyor. Ama hisse senetlerinde de baktığımızda hani bir Aselsan mesela çok değerli ve çok iyi bir şirket. Çünkü dünyanın beğendiği bir sektörde iş yapıyor. Yani bizim böyle bir 4-5 şirket çıkarabilsek ve likiditesi fazla olsa, çünkü likitte olmaması da bir problem. Yani bir büyük şirketiniz olup dar likiditede işlem yapınca yabancı ona da gelmiyor. Özeti aslında bütün bu mevzuatın bizi başka bir lige taşıması için olmalı. Bizim şimdi vergi kanunu çıktı.
1: Kurumlar vergisiyle ilgili.
0: Kurumlar vergisiyle ilgili. Dubai'deki işleri Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. Hem hukuku hem vergi kanunları hem sermaye çekebilirsek ki bence kolay değil. Türkiye'de çok önemli şeyler konuşuyor olabiliriz. Türkiye bunu başardı. Bu hikaye geçmişte yazdı. Şimdi ana konu makro ekonomide enflasyonla mücadelede bir yere geliyor muyuz, gelmiyor muyuz? Savaş bizim lehimize gelişmedi, aleyhimize gelişti. Ama burada çok da büyük kayıp yaşamadık çünkü bütün dünya kayıp yaşadı. Belki bunu lehimize çevirecek daha aktif adımlar atılabilir.
1: Yani o adımların tabii ne olacağı üzerine çok fazla tartışılabilir, çok fazla konuşulabilir. Bugünden yarına değil, bu gelecek için çok lazım. Dolayısıyla hani sadece işte İran'la savaş çıktı, Dubai'de problem oldu, dolayısıyla oradan pay kapalım diye değil, daha uzun erimli Türkiye'de gerçek anlamda yerleşecek, kökleşecek, buranın o habitatına fayda sağlayabilir.

0: gelecek altyapıya zaten ihtiyaç var. Şimdi bugün bunun için yola çıksak ne kadar zaman alır?
1: Söylemek şöyle çok zor. Eskiden böyle bir şey konuşsak hani işte şirketleri kuracağız, ondan sonra merkezlerini açacağız, şubeleri açacağız insan. Bugün ona gerek yok. Bugün finansal teknolojide altyapılar o kadar hazır ki sizin akıllı takımınız ve sermayeniz yüksek olsa eskiden 2-3 senede bir yere geleceğiniz şeyi bugün 6 ay 1 senede gelebiliyorsunuz. Ve şöyle de bir şey var, klasik şirketler yeni kurulan, yeni teknolojiyle kurulan şirketler bir anda ön plana çıkabiliyor. Çünkü eski teknoloji çok kişiyle çalışıyordu. Şimdi kripto olsun, altın olsun, yeni teknoloji, para transferleri çok daha hızlı, çabuk yapılabiliyor. Yani bence olay zaman artık daha kolay. Akıllı planlama ve sermaye çok daha önemli olmaya başladı. O yüzden bence zaman olarak kısıtımız yok ve bu 6 ay 1 senede bile olabilir. Ama o yoldan da dönmemek gerekiyor.
0: Berin Hanım çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür bizlerle ederim. Birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için Finans Merkezi'nden bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşçakalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu. Reklam.

0: puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Çocuk bir yıldızdır. Yeter ki içlerindeki güç desteklensin. Probiokids çocuklar için özel hazırlanmış bir formül içerir. İçeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken D vitamini, selenyum ve çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Probiokids, Menarini'den.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg ET Radyo.

Herkese merhabalar ve iyi haftalar efendim. Saatler 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde kapanışa bir saat kala gelin hep birlikte rakamlara bakalım diyecektim ki sağımda bir kırmızı yanıyor. Son dakika verisi, onu paylaşayım. Ondan sonra rakamlara geçelim. İkinci el konut satışları verisi geldi. Nisan ayına ilişkin veriler bunlar. Aylık %0.2'lik bir artış var. Beklenti de %2'lik bir artış şeklindeydi. Önceki ise %3.6'lık bir düşüştü. Yani aslında konut satışlarının yavaşladığını gözlemliyoruz. %2'lik bir artış beklentisine mukabil %0.2'lik sadece bir Nisan ayında artış var. Peki şimdi gelin rakamları hep birlikte bakalım. Başka bir veri gelirse ben araya gider onu da paylaşırım sizlerle. Şimdi BIST 100 tarafında yeni haftaya %0.70'lik bir yükselişle devam ediyoruz. Gün içinde en yüksek 15.204 gördük. En düşük 14.491. Bu noktada artık ilk etapta 15.000 puan seviyesinin korunup korunmadığına bakıyor analistler. 200 milyarlık da bir işlem hacmi var. Cuma gününün %14.5 civarında altında bir hacim. Son bir saat dilimi içerisinde burada bir miktar daha yukarı yönde hareket olacaktır işlem hacmi anlamında. Dolar TL'de %0.04'lük bir yükseliş var. 45.37.62'ye geldik. Euro TL'de %0.04'lük biraz daha küçük bir yükselişten bahsediyoruz. 53.51.72'deyiz ve Euro dolar paritesi de %0.02 aşağıda. 1.17.85'te. Burada da takip edilen seviye yukarıda 1.18 malumunuz. Avrupa borsalarına dönüp baktığımızda bir miktar ayrışma olduğunu söylemek mümkün. Londra'da ve İtalya'da yükselişler var. %0.42 ve %0.52 oranında sırasıyla. Ama Paris ve Frankfurt DAX'ta da %0.82, Paris Kakaran 40'da olmak üzere, Frankfurt'ta da %0.15'lik geri çekilmeyle satışların ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Buradan ABD borsalarına geçtiğimizde de yine biraz daha sınırlı değişimlerle de olsa Nasdaq negatif ayrışıyor bugün. Geçen haftanın genelinde daha pozitif bir seyir vardı. Dow Jones'da %0.08'lik yukarı yönlü bir hareket var. S&P 500'de de %0.12'lik bir yükseliş. Birazdan Elif Canseven özellikle S&P tarafıyla ilgili bize bazı detaylar da veriyor olacak. ABD tahvillerinde ise bugün bu dakikalarda en azından satışların daha belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Her 3 vadede de getiriler de bu satışlarla birlikte yukarı yönlü ilerliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4.38.83'e geldi. 5 yıllığınki 4.04.11'de, 2 yıllık tahvil getirisi de 3.91.60'a yükseldi. Son ekranımız emtia ve Bitcoin tarafı. Bu hafta yine burayı hareketlendirebilecek birçok gelişme olabilir diye bekliyoruz. Hepsini konuşacağız önümüzdeki 2 saatlik dilim boyunca ama hemen bakalım petrol tarafında ne oluyor diye. Brent petrol %1.57 yukarıda, neredeyse 1.60. 102 dolar 89 sentten işlem görüyor. ABD tipi ham petroldeki yükselişte %1.29 düzeyinde. Orada da 96 dolar 64 senti görüyoruz. Bitcoin'e geçtiğimizde ki bu tarafa da yine Elif Canseven değinecek birazdan, %0.56'lık bir yükseliş var. Bu dakikalarda 81.169 dolar işlem geçen fiyat. Gümüş ve altına dönüp bakalım hemen. Altınla başlayalım. %0.30'luk bir yükseliş. 4.729 dolarda spot altın. Gümüşte de spotta %5.68'lik bir yükseliş var. 85 dolar sınırına doğru bir hareket olur mu? Yeniden ona bakacağız. 84 dolar 93 sentteyiz bu dakikalarda diyelim. Rakamlar böyle. Madem şimdi gidelim araştırma masasına, araştırma analistimiz Elif Canseven'den detayları alalım.

0: Araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin. İyi haftalar diliyorum sana. Nasılsın bugün?
1: Hoş bulduk Didem. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce biraz tüyo verdim aslında herhalde yine. S&P 500 geçen hafta rekorlar kırdı. Ve öyle görünüyor ki aslında yılın geri kalanı için de yine beklentiler 3 aşağı 5 yukarı pozitif eksende ilerliyor. Hele ki bu noktada bir de rapor var, bir revizyon da geldi zannediyorum yıl sonu hedefine ilişkin S&P 500'ün ve elbette Bitcoin. Artık benim ağzımdan çıktı, Bitcoin'de de ne olup ne bittiğini yine izleyicilerimize sen aktarıyor olacaksın.
1: Didem, aslında savaşın artık 10. haftasına girdik ve jeopolitik risklerin yine fiyatlandığı bir haftaya başladığımızı söyleyebilirim. ABD ve İran arasında anlaşmamın sağlanamaması küresel piyasaları da etkiledi. Burada önemli olan aslında küresel piyasalarda aşağı yönlü hareketleri takip ederken biz Cuma günü kapanışta Wall Street tarafında S&P 500 ve Nasdaq tarafında rekor kapanışlar gördük. Burada aslında haftalardır vurguladığımız yapay zeka ve teknoloji hisselerinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bununla beraber de HSBC S&P 500 üzerindeki yıl sonu tahminini yukarı yönlü revize etti. Yıl sonu tahminini 7500'den 7657'ye yukarı yönlü revizesini gerçekleştirdi HSBC analistleri ve 2026 için endeks başına kazancı %20 artırarak 325 dolara yükselttiler. Analistler teknoloji ve yapay zekadaki bu ivmenin devam etmesi ve jeopolitik risklerin çözülmesi durumunda S&P 500'ün endeks değerinin, yani şu an 7400 civarında devam eden endeks değerinin 8000'lere kadar ulaşabileceğini söylüyor. Senin de bahsettiğin gibi aslında az önce Bitcoin tarafında bir yükseliş görüyoruz. Volatil hareketlerine sene başından beri çokça şahit olduğumuz Bitcoin tarafında ABD'de spot Bitcoin ETF'lerde 2026 Nisan ayında en yüksek girişlerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Burada 2 milyar net giriş gözlendi ki biz sene başında özellikle kurumsal taraftaki çıkışları konuşuyorduk. Ekim ayındaki zirvesinden sonra Şubat'ta 60 bin seviyesine gelmesi kurumsalların çıkışı olarak değerlendiriyorduk. Şimdi kurumsalların Nisan ayında 2 milyar net girişle tekrar Bitcoin ETF'lerde zirve girişlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu ivme Mayıs başında da devam etti ve 7 Mayıs'ta yaklaşık 1 milyar net giriş yaşandı Bitcoin tarafında ve bu son 111 günün en yüksek alım seviyesi oldu günlük bazda. Teknik seviyelerinde geri alarak 81 bin bandında işlem görüyor. Yukarı yönlü hareketlerini analistler bekliyor diyebiliriz bu noktada. ETF'in sürdürülebilirliği ve destekleyici niteliğinin devam etmesi durumunda 200 binlere kadar çıkabileceği görüşler arasında Didem.
0: Elif, çok teşekkür ediyorum paylaştığın tüm bu notlar için. Sana kolaylıklar diliyorum. Yarın görüşmek üzere.

Kapanışa doğru da şimdi bir reklam arasına gidelim ama fazla uzaklaşmayın. Çünkü dönüşte Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş stüdyoda konuğum olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Amber TT Radyo.
1: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
4: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
4: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
4: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan.
5: Abi, yaşasın.
4: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
2: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
2: Reklam.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Biraz önce de anons ettiğim üzere Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş stüdyoda bugün bana eşlik ediyor. Mert Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, çok iyiyim. Teşekkür ederim.
1: Sizi burada görmek çok güzel.
2: Valla ben de uzundur gelmemiştim. İyi oldu.
1: Ayağınıza sağlık.
2: Çok teşekkürler.
1: Şimdi sizin görüşlerinize başvuracağımız çok konu var. Aslında piyasalar açısından da gelinen seviyeler hem enteresan seviyeler, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de konuştuğumuz ana başlıklar zaten 3 aşağı 5 yukarı belli ama biz içeride bunları nasıl absorbe ediyoruz, nasıl fiyatlıyoruz? Özellikle sermaye piyasaları derinliği ve hareketliliği açısından siz neler gözlemliyorsunuz gibi birçok soru var aklımda. Önce piyasanın seviyesi itibariyle bir başlayalım, bir değerlendirme alayım sizden. Nasıl okuyorsunuz şu anda borsanın geldiği yeni tarihi TL bazlı rekor seviyeleri?
2: Tarihi TL bazlı rekor seviyeler esasında normal. Bizim kendi değerlemelerimize göre baktığımızda çok şaşırtıcı değil. Ama sorun şu andaki üzerinde çok konuşacağız bence. Hepimiz petrol takip eder olduk. Hı hı. Hepimiz Brent petrolü, haritaları açıp Hürmüz Boğazı'na bakmaya başladık. Hürmüz Boğazı'ndan kaç tane gemi geçti, kaç tane geçemedi onları takip etmeye başladık. Ve petrol bütün fiyatlarda şu anda öncü gösterge olmaya başladı. Yani bütün diğer borsaları, bu sadece Türkiye için geçerli değil.
1: Tabii.
2: Bütün dünya borsalarını çok etkilemeye başladı. Oynaklığı da çok yüksek. Zaman zaman gün içerisinde 10-15 dolarlar oynaklıklar oluyor ki bu çok büyük bir rakam. Yani petrolü tahmin etmeye çalışıyoruz. Herkes de onu analiz etmeye çalışıyor. Esasında ülke olarak da bir şansımız var. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı çok değerli bir insan ve bir Türk.
1: Kesinlikle.
2: Ben kendisini çok takip ediyorum. Tanışıklığımız da olmuştu daha önce. Çok değerli bilgiler veriyor ama verdiği bilgileri galiba piyasalar sevmediği için çok fazla dikkate almamaya çalışıyor. Çok ciddi bilgiler veriyor. Yani özellikle zarar gören tesislerle ilgili çok önemli kapasite bilgileri verdi. Bu bize şunu düşündürüyor. Bugün savaş bitti dese Trump ve İran, biz imzaladık, bitirdik burayı dese petrolün çok fazla da düşmesini de çok beklememek lazım. Çünkü arz tarafında tamam gemiler geçecek ama üretim tarafında problem var. Evet. Olacak ve bu da çok kolay geçecek bir şey değil.
1: Hem zaman olarak hem de aslında maddi bir gereksinim oluşacak orada değil mi? Çünkü maliyetli olacak o tesisleri.
2: Milyar dolarlık yatırımlar gerekiyor ve para da belki önemli değil. Zaman tabii herkes için çok şey olacak. Yani hani biz kurum olarak kesinlikle mesela savaş her şey bitse 85 doların altını görmüyoruz şu anda petrolde. O da iyi ihtimal.
1: Şimdi onu soracaktım. Yani en iyi olasılıkta 2026 ortalaması için ne öngörüyorsunuz? Kötü senaryoda ne olabilir diye düşünüyorum.
2: Kötü senaryo Allah korusun tabii yani. Tabii, hiç bilmiyorum, korusun. Hiç söyleyemiyorum bir şey. Ama hani savaşın çok daha kötü boyutlara gitmesi anlamında o zaman 150 dolarlar falan da hep konuşuluyor ama o ihtimaller biraz azaldı.
1: Daha
2: yani
1: zayıf.
2: Onu daha zayıf. Hiç olmazsa Mart ayına göre çok daha zayıf bir noktadayız orada. Hani biz biliyorsunuz ilk başta bu sene Türkiye'de bütçe yapılırken 65 dolar konuşmuştuk. Hiç doğal olarak böyle bir şey beklemediğimiz için. Yani 90 dolarlara inip oralarda kalıp 85-90 dolar aralığında bir yere mümkün olduğu kadar kısa zamanda inerse nispeten iyi olur hepimiz için, bütün dünya için, bizim için de aynı zamanda iyi olur.
1: Şimdi bunun tabii yani petrol fiyatlarını tahmin etmeye çalışmak güç. Dediğiniz gibi Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Sayın Fatih Birol'un da çok önemli uyarılarından bir tanesi de mesela jet yakıt stokları Avrupa tarafında değil mi? Dolayısıyla aslında birçok sektörü çok yakından ilgilendiren bir mekanizma ile karşı karşıyayız. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkmasıyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Onu nasıl yorumladınız?
2: Valla bence çok kritik ve çok önemli bir karar. Bence bütünlüğü de bozabilecek bir karar. Yani takip edenler çıkar mı çıkmaz mı? Onu bir görmek gerekiyor. Eminim ki önlemeye çalışanlar da çok olacaktır başkalarının arkadan gelmesini. Ama niye çıkıyorsunuz diye de soracak bir durum yok bence. Yani şu anda yaşananlara bakıldığı zaman. Yani yapan da haklı, kalmaya çalışmak ya da onu iptal ettirmeye çalışanlar da haklı olabilir. Zaman bize gösterecek biraz
1: belki
2: onu.
1: Belki şunu söyleyebilir miyiz bu konuda? Sonra geçelim diğer başlıklara zaten ama sonuçta OPEC'in bir neredeyse bir piyasa dengeleyici bir tarafı da var ya.
2: Doğru.
1: Onu biraz zedelemiş oluyor mu? Yani zaten bahsettiniz hani gün içinde bile fiyat hareketleri
2: mutlaka
1: 15
2: oluyor.
1: Doları
2: mutlaka oluyor. Yani kredibilite sorunu bence yaratıyor. Yani OPEC demek ki şunu diye düşünüyor olabilirler. Ben OPEC olarak ağırlığını gösteremedi ki Birleşik Arap Emirlikleri bu kararı aldı. Yani bir güvensizlik duyuyor ve inanmıyor artık. Bu kararı aldı. Bunlar kolay kararlar değil zaten.
1: Değil. Peki şimdi Mert Bey tabii yani enflasyona mutlaka değinmemiz gerekiyor.
2: Mutlaka.
1: Her şeyin
2: mutlaka.
1: Özünde özellikle Türkiye olarak bizim verdiğimiz en önemli ekonomik mücadele enflasyonu
2: kesinlikle
1: aşağıya indirmeye çalışmak. Bu hafta enflasyon raporunu da bekliyoruz. Yaşanan çok şey var. Hem içeride belki tam olarak yapamadığımız ama hedeflediğimiz işler olduğu kadar hiç aklımızda olmayıp da dışarıdan içeriye ithal ettiğimiz sorunlar da olduğunu düşündüğümüzde nasıl bir enflasyon raporu sunumu olacak sizce? Ne tür revizyonlar gelebilir?
2: Ya bence bantlarda birazcık yukarıya doğru hareket olacak. Zaten onu göreceğiz. Hani ben onu bekliyorum. Biz kurum olarak zaten %30 bekliyoruz yıl sonu için. Hatta yıl sonunda da nokta olarak %37 faiz bekliyoruz.
1: Peki.
2: Gösterge faiz tarafına baktığınızda. Tabii gerçekten bunun altında savaşın hani Haziran'dan da daha fazla uzamamasını varsayıyoruz. Bu sene için Türkiye'nin enflasyon görünümünde bence gıda fiyatları özellikle tarım tarafında iyi bir yıl olacak gibi gözüküyor. Yaklaşık son belki 50-60 yılın en iyi yağışlı havalarını yaşadığımız bölgeler oldu.
1: O bir şans olacak sanki
2: öyle
1: bu
2: gözüküyor.
1: Sene değil mi?
2: Hem su açısından
1: tabii
2: hem tarım açısından olacak gibi gözüküyor. Bu bizim açımızdan çünkü gıda fiyatları ve tarım fiyatları çok etkileyici. Çok
1: tabii
2: ağırlığı var. O yüzden yılın ikinci yarısında eğer savaş da bittiyse, buradaki eğer çok önemli, savaş da bittiyse biraz daha enflasyon raporunda ve enflasyonda biraz daha rahatlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü her geçen süre, şimdi enflasyonu enerji fiyatlarını ama tüketimi de bozmaya başlıyor. Yani tüketimde insanlar işte yavaş yavaş bazı anketlerde çıkıyor, gıdadan bile kesmiş, eğlencesinden mutlaka kesiyor hani gibi bir yer, bazı şeyleri kesiyor. Şimdi az önce başka sektörler dedik. Sanıyorum Nisan ayı yanlış görmediysem Nisan ayı yolcu trafiği geldi. %5'lik bir düşüş var yıllık bazı year to year gibi bir şey gördüm. Bu çok önemli çünkü esasında bu daha başlangıcı. Az önce siz de söylediniz jet fuel'la ilgili, jet stokları ile ilgili olanları. Şimdi bazı hava yolları, Avrupa'daki bazı hava yolları daha az kritik sayılabilecek uçuşlarını iptal etmeye başladılar.
1: Doğru.
2: Jet fuel'dan dolayı. Şimdilik bu çok küçük. Hani toplam uçuş miktarı içerisinde çok küçük. Ama bu iş uzarsa çok başka, hem uçak bilet fiyatları hem yani seyahat masrafları pek çok şeyi çok başka türlü etkiliyor olabilir.
1: Zaten çok ucuz diyebileceğimiz seviyede değillerdi son dönem. Şimdi orada daha büyük bir risk var. Ben de onun farkındayım. İçeride de görüyoruz zaten aslında. Yani bizim havayolu şirketlerimizde de daha küçük destinasyonlarda diyelim, daha az talep gören destinasyonlarda bazı oynamalar oluyor ki bu da çok doğal,
2: çok
1: elbette
2: doğal, normal,
1: bu tip
2: tabii
1: dönemlerde. Şimdi bilanço dönemini bitirdik diyemeyeceğim. Bugün var, bir de ek süre ile birlikte belki birkaç tane daha önümüzdeki günlere sarkabilir. Ama genel olarak bankacılık sektörü tarafıyla ilgili mesela gelen sonuçları bir bütün olarak nasıl değerlendirdiniz?
2: Bankacılık sektörü açısından ilk çeyrek ne çok iyi ne çok kötü, normal diyebileceğiz. Beklentiler dahilinde geçti. Ama tabii ikinci çeyreğe yönelik endişeler arttı. Çünkü faiz indirim patikası gecikince herkesin bas senaryosu başkaydı sene başında. Yani zamanla bu aşağıya doğru gelecek. İşte özellikle de net faiz marjı her yerde daha iyi olacak. O yüzden de bankaların karlılığı hep daha iyiye gider diye. Biz şunu görüyoruz, biraz daha ikinci çeyrek zor bankacılık açısından ama gene de az önce konuştuğum gibi beklediğimiz seviyelere petrol fiyatlarının gerileyip enflasyon da daha kontrol altında alındığı görülürse hep önden de satın alınır ya bazı şeyler.
1: Evet.
2: Biz bankacılık tarafında özellikle yabancı ilgisinde artabileceğini düşünüyoruz. Hem bankacılık hem holding hisseleri için özellikle söylüyorum bunu. O yüzden kötü yerlerde değil, değerleme açısından Herkes şey diyor işte, petrol düşerse Türk Hava Yolları hemen yukarıya gider. Bankacılıkta en az Türk Hava Yolları kadar gider, onu söyleyebilirim. Evet. Yani çok daha değerleme açısından bakıldığında şey var, yani yer var.
1: Tabii ya, çünkü hani bütün bu gelişmeler bankacılık sektörünün dediğiniz gibi aşağı yönlü faiz beklentilerini evet. ortadan kaldırdığı için aslında aynen. belki de bu performans oldu.
2: Aynen öyle.
1: Durumun değişmesi buraya bir iyimserlik getirir. Değerlemeler olarak düşündüğünüzde peerlarımızla, yani diğer belki de gelişmekte olan ülkelerle mukayese, çünkü yabancı yatırımcılar dediniz biraz
2: evet,
1: önce. Şimdi
2: evet.
1: orada tabii o yatırımcıların önüne bütün gelişmekte olan ülkeler ekosisteminden birçok banka bilançosu geliyor veya raporu doğru. gidiyor. Bizi ayrıştıran neler olabilir? Sadece bunu bankacılık olarak da düşünmeyeyim
2: tabii,
1: bu arada.
2: Tabii tabii, bir bütün olarak tabii, konuşalım. Evet. Yani bir kere banka, bütün analistler, yurt dışındaki analistler risk free rate'e bakıyorlar. Şimdi ona göre bir değerlenme yapıyor. Hepimiz de aynı şey yapıyoruz. Yani risk free rate, İngilizce'de söylemek istemiyorum. Risksiz faiz oranına evet. bakıyorlar. Risksiz faiz oranı yüksek şu anda Türkiye'de. Dolayısıyla değerlemeleri olumsuz etkileyen o. Öte yandan yabancı yatırımcıların özellikle sabit getirili menkul kıymet tarafında yatırım ilgisi çok fazla. Yani bir Mart-Nisan arasında Mart'ta bir çıkış oldu. Nisan'dan itibaren tekrar geri geldiklerini görüyoruz. Dolayısıyla şunu diyorlar demek ki. Görüyoruz da bunu. Kurla ilgili endişemiz yok. O yüzden sabit getirili menkul kıymetlerden pozitif bir getiri elde edilecek. Biz bunu takip etmeye devam edeceğiz. Bunu görüyoruz. Ve bunun bütün yaz, en azından bir yaz boyunca devam edeceğini öngörebiliriz. Ne zaman ki Türkiye nerede fark yaratacak, bu risksiz faiz oranının daha düşük seviyelere geldiği, daha aşağıya geldiğini gördüğümüzde bizim değerlemelerimiz ön plana, daha fazla ön plana çıkmaya başlayacak. Şimdi gecelik faizin yüksek 40-41'lerde olduğu, mevduat faizinin 41-42'lerde olduğu bir yerde yatırımcı, bireysel ya da kurumsal, risk almaya çok

0: göze almaz. Evet. Çünkü sabit getirisiydi. Bu zaten teori böyle söylüyor.
1: Evet.
0: Ama bu aşağıya gelmeye başladıkça arayışa girmeye başlar. Şimdi bizim bunları aşağıya geldiğini görmemiz lazım. Ama değerleme olarak peerlerimize göre baktığımızda kesinlikle pahalı değiliz. Onu çok net söyleyebilirim. Öte yandan biraz onu da konuşuruz.
1: Buyurun.
0: Gelişmiş ülkeler, yani Amerika bilanço dönemi de çok ilginç geçiyor. Evet. Birazcık onu birazcık da konuşmak lazım. Ne
1: konuşalım düşünün? Tabii onu da konuşalım. O halde şunu bir toparlayalım tabii. Öncelikle. Şimdi gelişmekte olan ülkeler evreninde geçen sene biz bayağı geride kaldık zaten.
0: Doğru.
1: Onun telafisini bir miktar Ocak başı itibariyle yaşıyorduk ki bu savaş oldu Şubat ayında. Nedir mesela yatırım olarak sizin yıl sonu borsa beklentiniz ya da 12 aylık vadeli?
0: 19 bin 20 bin civarında bir endekse
1: 19-20 bin
0: gibi bir yeri bekliyoruz. Ama burada dediğim gibi faiz oranının ne kadar çabuk aşağıya geleceği çok değiştirir.
1: Hı hı.
0: 19 binin ben hiç imkansız olduğunu düşünmüyorum. Yani 20 bin de benim için hiç imkansız seviyeler değil.
1: Evet.
0: Ama ilgiyi yılın ikinci yarısında daha fazla göreceğiz. Muhtemelen belki bu ilgiyle birlikte daha fazla yukarıya gitmesini biraz engel olabilecek şeylerden biri sırada bekleyen halka arzlar olabilir.
1: O halka arzlardan da bahsedelim mi yurt dışına çıkmadan? Şimdi
0: evet, tabii,
1: savaştan
0: tabii.
1: Bu yana ilk halka arz ikinciler demir çelikle
0: evet, doğru.
1: Olacak. Halka arz temposunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani son birkaç senedir bir miktar yavaşlatılana kadar aslında peşi sıra çok fazla halka arz oldu. Çok da konuşuldu bu. Gerek var mı? Doğru mu? Hangi hisseler, hangi şirketler vesaire? Şimdi biraz daha kontrollü gidiyor gibi sanki. Sizin yorumunuz ne?
0: Biraz daha kontrollü gidiyor. Tabii halka arz bir finansman aracı yani.
1: Evet.
0: Hem finansman sağlamak ya da bir miktar belki realize etmek. Hani bazı şeyleri o patronların ya da yatırım yapmak için yaptıkları bir alan. Bence şu anda kontrollü gidiyor. Şu anda daha iyi gittiğini düşünüyorum. İkinciler de iyi bir firma.
1: Sağlıklı
0: iyi bir
1: olan budur zaten net, diye %100. Söylemek
0: tabii,
1: lazım.
0: Tabii. Ama halka arz dediğimiz zaman biraz hafızamızı hani şey yapalım, yoklayalım. Mesela biz 2018 yılında Enerjisa'nın ve Medikal Park'ın halka arzını yaptık
1: evet.
0: Aynı anda. Büyük halka arzlardı. Yani 500 milyon dolarlar seviyesinde evet. Rakamlardan bahsediyoruz. Ve bunun yaklaşık %65'ini yabancı yatırımcı aldı. Şimdi böyle bir halka arz var mı? Yok.
1: Yok.
0: O yüzden bizim bunlara ihtiyacımız var. Bir an evvel bu patikaya girmeye ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'nin dışarıdan gelecek sermaye tabii ki ihtiyacı var. Çok çok da iyi oluyor. Çok da önemli bir şey. Çok daha bize uzun vadeli bakmayı sağlıyor böyle olduğu zaman.
1: Aslında o herhalde kurumsal satışlar. Hani yabancı
0: evet.
1: Kurumsal
0: evet.
1: Veya yerli kurumsal satışlar. Onlara ayrılan pay halka arzlarda biraz da halka arzın vizyonu ve onunla ilgili beklentileri,
0: %100.
1: Değerlemelerle ilgili
0: %100.
1: İnancı da
0: %100.
1: Belirleyen bir şey. Yani belirleyen demeyelim ama gösteren, yani reiterate ediyor, onu da teyit eden bir husus. Peki biz yabancı yatırımcıya gidiyoruz da gelmiyorlar mı? Yoksa böyle bir alokasyon ihtiyacı mı duyuluyor?
0: Şu aşamada gelen halka arzların boyutları yabancı yatırımcılar için çok çok küçük.
1: Evet.
0: O yüzden hani gitmeye de gerek yok. Çünkü
1: evet.
0: Onların bukları için uygun değil. Hani daha çok daha büyük. Yani sizin İngilizce deyimiyle small ticket, küçük boyutlu bir yatırım yapması
1: evet.
0: işlem için bile onlar 50 milyon dolarlardan falan bahsediyorlar.
1: Doğru.
0: Şimdi halka arzın boyutuna bakıyorsunuz 100 milyon dolar değil. Nasıl yabancı nasıl sokabileceksiniz? Hani o mümkün olmuyor. Bir de yani şeyi de unutmamak lazım. Halka arzların başarılı olması demek bir şirketin halka arz edildikten sonra 11 gün üst üste tavan yapması demek değildir.
1: Değil, doğru.
0: Hani çünkü biz bunu çok basit, yani biz eskiyi biraz hatırlatayım gene. Şimdi biz halka arzı aracılık eden kurum olarak ilk gün çok iyi açıldı tahta, tavan oldu. Güzel, memnunuz. İkinci gün tavan oldu, üçüncü gün tavan olsa, bahsettiğim 2018'den öncesi için bahsediyorum. Biz rahatsız oluyorduk. Çünkü bir yanda da halka arz ettiğiniz şirketi temsil ediyorsunuz. Sadece
1: tabii.
0: Bir tarafı temsil etmiyorsunuz. O zaman da o firma size dönüp diyebilir ki 11 kere taban
1: tabii.
0: Gidiyorsa bu şirket,
1: biz
0: sen beni yanlış değerlemişsin. Sen beni yanlış
1: tabii.
0: Değerlemişsin
1: tabii.
0: Diyebilir.
1: Tabii.
0: Yani bunu da unutmamamız gerekiyor.
1: Tabii. Yani doğru değerleme ve hikayeyi doğru anlatma aslında halka arzın çok önemli bir kısmı. Hangi fiyattan çıktığı dediğiniz çok doğru. Yani halka arz edilen şirketin de

0: yönetimi bir dakika diyor değil mi?
1: Çünkü o elindeki şeyi ve varlığı çok daha ucuza belki de vermiş oluyor evet. gibi oluyor. Yani evet. eğer ederi oysa. Evet. Hani ona da bir bakmak lazım.
0: İçeride değinmemiz gereken başka bir şey var mı diye şöyle bir düşünüyorum ben. Şu anda açığa satış yasağı devam ediyor.
1: Devam ediyor. Ay sonuna kadar uzatıldı.
0: Ay sonuna kadar uzatıldı. O kaldırıldığında ne olabilir ki piyasada bu?
1: Şimdi şöyle bir durum var.
0: Açığa satış bu kadar pozitif gibi gidiyorken.
1: Açığa satış esasında tabii bir inanış var. Piyasayı aşağıya getirir gibi. Kısmen olabilir, olmayabilir. Çok empirik çalışma var iki yönlü de söyleyen. Ama bunu şunu unutmamamız lazım. Açığa satış zaten ilk kalkarken muhtemelen bizim aptik kuralı dediğimiz önce yukarıya, evet. yukarı adım kuralıyla çıkacak. Evet. Sonra tamamen serbest bırakılacaktır. Kademeli olacağını düşünüyorum. Açığa satış kuralının iptali vadeli işlem opsiyon piyasasına biraz yarıyor. Çünkü ancak kendinizi orada satarak hece edebiliyorsunuz. Evet. Şimdi açığa satış yapanlar şöyle bir algı var. Çıplak bir şekilde, İngilizcesi naked olduğu için çıplak bir şekilde açığa satış yapıyorlar gibi algılanıyor. Yani açığa satıyor, ödünçünü de alıyor ve onun düşeceğini bekliyor. Algılıyoruz biz. Halbuki öyle değil. Öyle stratejiler var ki aynı sektörde bir şirketi long olabiliyorsunuz, evet, alabiliyorsunuz. Evet. Bir şirkette short edebiliyorsunuz, satabiliyorsunuz.
0: Pair trade dediğimiz
1: pair trade
0: şey.
1: Dediğince, evet, o zaman da bu açığa satışa ihtiyacınız var bunu yapabilmek için. Dolayısıyla bunu yasakladığınız zaman böyle bir işlem hacmini olumsuz yönde etkileyen, piyasayı güdük duruma düşürebilecek şeyler oluyor. Hı hı. Tabii ki alınan kararın kendi içinde bir mantığı var. Volatiliteyi azaltmak için de yapılıyor ve buna çok saygı duyuyoruz. Tabii. Çok da doğru. Ama dediğim gibi umarım şu savaş işi biter. O biter bitmez onun da normale döneceğini düşünüyorum.
0: Evet, o da çünkü yine piyasanın hacimsel derinliğine katkı sağlayan, üstelik de önemli ve kritik bir trade imkanını da biraz zora sokan bir karar. Savaş biter bitmez umut ediyoruz ki onlardan normale dönecek. Pekala, yurt dışında neler oluyor? Neler oluyor orada?
1: Valla yurt dışında çok güzel şeyler oluyor. Hatta notlarımdan da birazcık söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Şimdi yurt dışında bir şeylerin şeye bakıyoruz. Ne kadar faiz artışı, faiz indirimi olacak, olmayacak nerede ya da artışı olacak, nereye olacak gibi. Bir kere Fed'le ilgili bir şey beklenti kalmadı ki. Powell ne laflar işitti biliyorsunuz tabii, yani yapmadı tabii, diye. Tabii. Ama
0: laf işitmeyen kalmadı zaten.
1: Ama bir de ama işte Trump'da. Gerçeklerde şimdi geldiğimiz savaş şeyinde Fed'i biz bu sene mesela yatay bekliyoruz. Avrupa ve işte İngiltere ve Japonya'ya hani böyle bir blok olarak bakacak olursak Avrupa'da böyle 0.50 ile 0.75 arasında böyle bir yıl sonuna kadar faiz artışı. İngiltere'de 0.50, Japonya'da 0.50 gibi faiz artışlarını bir kere bekliyoruz. Ama burada bence en önemli, en nasıl söyleyeyim, çekici hikaye özellikle Amerika'daki gelen kar rakamları. Bu özellikle AI yapay zeka, teknoloji, machine learning tarzı ya da chip teknolojileriyle ilgili firmalar çok çok iyi şeyler açıklıyor, bilançolar açıklıyor. Yılbaşından bu yana %20-27'lik bir yıllık bazda kar büyümesi var. S&P'yi muhtemelen 8000'i göreceğiz bu sene. Öyle gözüküyor. Yani çok rahatlıkla. Bu da dolar bazında %10.
0: Yani 7414'te zaten. Evet. Hani 8000'e fazla bir şey kalmadı.
1: Kalmadı.
0: Evet.
1: Yani arada correction'lar bir şeyler olabilir ama çünkü Amerika'da seçim var. Hani o da belki bir volatilite yaratabilir. Bilmiyorum yaratır mı. Ama 8000 çok şey ilginç. Emtialar çok ilginç. Altında, gümüşte o yaşadığımız daha evvelki ralliden biraz daha sakinlemiş gözüküyor.
0: Orada da öyle bekleniyordu zaten galiba değil mi? Yani altın için hani 2025'teki performansını aynen tekrarlaması beklenemez ama yine de yön yukarı
1: öyle gözüküyor. Ya 5000 ile 5500 arası gibi konuşuluyor o tarafta da bakıldığında. Gümüşteki beklenti biraz daha az. Hani altında biraz daha fazla ama hepsinden çok işte dediğim gibi hepimiz Brent'e bakıyoruz yani şu anda. Evet. Gördüğümüz şey tamamen o. İşte Amerika'da faizlerle ilgili hani şimdi 10 yıllıklar 4.40'lar seviyesinde belki 4.10 savaş bittikten sonra 4.10 4.20'lere falan gelebilir 10 yıllık vadeli tahviller ama Amerikan hisse senedi piyasası çok aksi sesler çıkmasına rağmen Noriel Rubini gibi isimlerden çökecek edecek. Pek öyle bir durum yok. Yani onu çok net söylemek lazım.
0: Kriz kahini zamanları var tabii Rubini'nin ama bu defa öyle şimdilik öyle görünmüyor.
1: Öyle görünmüyor.
0: Peki şimdi Türk yatırımcısının, özellikle de bireysel Türk yatırımcısının bu bahsettiğimiz özellikle ABD tarafındaki teknoloji, AI, machine learning dediğimiz bütün bu alanlara olan ilgisi için neler yapılıyor yatırım şirketleri içinde?
1: Teknoloji çok ilerledi. Artık yatırımcılar açısından bu şirketlerin hisselerini almak zor bir şey değil, gayet kolay hale geldi. Teknolojik olarak, yani düz olarak sadece gidip hisselerini almak isteseniz, Nvidia'yı gibi mesela aklınıza gelen, reklam olması söylemeyeyim. Ama istediğiniz şirketin hissesini, yabancı hissesini alabiliyorsunuz ve bunu çok da kolay, çok da hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ama bence daha etkileyici olan, buna çok vakit ayırmadan ya da çok da fazla bilgi sahibi olmadan okuyarak, yapay zekayı kullanarak, bir takım araçları kullanarak, teknolojik araçları kullanarak bu platformlarda çok rahat portföyler oluşturabiliyorsunuz ve çok çok iyi sonuçlar çıkıyor.
0: Evet.
1: Ve bunların hepsi machine, ve siz bunu, hani biz Excel jenerasyonuyuz yani hep beraber. Hani her şeyi Excel'e koyarız.
0: Öyleyiz. Bu arada çok özür dilerim Mert Bey, Trump uyandı. Özgürlük projesini yenilemeyi düşünüyorum demiş Fox News'a. Eyvah diyor Mert Bey de. Genelde bu saat diliminde sağ olsun uyanıyor ve bir günaydın diyor bize.
1: Evet.
0: Trump özgürlük projesini yenilemeyi düşünüyorum demiş. Şimdi o özgürlük projesiyle de ilgili tabii, hani özgürlük projesi adı ama Hürmüz Boğazı etrafında yeni bir plan çerçevesinde belki ilerlenebilir gibi anlıyorum ben de. Birkaç Avrupa ülkesinin de gemi oraya göndererek sağlayabileceği belki geçişlerdeki bir şey. Birçok başlık yazılıyor, evet, çiziliyor. İzleyeceğiz. Yine dönüyor dolaşıyor, sizin dediğiniz gibi petrol fiyatlarına potansiyel etkilerine
1: aynen
0: geliyor.
1: Aynen. Özgürlük projesi dendiği zaman, özgürlük kelimesini Amerika kullandığı zaman işte, ben korkuyorum.
0: Evet.
1: Yani biliyorsunuz Irak'a da özgürlük diye zamanında müdahale olmuştu. Ben korkuyorum açıkçası.
0: Yani tabii Savunma Bakanlığı'nı Savaş Bakanlığı olarak çevirdikleri için.
1: Evet.
0: Herhalde aslında korkmamız da isteniyor bu anlamda
1: galiba,
0: yani.
1: Herhalde.
0: Biraz evet. Peki. Şimdi hemen şöyle bir toparlayalım. ABD'de faiz indirimi beklemiyorum dediniz. Peki Fed için yeni dinamiklerle nasıl bir Fed bekliyorsunuz? Yani yeni başkan Powell'ın yönetimde, yani kurulda kalması, sandalyesinden evet, kalkmayacak olması. Bütün bunlar biraz o tarafta gerginlik yaratacak hususlar olur mu, yoksa
1: seçim yaklaştıkça, mutlaka olur.
0: Hı.
1: Olmaması da imkan yok. Ama neticede data, yani bilgiye dayalı bir iş bu.
0: Evet.
1: Baktığınız zaman enflasyon rakamı geliyor. İşte tarım dışı istihdam geliyor. İşsizlik rakamı geliyor. Onlara göre bir takım kararlar veriliyor. Bir de Fed sadece diğer merkez bankalarına göre farklıdır. Sadece fiyat istikrarına odaklı değildir.
0: Tabii. Bir de istihdam tarafı.
1: Dolayısıyla evet, istihdam tarafı iyi veriler var son dönemde. Hele son gelen istihdam raporu çok çok iyi. Beklenenden çok daha iyi geldi. Ancak orada da bir şey dikkatimi çekti. Özel sektör büyüyor, kamu küçülmüş. Esasında o da ilginç. Yani o taraftan bakıldığında onu ne kadar sürdürebilirsiniz? Çünkü seçimler var. Kamuyu küçültmek, kamu istihdamını küçültmek devam eder mi bilmiyorum. İstihdam verisine bir bakmak lazım.
0: Evet, ben de size katılıyorum o konuda. Trump'ın özellikle Biden döneminden kalma, hani çok fazla kamuya alan açan bazı noktaları siyasi olarak da kesmeye çalıştığını takip ediyoruz. Mert Erdoğmuş, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzınıza ayağınıza sağlık vallahi.
1: Akif
0: Genel Müdürü ne güzel oldu. Sık sık bekleriz artık.
1: İnşallah.
0: Akif Genel Müdürü Mert Erdoğmuş'a teşekkür edip onu uyurluyoruz. Ben kapanışa doğruyu noktalıyorum. Bir aranın ardından seans notlarında tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
4: lazım. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
1: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin. I
2: got a good, good feeling. I got a good, good. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

0: Reklam. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Saatler 17.45, seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. Hemen rakamlara isterseniz bir göz atalım. Biraz önce Trump'tan gelen son dakikaları da sizinle paylaşmıştık. Özgürlük projesini yenilemeyi düşündüğünü söyledi. Orada bulunan gemilerin güvenli bir şekilde çıkışını sağlayan özgürlük projesiyle ilgili bir revizyon beklenebilir dedi. Bunu bir not olarak tekrar hatırlatayım ama dönelim rakamlara. BIST %0.50'lik bir yükseliş var. 15.139 puan seviyesindeyiz. Birazdan detayları Mehmet Özdemir'le konuşuruz. Dolar TL'ye dönüp baktığımızda %0.04'lük bir artış. 45.37.60 seviyesini görüyoruz. Euro TL'de de yükseliş var. %0.08 oranında 53.52.40'lar seviyesindeyiz. Biraz hareketli. Euro dolar paritesinde ise yatay çok hafif aşağı yönlü bir seyir. 1.17.86'dayız. Burası neredeyse durduğu yerde duruyor gibi ama 1.18'i yeniden yukarı yönlü olarak deneyecek mi, deneyebilecek mi? Bakacağız bunlara. Buradan geçelim Avrupa piyasalarına. Avrupa borsalarında saat 17'den bu yana önemli bir değişiklik yok. Bunu söylerken şunu kastediyorum. Londra ile İtalya pozitifte. Paris'te Frankfurt ise negatif eksende yer alıyor. Londra %0.46 yukarıda, İtalya %0.50, Paris %0.95, neredeyse %1'e yakın bir düşüş sergilerken Frankfurt DAX'ta da %0.19'luk daha küçük bir geri çekilme var. ABD borsalarında durum ne? Valla 17'de Nasdaq çok hafif eksideydi. Orası pozitife dönmüş durumda ama değişimler geçen haftanın ortalamalarına göre çok daha sınırlı. Dow Jones %0.06 yukarıda, S&P 500 %0.18, Nasdaq'ta da %0.05'lik yine minik bir yükseliş olduğunu söyleyelim. ABD tahvillerine bakıyoruz. Burada satışlar var. Her 3 vadede de ve getirilerde bu vesileyle yukarı yönlü hareket ediyor. 10 yıllık tahvil getirisi 4.39.33'e, 5 yıllığınki 4.04.82'ye, 2 yıllık tahvil getirisi de 3.92.23'e yükselmiş vaziyette. Son ekranımız emtia ve Bitcoin'de tamamen yeşil bir tablo çıkıyor karşımıza. Brent petroldeki yükseliş son 45 dakika içerisinde daha da hareketlendi. 103 dolar 78 sente geldik. %2,5'un üzerinde bir prim var. Hatta 104'ü de sanki test etmek isteyecek gibi duruyor. ABD tipi ham petrolde de %2,1'lik bir yükseliş bizi 97 dolar 41 sente taşıyor. Bitcoin yataya döndü. Biraz daha pozitifti, 81 bin doların üzerindeydik 17'de. Şu dakikalarda 81.750'den geçiyor işlemler. Sadece 32 dolarlık bir yükseliş var orada. Gümüş %5,57'lik artışla 84 dolar üzerindeki seyrini koruyor. 84 dolar 80 sente yakın bir işlem var. İşlem seviyesi var. Spot altında da %0,30'luk bir yükseliş. 4.729 dolardan geçiyor işlemler. Rakamlar böyle efendim. Şimdi sizler için derlediğimiz 3 şirket haberimizi de paylaşalım. Sonra Mehmet Özdemir'le devam ediyor olacağız. Smart Güneş'le başlayalım. Smart Güneş Enerjisi'nin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama, yurt içindeki kurumsal bir müşteriyle 10.2 milyon dolar tutarında yerli güneş paneli satış sözleşmesi imzaladı. TEB, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla EBRD ile yürütülen program kapsamında 15 milyon euro tutarındaki ikinci dilim finansman kaynağını sağladığını duyurdu. Ve son olarak OYAK'tan Hektaş paylarında toptan satış adımı diyoruz. OYAK Hektaş sermayesinin yaklaşık %10'una karşılık gelen 843 milyon lira nominal

0: Final değerli payın borsada toptan satışı için işlemlere başladı. Şirket haberlerimiz de böyle. Mehmet Özdemir geldi stüdyoda yerini aldı. Onu daha fazla bekletmeden alalım yanımıza, devam edelim. Buyurun.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
8: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.
1: 112 112 Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.

0: Yakından takip ediyoruz ya da hedefleri. Tabii ki de yani Didem şimdi ilk çeyrek beklentilerine...
1: Bir araya gireyim mi? Tabii ki dedin de Trump'tan gelen bir açıklama. Akaryakıt vergisini bir süreliğine kaldıracağım demiş CBS'ten gelen bir haber bu. İlginç tabii.
0: 4 doların yani, üzerine gittiği galon
1: tabii,
0: fiyatının
1: 4,5-5'e yaklaştığını
0: popülaritesinin Trump'ın sorgulandığı ortamda bunlar çok da böyle bilmiyorum hani biraz beklenen de gelişmeler olabilir Didem. Yani Amerikan halkı biraz daha artık son dönemde şikayetçi gibi özellikle bu Kaliforniya bölgesinde falan ciddi yukarı doğru gelen fiyatlamalar var. Orası da hani çok yüksek benzin fiyatlarını sevmez. Dolayısıyla
1: Amerika genel olarak sevmez.
0: Evet, genel olarak sevmez diyelim doğru. Yani dolayısıyla hani ben şöyle bir toparladığımda çok ciddi bir aşağı doğru bir fiyatlama görmüyorum riskli varlıklar tarafında. İçeriye baktığımız zaman da içeride de yani işte biz daha da yukarıdaydık bu arada. Seansın sonuna doğru bir miktar daha primlerin silindiği bir ortam var. Ama genel anlamıyla bugün sanayi endeksinin bir miktar daha yukarıda seyrettiği ama bankacılık endeksinde işte gün içerisinde negatif tarafa da geçtiğini gördük bu tarafta ama o tarafında biraz daha tutunmaya çalıştığı şu anda yaklaşık 1000'de 7'ler 1000'de 8'ler civarında 60-61 hissenin yukarı doğru gittiği bir performans var. Dolayısıyla hani pozitif tarafta olduğunu söyleyeyim ama Trump'ın özellikle bir Fox News'e yapmış olduğu açıklamalardan sonra o primler biraz daha silindi. Şeyde oynak bu arada hani şeyi söylüyorum S&P 500'ün negatif bölgeye geçtiğini de görüyoruz zaman zaman.
1: Evet.
0: Tabii alt kırılımlara baktığımız zaman ise Didem yılın başında 117 lira 40 kuruştan başlayan fiyatlamasını yılı başından bu yana %190'ı aşan primlerle birlikte puan bazlı katkılara baktığın zaman Astor tarafını 117 lirayla yıla başlıyor. 340 liranın da üzerini bugün gördük fiyatlamada. Bugün yine 18 puan civarında yukarı doğru katkı sunuyor. Astor enerji tarafı puan bazlı katkılarda birinci sırada. Endekste en yüksek 7. ağırlığa sahip hisse. Yani bugün baktığın zaman Astor'un endeks içerisindeki ağırlığı Ereğli'den de, Yapı Kredi Bankası'ndan da, Koç Holding'den de, Turkcell'den de yüksek. Dolayısıyla biraz daha bu tarafı bu hareket 15 işlem gününe baktım sadece bir gün düşmüş.
1: Buna döneceğim Mehmet ama bak bir önemli haber daha var. Apple, Goldman Sachs, BlackRock ve Blackstone şirketi CEO'ları Trump'ın Çin ziyaretine eşlik edecek haberi. Bence bu çok kritik bir
0: Nvidia da vardı
1: ziyaret.
0: Bu listenin içerisinde. Geçtiğimiz hafta Nvidia'yı da okumuştum. Exxon tarafı da hatta petrol tarafında, petrol devlerinden o da katılacaktı ama listeyi göreceğiz yine zaten.
1: Peki.
0: Haftanın ikinci
1: yani burada bir revizyon olur mu olmaz mı? Tabii ona bakacağız ya. Belki de yenileri eklenir vesaire. Ama
0: kalabalık.
1: Burada önemli olan aslında ABD ile Çin'in bir araya gelmesinin arkasında yatan ana gerekçe ticaret.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla biz hani savaş gündemi bir yanda İran-Çin yakınlığını evet biliyoruz. Çin'in savaş bitsin, barış gelsin söylemlerini de biliyoruz. Hoş biraz daha geri planda duruyor belki bu ara ama savaş bittiği an itibariyle gözler tekrar bu tarifelere döneceği için bu ziyaretin bence şirket CEO'ları ile birlikte gerçekleştiriliyor olması biraz daha stratejik bir hamle gelecek oradan beklentisini arttırıyor. Pekala. Evet içeriye döndük. Dedin ki Astor Enerji %190 arttı.
0: Yani yılbaşından bu yana. O son 15 günde sadece bir gün düşmüş. O ivmenin son 15 günde iyice katlanarak yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Bilançosu rakamlarına bakarız geldiği zaman ama Aselsan tarafını görüyoruz Didem yine. Bugün yukarı doğru gelen. Birazdan bilanço değerlendirmesini okuyacağım. Kardemir tarafı var. Baskılara baktığımız zaman ise ya BİMAŞ'ın bugün bilançosunu bekliyoruz bu arada. 22 puan civarında o bir eksiye çekiyor BİM tarafı. Destek belki finans faktöring tarafını konuşuyor olabiliriz. Kiler tarafında bir negatiflik var. Orada taban seviyeye yakın bir fiyatlamayı görüyoruz. Enka İnşaat var. Birazdan raporunu okuyacağım. Orası %5,5 civarında aşağıda bilançosunun ardından Hava Yolları ve Ereğli Demir Çeliği de görüyoruz. Ereğli Demir Çelik sabahtan bu yana yukarıdaydı. Çok ciddi bir momentum vardı o tarafta yine ama son saatlere doğru orası da eksiye dönmüş gibi gözüküyor Didem.
1: Peki şimdi yarın değil mi MSCI endeksinin bileşenleri tekrar?
0: Evet.
1: Genelde hani bütün dünyada zaten onun hemen öncesinde de bazı hareketlilikler yaşandığını görüyoruz. Girecek iş şirketler, çıkacak şirketler vesaire hacimsel olarak da belirlendiği tabii için ağırlıkları bazında. Dolayısıyla hani o da önemli bir gündem yarın. Ona da yine bir bakarız ne oluyor ne bitiyor o tarafta. Evet. Ama bu arada şöyle bir saate bakıyorum hemen. Evet, vaktimiz de var. Müsaade edersen eğer sen de Avro Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem'in aslında biz şimdi biraz önce seninle konuştuk. Mesela altın tarafını da çok soruyor izleyiciler. Evet. Altın ve borsa öngörülerini anlattığı bir haberimiz var, bir bandımız var, sesimiz. Onu paylaşalım. Çünkü borsa için özellikle 2026 pozitif bir yıl olacak beklentisi öne çıkıyor. Altınla ilgili neler söylemiş acaba İsmail Erdem? Buyurun.
2: Ben altının biraz geride kaldığını düşünüyorum. Altında bir yukarı hareket olabilir. Fakat bunun daha böyle geçmiş 1-2 yıldaki altındaki sert yükselişlere göre daha mütevazi bir yükseliş olacağını değerlendiriyorum. Altın sonuçta yatırımcıların biraz güvenli liman. İşte paramın değerini koruyayım, enflasyona karşı erimesin beklentisiyle yatırım yaptığı bir araç idi yıllardan beri. Fakat son 2 yılda altın bayağı bir spekülatif bir yatırım aracı haline de geldi. Özellikle gümüşle birlikte. Bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde ben altının daha mütevazi getiriler sağlayacağını düşünüyorum. Yani yıllık dolar bazında 7, 8, 9, 10, 11 çok iyi getiriler aslında. Altının bu bantta getiri sağlamaya devam etme ihtimalini yüksek görüyorum. Hiçbir zaman bizim yatırımcı portföyümüzde yüksek bir orana sahip olmadı. Yani en önemli şeyler TL mevduat, döviz mevduat, altın. Borsadaki o 2,5'tan 2,7'ye olan yükseliş bile, sanırım Mart'tan Nisan'a öyle bir artış vardı veride. O bile bence çok önemli. Yani zaten borsanın çok çok yüksek yerlere gelmesi için o 2,7 rakamının 50 olması gerekmiyor. O 3 olsa, 3,5 olsa bu borsaya olan o talep ciddi şekilde arttı anlamına geliyor. Yani oradaki rakamları zaten borsanın Türk yatırımcısının portföyünde küçük bir ağırlığı olan varlık sınıfı olduğunu düşünerek değerlendirmek lazım. Ben bu demin bahsettiğim faiz indirimi ve enflasyon düşüşü trendine bir şekilde geri dönme ihtimalimizi yüksek gördüğüm için borsanın da bu sene iyi bir sene geçireceğini düşünüyorum. Savaş sonrası beklentiler modellere dahil edilmeye başlandığında o hedef fiyatlarının da yukarı çekileceğini düşünüyorum. Özellikle demin de bahsettiğim gibi petrol fiyatlarının aşağı gelmesi senaryosunda Merkez Bankası'nın faiz indirimi adımlarının daha hızlı gelmesi ihtimali artacak ve bu da bence bankaları olumlu etkileyecektir. Yenilenebilir enerji şirketlerinin işleri iyi gidiyor. Hem elektrik fiyatlarında bir miktar artış oldu hem bu sene yağışlar çok iyi gidiyor ülkemizde. Dolayısıyla hidro
0: buluyorum Didem. Hı hı. Şimdi ilk çeyrekte net satış gelirleri beklentileri ile uyumlu. Halk yatırım analistlerinin %5,8 civarında yıllık bazda %18 düşüşle 15.4 milyar 15.5 milyar TL seviyesine gerilemiş. Ciro'daki gerileme de Didem, satış hacmindeki düşüş ve zayıf fiyatlama etkili oldu derler. Yılın ilk çeyreğinde yurt içi satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7 düşüyor Didem. 15.1 milyar TL'ye geliyor. Yurt dışı satışlar ise %31,6 civarında bir düşüşle 392 milyon TL'ye gerilemiş. Hacimsel olarak baktığımızda Didem orada da satış hacmi ilk çeyrekte %11,6 düşüşle 562 ton seviyesinde gerçekleşti. Alt kırılımlarına da bunun baktığımızda Kardemir cephesinde ham çelik satışları yıllık bazda %7,4 düşüyor. O tarafta haddelenmiş çelik satışlarında %15'lik bir düşüş var. Özellikle ilk çeyrekte sıvı çelik ve ham çelik üretimi bir önceki seneye kıyasla hafif artışla sırasıyla burada 652 bin tonlar civarında ve 634 bin tonlar civarında gerçekleştiğini söylüyorlar. Şimdi operasyonel kâra baktığımızda Didem Kardemir tarafında satış hacimlerinin düştüğünden bahsettim. Favök tarafı kurum beklentilerinin %8,1, ortalama piyasa beklentisinin ise %3,4 üzerinde gerçekleşiyor. Yıllık bazda %34,9'luk, %35'lik bir artış var 1.2 milyar TL seviyesinde. Şimdi Favök marjına baktığımız zaman yıllık bazda %5, puan artışla 12,7 seviyesinde gerçekleşmiş. Şimdi buradaki iyileşme neden FABÖK tarafındaki ham madde maliyetlerindeki gerileme ve faaliyet giderlerindeki azalış buradaki ana destekleyici unsur FABÖK tarafını. Dolayısıyla burada biraz daha beklentilerin üzerinde bir net karlılık tarafında görüyoruz. Kardemir için 139,06 kuruş hedef fiyat belirlemişler. Eski hedef fiyatlarını 48,4 kuruşa yükselmişler. Ama al tavsiyelerinde tuta çekmişler. Bu tarafta sınırlı pozitif olarak değerlendiriyorlar. Ama hisse şu anda %9 yukarıda. Onu da hatırlatalım Didem.
1: Pekala. Evet Özdemir, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Ben gidiyorum borsayı kapatmaya. Buyurun.

0: BIST 100 haftanın ilk işlem gününü %0.47'lik bir yükselişle 15.133 puandan noktalıyor. 246 milyar liraya ulaştı işlem hacmi de. Cuma gününün de üzerine çıktı. Bu arada bankacılık endeksi %0.92, sanayi endeksi %1.30'luk yükselişlerle günü tamamlamış görünüyorlar. Şimdi bu hafta kritik bir hafta dedik. Önemli hem veriler var hem gündem önemli. Bütün beklentileri ve bugünün de bir değerlendirmesini almak üzere Philip Portföy'e gidiyoruz. Philip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen hazır. Ercan, hoş geldin. İyi haftalar diliyorum öncelikle. Nasılsın?
1: İyidir Didem, sağ ol. Umarım sen de iyisindir.
0: Ben de iyiyim, ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum sorduğun için. Şimdi çok güzel bir, hani yukarı yönlü bir haftanın ardından bu haftaya da pozitif bir açılış yaptı borsa. Bilançolar da var elbette, hani onlar da geliyor, bir yandan takip ediyoruz. Ama bunun da ötesinde herhalde yurt dışı kaynaklı gelişmeler ve haber akışı, veriler, tüm bunlar bu hafta denkleme girecek gibi, ne dersin?
1: Evet, haklı. Aslında son zamanlardaki ana gündem maddesi hep yurt dışı. Yani yurt içinden daha çok yurt dışına odaklandık. Özellikle İran-Amerika savaşı.

0: anlamda ki gelişmeler fiyatlara girdi. Aslında bugünkü haber akışına baktığın zaman bizim BIST 100 endeksinin biraz daha zayıf kalması da beklenebilirdi ki gün içinde kimi zaman satış baskılarını da gördük. Ancak Didem, benim asıl burada dikkat çekmek istediğim nokta endeksin, BIST 100 endeksinin dolar bazında 340 dolar dirençlerine çok yaklaşmış olmasını ben çok önemli buluyorum. Dolar bazlı bu grafiklerde biz 2015 yılından beri bu direnci en az 4 kez denedik ancak geçemedik. Şimdi bir kez daha deniyoruz. Kuvvetli bir direnç. Geçilemez mi? Bence geçilebilir. Bilançolar dedin az önce. Bizce geçen 2025'in son çeyreğindeki bilançolara baktığımız zaman en kötünün geride kaldığını çok net bir şekilde gördük. Evet, bu sene ilk çeyrekte bir savaş yaşadı dünya. Bunun olumsuz etkilerini görüyoruz ama bilançolarda şu aşamada baktığımız zaman o kadar korkulacak bir durum yok. Ama endeksin bu önemli 340 dolar direncini geçebilmesi için bence kesinlikle bankacılık hisselerinin destek olması lazım. Dikkat edersen sanayi grubu, hizmet grubu bunların hepsi örneğin Ereğli, Kardemir, teknoloji grubunda Aselsan bunların hepsi dirençlerini geçti, tarihi zirvelerini yedi diyorlar. Ancak bankacılık endeksi hala yeterli performansı göstermedi. Bunun da arkasındaki tek sebep tahvil faizlerin hala yüksek olması. %40'larda gösterge faiz. Eğer gösterge faiz de aşağı doğru evrilirse bu bankacılık hisselerine bir alım getirir ve bu banka hisselerine gelen alımla beraber BIST 100 endeksi 2015'ten bu yana kıramadığı 340 dolar direncini kırar ve yepyeni bir raddeye geçebiliriz. Ancak tahvil faizinde böyle bir düşüş göremez isek ki bunun için enflasyonda beklentinin biraz düşmesi lazım. Göremez isek banka hisseleri endeksi aşağı doğru çeker ve bugüne kadarki tecrübelerimiz şunu gösteriyor ki banka hisseleri yükselmeden ya da yükselişe katılmadan endeksin bu tip kuvvetli dirençleri geçmesi çok zor. Değilim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben 340 dolar direncini hala önemli olduğunu bulunuyorum ama geçer isek faizlerdeki düşüşle beraber geçersek herhalde son 2-3 yılda görmediğimiz kadar sert bir yükseliş görebiliriz BIST 100 endeksinde.
1: Ya bunlar tabii çok kritik notlar. Dediğin gibi dolar bazlı olarak o engelin aşılması için bankacılık endeksinin katılımı ve desteği şart gibi görünüyor. Şimdi burada tabii ön koşul bir kere faizlerin herhalde seyri olsa gerek. Orada da ön koşul bir an evvel savaşın ve hani bunun önünde engel teşkil eden başka unsurların ortadan kalkması demek. Bunu nasıl bir vadede beklemek daha mantıklı olur sence? Hem yani enflasyonla mücadelenin başarılı olduğunu görüyor olmamız gerekiyor ki, değil mi? Faiz indirimleri tarafı hızlansın. Burada biraz aksama var yurt dışı kaynaklı olarak. Genel hatlarıyla yılın ikinci yarısına mı mesela bırakıyoruz o pozitif beklentiyi?
0: Yani şöyle bu enflasyon düşmesi için kesinlikle bir kere petrol fiyatlarında geri çekilmeyi görmek lazım.
1: Tabii.
0: Petrol fiyatlarındaki yukarı hareket sadece bizim değil Avrupa'daki bütün ülkelerin enflasyonunu yukarı zıplattı.
1: Tabii.
0: Valla Didem burada biraz iddialı olabilir ama ben açıkçası Haziran ayı itibariyle Amerika'nın biliyorsun Kasım ayında çok ciddi bir seçimi var Trump'ın. Hazırlanmak zorunda olduğu.
1: Evet.
0: Haziran itibariyle bence bu İran tarafını tamamen bırakıp yurt içine yani Amerika tarafına odaklanıp seçimlere hazırlanması gerektiğini düşünüyorum.
1: Hı.
0: Dolayısıyla ben Haziran yaklaştıkça İran tarafındaki sorunların çözülmesi bence çok yüksek olasılık. Yani orada
1: Pekala.
0: sorun çözümlendikçe petrol geriler. O da bize ciddi anlamda olumlu yanda yansır.
1: Yani geleneksel olarak hani biraz daha yavaş geçmesini bekleyeceğimiz yaz ayları için geçen sene pek öyle olmamıştı. Bu sene de pek öyle
0: Evet.
1: olmayabilir gibi
0: Olmayabilir.
1: anlıyorum.
0: Olmayabilir.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: Ercan. Bana
0: teşekkür
1: eşlik
0: ederim.
1: ettiğin için bugün hepinize kolaylıklar diliyorum ve iyi haftalar
0: Teşekkür.
1: olsun. Seans notlarını noktalayalım. Bir araya gideyim müsaadenizle. Dönüşte günden kalanlarda tekrar birlikte olacağız.

0: El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
3: geçiyorum. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: %45'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Günaydın Kılçık Hocam.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Bes Allianz'tır. Bes Allianz.
8: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TRT.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2

0: 2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık paytr.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
4: sizin. Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
5: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı, senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Bir acele, Kılçık hocam.
8: İyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
9: SOA. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
12: 85 dolar 62 sente geldik. Spot altında da %0.46 oldu yükseliş. Orada da 4736 dolardan işlemler geçiyor. Rakamları da paylaştık. Şimdi bir değerlendirme almak üzere Colendi Menkul Değerlere gidelim. Araştırma analisti İbrahim Şişman telefon attığımızda. İbrahim, hoş geldin. İyi haftalar öncelikle.
13: İyi haftalar, iyi yayınlar.
12: Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün de aslında borsa açısından baktığımızda pozitif bir açılış olduğunu gözlemliyoruz. Bu hafta önemli veriler var dedik, enflasyon raporu var dedik, Trump'ın Çin ziyareti var dedik ki biraz önce üst düzey şirket temsilcilerinin de yine özellikle tech tarafından kendisine eşlik edeceği haberi de geldi biliyorsun. O listenin de nihai halini merak ediyoruz aslında, ama bütün bunlar konuşulurken piyasalardaki fiyatlamaları nasıl okumak lazım? Elindeki notlar neler?
13: Aslında piyasalar tabii mevcutta yaşadığımız bütün risklere rağmen oldukça risk iştahını da burada güçlü tutmaya çalışıyor. Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta çarşamba günü 300 milyarı aşarak aslında yeni bir burada hacim rekoru kırmıştı. Tabii son 3 günlük işlem hacimlerine baktığımızda da 250 milyar TL'ye yakınsadığını görüyoruz ki 15 bin seviyenin üzerinde tutunması da aslında bir açıdan da piyasanın burada destek bulmaya çalıştığını, iyimser tarafta kalmaya çalıştığını görüyoruz. Tabii burada özellikle Amerika tarafından gelecek enflasyon verisi küreseldeki risk iştahını etkileme potansiyeline sahip ve hafta sonundaki gelişmeleri takip ettik. Özellikle ABD-İran cephesine baktığımızda bu tarafta henüz istenilen noktaya evrilmediğini gördük. Bununla beraber Brent petroldeki 100 doların üzerindeki fiyatlama aslında maliyet baskısı olarak da karşımıza çıkıyor. Bütün bunların da gölgesinde aslında biz Perşembe günü Merkez Bankası'nın özellikle burada ara hedefinin bir değişim yapacak mı, tahmin aralığını ne kadar yukarı çekecek, biz biraz da bu tarafa da odaklanacağız. Çünkü artık piyasanın hani ilk 4 aylık enflasyon sağlandığı noktaya baktığımızda %14'ü aştığını görüyoruz ve bu ara hedefinde oldukça iddialı bir noktada olduğunu da takip ediyoruz. Tabii yeni normaller bir yandan şekillenirken aslında bütün bu karmaşalarla beraber İlk çeyrek finansalları da bugün itibariyle tamamlıyoruz. Yaklaşık 200 şirketin bugün bilançolarını paylaşmasını bekliyoruz ki aslında kısmi olarak biraz gün içi hareketliliklerde de finansallar da ön plana çıktı. Özellikle geçtiğimiz dönemde bu savaşın başladığı günden beri enerji ve petrokimya ön plana çıkarken son haftalarda telekomünikasyon ve demir çelik sektörünün de bir miktar endekste ağırlık kazandığını görüyoruz. Tabii bankacılık endeksi bir

0: kadar daha endeksin 340 dolar aşmasında burada kritik rol oynayacak. Bunun da Perşembe günkü gelecek olan aslında mesajlarla birlikte bankacılık tarafında da burada hareketliliğin artmasını bekleyebiliriz. Tabii Mayıs ayı da genel itibariyle baktığımızda burada tatillerin de fazla olması sebebiyle sınırlı burada çalışma günü olacak. O yüzden piyasalarda aslında iyimserlikle beraber bir miktar daha burada haber akışlarını da takip ediyor diyebiliriz.
1: İbrahim Şişman, çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar ve iyi bir hafta diliyorum efendim. Londra'ya gideceğiz ama gitmeden önce bir son dakika paylaşalım. İran nükleer teknolojinin ABD ile yapılacak müzakerelerin gündeminde olmadığını belirtti. İran Devlet Televizyonu haberi, tekrarlayayım. İran nükleer teknolojinin Amerika ile yapılacak müzakerelerin gündeminde olmadığını belirtti efendim. Şimdi gidelim Londra'ya. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle birlikte. Ceren, hoş geldin. Sana da iyi haftalar diliyorum öncelikle. Ve hemen Avrupa tarafında bugün neler oldu? Bu hafta genelinde neler bekleniyor? Senin elindeki notlar neler?
2: Merhabalar Didem. Evet, haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarında karışık bir seyri var. Tabii bugün Fransa borsası sabah saatlerinden bu yana en kötü performansı gösteren endeks %0.8'e varan bir kayıp var şu saatlerde. Bunun da temel nedeni lüks perakende hisselerinde yaşanan satışlar. Lüks perakende endeksi bugün %2.8'e varan düşüşle en kötü performansı gösteren alt endeks konumunda. Aynı zamanda özellikle gümüş fiyatlarında yükselişin hızlanması madencilik endeksini bugün öne çıkartıyor. Çünkü gümüş fiyatlarında %6'ya ulaşan bir yükseliş var. Gümüşün onsu 85 dolarlar seviyesine işlem görüyor. Bunun getirdiği iyimserlikle değerli metallerde yaşanan bu yükselişin getirdiği iyimserlikle madencilik tarafı %2.2 oranında primli en çok değer kazanan alt endeks olarak öne çıkmakta. Diğer tarafta bugün savunma hisselerinde bir satış baskısının yaşandığını görmekteyiz. Ukrayna'da ilan edilen geçici ateşkesin ve Putin'den gelen açıklamaların savaşın yakın zamanda tamamen sona erebileceğine ilişkin umutları yeşertmesi Rheinmetall başta olmak üzere savunma hisselerinde satışlara neden oldu. Hatta Rheinmetall hisseleri %4'e yakın düşüşle son bir yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Biz bugün yeniden İngiltere'nin manşetlere taşındığını görmekteyiz. Çünkü İngiltere'de tahvil piyasasında satış baskısı yeniden hızlandı. Tahvil faizlerinde yeniden hızlı bir yükseliş yaşandığını görüyoruz. 10 yıllık tahvil faizleri 9 bas puan, 30 yıllık tahvil faizleri 10 bas puan yukarıda. 1998'den bu yana görülen en yüksek seviyelere yeniden tırmandı tahvil faizleri. Burada aslında hafta sonu gelen haber akışı bunda etkili oldu. Çünkü pazar günü İşçi Partisi'nden 40 milletvekili Starmer'ın istifasını istedi ve görevi bırakacağı tarihi açıklamasını istediler. Yani Starmer'ın artık süresi yavaş yavaş doluyor. Hatta Eylül ayına kadar beklemek istemediğini ifade ediyor diyor milletvekilleri. Burada yeni bir liderlik yarışının başlayabilmesi için bir milletvekilinin 80 milletvekilinin desteğini alması yeterli oluyor. Ve önümüzdeki dönemde liderlik yarışının başlamasının artık İngiltere için kaçınılmaz olabileceği ifade ediliyor. Aynı zamanda bugün Starmer'dan gelen açıklamaları da takip ettik. Aslında hükümetin yeni rotasını ortaya koydu. Geçtiğimiz hafta aldığı yerel seçimlerde ağır yenilgi sonrası Starmer bugün yaptığı açıklamayla Avrupa Birliği ortak pazarına dönüş sinyali verdi. Önümüzdeki genel seçimler sonrası, yani 2029 seçim manifestosunda burada yer alacak konulardan bir tanesi gümrük birliği ve Avrupa Birliği ortak pazarına giriş olabileceğini söyledi. Bu aslında önceki açıklamalarına kıyasla keskin bir U dönüşü yaptığı anlamına geliyor. Çünkü bu konuların Brexit'in kırmızı çizgileri olduğunu ifade etmişti. Aynı zamanda gençler için de yeni bir program açıkladı. Önümüzdeki dönemde İngiliz gençlerin Schengen, yani Avrupa ülkelerinde serbest bir şekilde çalışmaları, eğitim görmelerini sağlayacak bir program açıklayacaklarını ifade etmiş oldu. Bu konuşmalar önemli. Çünkü geçtiğimiz hafta özellikle yerel seçimlerde öne çıkan Reform UK Partisi Brexit yanlısı parti olarak öne çıkıyor. Fakat son anketlere baktığımız zaman şu anda halkın %55'i Avrupa Birliği'ne geri dönmek istiyor. Aslında biraz da popülist bir yaklaşımla Starmer'ın bu politika yeniden solmaya başladığını söyleyebiliriz. Diğer tarafta Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin Bloomberg'in son anketi yayınlandı. Tabii burada beklentilerde biz çok hızlı bir değişiklik yaşandığını görüyoruz. 2 faiz artışı, 3 faiz artışı beklentisi fiyatlaması var piyasalarda. Ekonomistlerin katıldığı ankete baktığımız zaman bu sene için 2 çeyrek puanlık 2 faiz artışı beklentisi öne çıkıyor. Biri Haziran'da gelecek kuşkusuz. Diğeri için ise Eylül ayında gelmesini bekliyorlar. Fakat burada daha da önemli olan konu faiz artışı.

0: artışları sonrası ekonomide yaşanacak kötüleşme nedeniyle ilk faiz indiriminin önümüzdeki sene Mart ayı gibi erken bir tarihte gelmesini bekliyor analistler. Burada hem büyüme hem de enflasyon tahminlerine güncelleme gidildi. Mesela enflasyon ilişkin tahminlerini yükselttiler. %2,8'den bu sene ilişkin enflasyon tahminlerini %2,9 seviyesine çıkarttılar. Büyüme tarafına baktığımız zaman tabii büyüme tarafında biraz daha iyimser olduklarını söyleyebiliriz. Bu sene için büyüme tahminleri %0,9'dan %0,8'e çekildi. 2027 için %1,3, 2028 için ise %1,5'luk bir büyüme beklentisi olduğunu söyleyebiliriz Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Yarın görüşmek üzere. Biz şimdi stüdyoya dönüyoruz. Ekonomist Vedat Özdan yanımda her pazartesi olduğu üzere. Vedat Bey, hoş geldiniz. İyi haftalar.
2: Hoş bulduk.
1: Bu İngiltere'de neler oluyor onu hiç konuşmuyoruz bu ara ama Brexit sonrası şimdi gençlerin Avrupa'da serbest dolaşımıyla ilgili öneriler tekrar konuşulmaya başlandı. Var mı böyle bir iki cümle ister misiniz?
2: Yani birincisi tabii ki Ceren çok güzel toparlıyor. Evet. O nedenle bize çok girme ihtiyacı kalmıyor ama bu gençlerin hakikaten Erasmus'tu, şuydu buydu falan, serbest dolaşımı, çalışması, okuması işi iyi olur yani. Evet. Eminim böyle bir talep vardır. O topluma bir şey, dinamizm de katıyor. Tabii. Ülkeye de bir dinamizm katıyor. Kendilerini de kabul etmesi gerekecek tabii.
1: Elbette,
2: ki. Beğenmedikleri Polonyalı işçilerin yerine Bangladeşli Pakistanlıları aldılar.
1: Evet. Orada da bir göçmen problemi var.
2: Yani çok büyük bir göçmen problemi Avrupa'da, işte Faraj mıydı? Yükseliyor orada. AfD Almanya'da. Umarım çok büyük 20. yüzyılın felaketleri yaşanmadan.
1: Umarım, aman aman, yeteri kadar şey felaket var. Yaşandı, hatta yaşanmakta hali hazırda. Yenileri olmazsa seviniriz diye bir not düşelim ve biz elimizdeki gündeme bakalım. İçeriden başlayıp dışarıya geçeceğim müsaadenizle. Çünkü bu hafta içeride enflasyon raporu var tabii. Şimdi enflasyon raporu niye önemli? Çünkü enflasyonda yol kazaları yaşanıyor. Yani dışarıdan kaynaklı bu enerji, petrol vesaire. Dolayısıyla bu toplantıda bir revizyon bir şekilde bekleniyor. İletişimin nasıl olacağı merak ediliyor. Sizin beklentileriniz neler Vedat Bey?
2: Vallahi her şey petrol, Brent petrol varsayımı üzerinden yürüyecek. Her şey ona bağlı. $60.9 varsayımı vardı 2026 için. Hı hı. O Brent petrol $103 ama BOFA bu yıl için $100 çekti Brent tahminini. Dolayısıyla %63'lük bir artış var. Yani 61 bölü 100 evet 100 bölü 61 %63 gibi bir artış var. Merkez Bankası'nın bir çalışması var. 2022'yi daha çok referans alarak, hani Ukrayna Savaşı, petrol fiyatları 2022'de de $70-$75'dan $128'a kadar çıkmıştı, hatırlarsınız. Onun enflasyon üzerindeki etkilerine dair bir çalışma yapmışlar. Diyorlar ki eğer %10'luk artış tüfeğe 1 puan ilave enflasyon getiriyor. Şimdi %63 dedik değil mi? %64 hatta yuvarlayınca. Demek ki 6.4 puanlık bir önümüzdeki bir yıl içerisinde bu petrol fiyatlarının $100 varsayımı üzerinden bir ilave gelmesi lazım. Bu araştırmaya göre bu %6.4'ün yarısı ilk çeyrekte oluyormuş. Yani 3.2'si ilk çeyrekte. Şimdi 28 Şubat'ta başladı. Bizim Şubat ve Mart enflasyonlarındaki %3.2 bu petrol fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı, ilave enflasyon diye varsayabiliriz. Şimdi şeydeki Şubat ayındaki birinci enflasyon raporunda %15, %19 yapmıştı şeyi, aralığı. Hedefi değiştirmemişti yükseltmesine rağmen %16. Orta noktada 15'e 21 dedim değil mi?
1: Evet. 15'e 19 demiştiniz.
2: Yok, 15'e 21.
1: Evet, 15'e 21.
2: 19
1: ara nokta.
2: Evet. Ara hedef.
1: Ara hedef.
2: Ara hedef gibi. Şimdi 6.4 gelecek bir yıl içerisinde deniliyor. Şimdi bizim yılın geri kalanına kaç ay kaldı? 7 ay kaldı. Şimdi 3.2'sini yansıttık dedik. Geriye kalanın 3.2'nin de yarısı diyelim ki şeyde 7 ay içerisinde gelecek. 1.6, 3.2, 4.8. Şimdi bunu yukarıya mı yuvarlayacak yoksa diyecek ki bütçe nakit bazlı bütçede zaten mali sıkılaşma öngörülüyor IMF'in tanımına göre. Bir de 100 doların da altına inebilir. Hani belki Çin'de şey olabilir. Çin'de belki bir hani iki zirveden bir güzel haber gelebilir. Sonra Trump bir şekilde bir yerinden tutar ve zafer ilan eder ve savaş biter, Hürmüz açılır, şu bu şu olur, bu olur ya da işte petrol daha da fazla yükselmez varsayımıyla belki 4 puana indirebilir. 4 puana indirirse demek ki Aralık 19'a 25 olacak. Bunu bekleyebiliriz. Yani orta noktada işte %22 falan. Şimdi son piyasa katılımcıları anketinde %27,5'tü şey. Yıl sonu enflasyon beklentisi. Onu da cuma günü ankete alacağız. Muhtemelen perşembe günü ellerinde olur o da. Ona da bakarlar. Yani benim tahminim bu şekilde. Yani varsayımlar hani gıda enflasyonu için %19 varsayılmıştı. Bizim ilk 4 aylık gıda enflasyonumuz %18,2. Geçen yıl ilk 4 ayında %7,5'tü. Yani bu sene gıda enflasyonu çok yüksek. Geçen sene diyordu ki yani küresel FAO gıda endeksi aşağı inmesine aşağı iniyor. Hı hı. Bizde de gıda enflasyonu niye düşmüyor? Halen yüksek falan diyorduk ama şimdi yükselmeye başladı. Küresel gıda fiyatları şeyden dolayı.
1: FAO verilerine baktığımız zaman yükseldiğini görüyoruz. Biz onlar düşerken bile yönümüz yüksekti. Yukarıydı. Şimdi onlar yükselirken biz nasıl?
2: Şimdi 18.2 iş yani bizimki evet. Daha da yükseldi ve
1: daha
2: yükselecek.
1: Ama sene olacak diyor birçok ekonomist, ne piyasa olacak? Uzmanı yani gıda tarafının. Bu sene daha iyi, daha verimli, daha rahat bir yaz geçirmesi bekleniyor yorumları yapılıyor. Yani %18 oldu belki ilk 3-4 ay ama sonrası...
2: Geçen sene kuraklık ve don etkisi vardı. Bu sene o yok. Yağışlar iyi. Fakat amonyak ve azot bu Hürmüz dolayısıyla gıda fiyatlarını olumsuz etkileyecek. Mazot da öyle. Evet. Dolayısıyla ben hani %19 yıl içinde gıda enflasyonu varsayımı da revize olması lazım. Yani
1: Yani şimdiden çünkü oldu. Bu arada hem bilançolar geliyor hem İran ABD tarafıyla ilgili bazı haberler geliyor. Bunu paylaşayım. Turkcell'in birinci çeyrekte net kar 4.6 milyar lira oldu. Beklenti 4.3 milyar liraydı. Ülker geldi biraz önce. O da 1.6 milyar liralık bir net kar açıkladı. Beklenti 1.1 milyardı. Zannediyorum ben bir de Doğaş gördüm. Evet. Orada da 574 milyon liralık bir gerçekleşme oldu net kar. Beklenti de 546 milyon liraydı. Bunları da paylaşmış olayım. Ve yani mutlaka enflasyon raporunda birkaç tane revize olacak diyorsunuz.
2: Evet. Yani varsayımlar değiştiği için, değişmek zorunda olduğu için. Dolayısıyla piyasa neye bakacak? Bundan sonra hani faiz indirimi, dezenflasyon gecikecek diye yorumlar okuduk ya yabancı bankalardan. Citi'den, ING Bank'tan, BUFA'dan falan hepsinden. Gecik olduğundan da öyle. Gecikecek dendi. Hatta yıl sonu enflasyonu %30'a revize ettiler. Hı hı. Dolayısıyla bunların etkisi olacak. Peki biz bundan sonra bu yıl içerisinde Merkez Bankamız faiz indirebilecek mi? Ne zaman indirebilecek? Hangi varsayımla indirebilecek? Ne kadar indirebilecek? Bu indirim yapmadığı sürede ne kadar sıkı kalacak? İlave makro ihtiyati tedbirler alacak mı, almayacak mı? Bunlara göre işte borsa, döviz, şu bu falan biraz daha hani kuru da tahmin etmeye çalışacaklar. Yani kurda biraz son 15-20 günde biraz sıçrama oldu. Yani biraz enflasyonun etkisiyle.
1: 45'in üstüne.
2: Evet. Yani dolar TL'de biraz hani enflasyonun biraz altında artıyor yani. Hı hı. Enflasyon yükseldiği zaman dolar TL kuru da biraz yükselecek. Onlar da hesapları değiştirecek tabii. bütün şirketler.
1: Peki ama orada sonuçta bir kontrollü, bir dengeli bir seyir izliyoruz. Yine yani küçük küçük adımlarla uzunca bir süredir yukarı yönde hareket eden bir dolar TL olmakla birlikte bunda bir değişiklik
2: olmaz.
1: Olmaz diyorsunuz.
2: Olmaz. Yani tabii. 117 milyar dolarlık rezerv var. Rezerv, 37 evet. küsür milyar dolarda net swaplar evet. çıktıktan sonra olacağını sanmıyorum. Ben Merkez Bankası'nın bu yıl içerisinde faiz arttırmasına hiç ihtiyaç olacağı kanaatinde değilim. Son toplantıda arttırmaması gerekiyordu. Ona hiç vakit kalmadığı için. Evet. Çok böyle önden önleyici faiz artışını önerenler de oldu. Yani ekonomi zaten şeyde, hem maliye politikası daraltıcı, nakit bazlı bütçe perspektifinden baktığımız zaman, hem de ekonomik aktivite yavaşlamış. Bir de faiz artışıyla bu süreci daha fazla zora sokmamak lazım.
1: Daha fazla sıkılaşmayı pek de kaldıramayabilir de. Diyorsunuz şu anki konjonktür. Pekala, şimdi gelelim dış gündemdeki başlıklara. O başlıkların ilk sırasında da tabii İran-ABD savaşı var. Trump en son işte İran'ın önerisi kabul edilemez dedi. Ama burada tabii İsrail var denklemin içinde, yine İran-ABD savaşı noktasında baktığımızda. Çin de önemli bir aslında oyuncu. Sadece bu haftaki temaslar açısından değil ama orada savaş için ne düşünüyor, nasıl bir pozisyon alıyor Çin, o açıdan da önemli. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz de kıymetli Vedat Hocam.
2: Evet, şeyin yani aslında müzakereyi sanki Trump'la şeyi yapıyor, İran yapıyor, Pezeşkian ya da Arakçı yapıyor gibi, bir Witkoff Kuşner yapıyor gibi bir şey var. Ama aslında İran devrim muhafızlarıyla Mossad yapıyor diyebiliriz. Yani Netanyahu'yla muhtemelen işte onların, İran devrim muhafızlarının şeyleri, sözcüsü kimse içeride, onu tam olarak bilemiyoruz. Birkaç isimler dolaşıyor ortalıkta. Gördüğüm kadarıyla Netanyahu zaten İran teklifi gelir gelmez bir toplantıdan apar topar çıkıp Kudüs'e dönüp Trump'la görüşeceğim diye ayrılmış. Orada da görüştüler işte. Çok büyük ihtimalle bu teklifi kabul etmeyeceğim. Çünkü neden kabul etmemesi gerektiğini söylüyor Netanyahu. Diyor ki uranyum zenginleştirmeden vazgeçmiyorlar. Zenginleştirmiş uranyumu teslim etmiyorlar. Nükleer şeyler, reaktörleri yok etmeyi kabul etmiyorlar. Şeyi, balistik füzeleri sınırlamayı kabul etmiyorlar. Bunlar yoksa benim için savaş bitmedi, yapılacak tabii. iş var diyor. Trump da kabul edilemez dedi. Yani tam zaten bu teklif geldi. Aynı anda, yani bana mı bilmiyorum ama tesadüfen birdenbire Epstein videoları önüme düşmeye başladı tekrar. Ve Trump içerikli.
1: Evet.
2: Yani
1: bu arada Netanyahu

0: ortaklık ve işbirliği kapsamına çekmek istediğini söyledi. Bunun vakti geldi dedi. Bu ne demek bölge için? Çünkü bu da yine bizim doğrudan konumuzla ilgili. Biliyoruz zaten Amerika'nın destek olduğunu yani her anlamda. Ama artık buna gerek yok, hani destek değil. Tam tersine burada birlikte hareket etmek her konuda diye.
1: Ya bu savaş, İsrail'in savaşı, Trump Amerika'yı büyük yapacağım derken Netanyahu'nun ne söylediği her şeyi yapar olduğu diye siyasi olarak çok zor durumda. Bir de enflasyon problemi var. Faizler yüksek. İşte görüyorsunuz 10 yıllık devlet tahvili faizleri yükseliyor. Problem onlar. Bir de içeride şey kamuoyu şeyi onayı düşüyor. Hı hı. Yani ben diyor ki İsrail ordusunun ABD'den gelecek yardımlara bağımlılığını bitirme evet. planı yapacağım. Zart diye bitirecek değil onu. Bir zamanı yayacağım diyor. Hani o siyasi olarak Trump'ın elini güçlendirme amaçlı bir şey. Zaten yani çok büyük bir ekonomik büyüme yok orada. Bir istikrarsızlık da yok da dışarıdan gelen yardımlarla, ABD yardımlarıyla.
0: Trump ateşkes yoğun bakımda diyor Bloomberg'un haberine göre. Yani şimdi...
1: Ya bunlar tabii yarın öbür gün şeyde Güney Kore'de İran heyetiyle görüşebilir diye haberler de okudum. Yani sanki biraz bu Netanyahu'nun talepleri doğrultusunda hani balistik füzeyi değil de İran şeyi kabul etti çünkü seyretmeyi ve bir kısmını Rusya'ya vermeyi Putin
0: daha çekti. Uranyumdan bahsediyorsunuz. Evet. Tabii.
1: Yani daha önce kabul etmiyordu. Ülke dışına çıkarılmasına, ABD dışında bir ülkeye çıkarılmasına onay verdi son teklifinde. Hı hı. Putin de açıklama yaptı. Bize verecek ve bunu İsrail'de, ABD'de kabul etmişti aslında diye. Reaktörleri ama bitirmeyeceğim. Şimdi son açıklama da geldi. Yani nükleer teknolojiyle ilgili şey gündemde değil. Müzakere konusu değil diye. Bir şekilde bir orta yol bulma ihtiyacı hissediyor. Sanki bana göre aslında orta yol bulma şeyini de biraz uzatıyor gibime geliyor. O da Xi Jinping'le gidip konuşurken sanki bu savaşı bitirme işini de kaldıraç olarak kullanmak isteyecek gibi bir hissiyata sahibim ben. Bugün okuduğum yorumlarda hep tersi söylüyor. Sanki Trump şeye yardım et de şu İran meselesini çözelim. Söyle hürümüzü açsınlar. Ben de ablukayı kaldırayım falan filan diye. Sanki Çin bundan çok rahatsız. Çünkü çok fazla petrol ithal ediyor oradan. ABD'nin desteğine ve yardımına ihtiyacı var diye düşünüp bunu gündeme getirecektir diye düşünerek herhalde orayı kaldıraç olarak saklamış da olabilir. Bir yorum olarak bana göre o çok tam tersi bir durum. Ben Xi Jinping'in danışmanı olsam bu mevzuyu hiç açmam.
0: Değil mi? İran savaş mevzusu.
1: Evet, hiç mi?
0: Tamamen
1: hiç
0: ticari bir.
1: Evet.
0: Ateşkes inanılmaz derecede zayıf yoğun bakımdan böyle bir açıklama var. Şimdi yani ateşkese rağmen zaten oralarda bir şeyler de oluyor olmuyor değil. Dolayısıyla bu açıklama da çok bu anlamda şaşırtıcı değil muhtemelen izleyicilerimiz için de ama şimdi gelelim o halde Xi ve Trump görüşmesine Vedat Bey. Perşembe günü bir araya gelecekler. Ayın 13'ünde yola çıkıyorlar bildiğim kadarıyla ve bu arada Trump'a eşlik edecek olan mühim isimler var.
1: Ya bu aslında 2017'de de Trump Çin'e gitmişti. O zaman 30 küsür CEO 250 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. Hı hı. Şey öncesinde CEO'larla Çin üst düzey yetkililer arasında toplantılar istemiş ABD tarafı. Çinliler kabul etmemişler. Bir hem güvensizlik var hem de yani ne oluyor gibilerinden. Tabii. Şimdi CEO sayısı aslında 2017'ye göre düştü. Yani benim bildiğim garanti olarak gidecek sadece Boeing CEO'su vardı. Çünkü Boeing sipariş verecekler. Soya fasulyesiyle Boeing şu anda garantili. Daha fazla soya fasulyesi alma şey. Fakat bugün anladığım kadarıyla bastırdılar. İşte o şey yapay zeka teknoloji şirketlerin CEO'ları da katılacak. Herhalde oturup bir anlaşma olacak diye tahmin ediyorum. Tabii nadir toprak elementleri meselesi var. İhracat kısıtlamaları, kontroller... İşte rafinerilere konulmuş yaptırımlar, şunlar bunlar. Çinli öğrenciler, akademisyenlere vize problemleri çıkarılıyor. Ne bileyim ben...
0: Biz şöyle bir liste paylaştık Bloomberg'in haberine göre. Apple,

0: Goldman Sachs, BlackRock, Blackstone.
1: Yani yatırımcılar da gidiyor. Şimdi şöyle, Çin deniliyor ki, Çin ABD'ye bu ziyaret sırasında güveni artar, daha fazla yatırım yapar, daha fazla ticaret şeyi verirse, taahhüdünde bulunursa, bunu ülkeler itibariyle ayrı ayrı değerlendirir. Bir defa Rusya'nın hiç işine gelecek bir şey değil ya, ABD, Çin'in yakınlaşması, sorunların bitmesi. Çünkü Çin'in Ukrayna'ya desteği azalır. Ukrayna Savaşı'na desteği azalır. Zaten Putin de bu aralar barış söylemini güçlü bir şekilde dile getirmeye başladı. Japonya, Güney Kore için olumlu tarafı da var, olumsuz tarafı da var. Bu Hürmüz ablukası ve kapatılmasından en fazla zarar gören iki ülke Güney Kore ve Japonya. Zaten Çin'e gitmeden önce buralara da gidiyor. Bir Kuzey Kore'deki lider bir delilendi. Bana suikast olursa bir nükleer şey atılmasına dair kanun değişikliği, anayasa değişikliği yaptırdı. Orada şey, ateşkesin devamı ve yani Güney Kore'nin, çünkü şeye, Körfez'den gelen petrol ithalatına %95 bağımlı iki ülkede, yani Japonya'da, Güney Kore'de. Çin bağlamında buraların da görüşünü alacak. Şeyler, yani yatırım ve ticaret meselesi, söylediğim gibi buraya yani bunların paylarını azaltacağı için olumsuz yansıyabilir. Daha fazla ticaret şey, emtia fiyatlarını, Çin ABD'den doğalgaz, LNG ve petrol almayı yüksek fiyatla kabul ederse, bir jest olarak, bu da küresel emtia fiyatlarını yükseltir deniliyor. Bu da olumsuz küresel enflasyon açısından deniyor.
0: Evet.
1: Herkesi çok ilgilendiren bir şey bu İran Körfez işindeki negatif Trump algısını orada düzeltmek isteyecektir. Pozitif piyasalara yansıyacağını tahmin ediyorum.
0: Pekala, çok teşekkür ediyorum Vedat Bey. Her zamanki gibi kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için efendim günden kalanların da sonuna geldik. Yarın saat 17'de kapanışa doğru da görüşene dek hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Ben böyle taksite girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele, kılçık hocam.
7: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı

ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg KT ekranlarından herkese iyi haftalar efendim. Ece Maat, ben jeopolitik riskleri konuşmaya devam ettiğimiz bir hafta başlangıcı yaptık ki son gelen açıklamalar Trump tarafından İran'ın teklifinin kabul edilemez düzeyde olduğu noktasındaydı. Ama buna karşın biz savaşı konuşmaya devam ederken piyasalarda risk iştahının oldukça açık olduğu bir gündeyiz. Konuşarak başlayacağız efendim. Info Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Acar bizimle birlikte olacak ilk bölümden de ardından sanayi tarafını konuşacağız. İsveya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz'le beraber sanayici bundan sonraki dönemde rekabetçi koşullara sahip olabilmek için neler bekliyor soracağız. Ve son bölümde elektrik piyasalarındaki fiyatlamalara dair sohbet edeceğiz. Danista Capital Partners Partners'tan Burak Yitkin'le birlikte olacağız ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları 60 dakika başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre savaşın etkili olduğu Mart ayında perakende ticaret satış hacmi %21,2 arttı. Böylelikle perakende satışlarda 2 yılın en yüksek artışı kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 4 yıl vadeli tahvillerde ihale öncesi satışlarla birlikte toplamda 37 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi. 2 yıl vadeli sabit getirili tahvil ihalesinde birleşik faiz %41,80 olurken 4 yıl vadeli TÜFE endeksli tahvil ihalesinde reel birleşik faiz %5,48 oldu. Çin Merkez Bankası Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği yüksek petrol ve emtia fiyatlarından kaynaklanacak ithal enflasyon riskine karşı uyarıda bulundu. Wall Street'in önde gelen aracı kurumları BofA Global Research ve Goldman Sachs dirençli iç gücü piyasası ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle Fed'den faiz indirme beklentilerini ileri tarihlere kaydırdı. BofA 2026 yılının tamamında faizlerin sabit kalmasını beklerken Goldman Sachs ilk indirimi Aralık 2026'da bekliyor. Bloomberg anketine katılan ekonomistler İran Savaşı'nın enflasyonu yükseltmesi nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'ndan bu yıl 2 faiz artırımı bekliyor. Analistler 2026 yılı için büyüme beklentilerini de %0,9'dan %0,8'e düşürdü.

0: Ve 60 dakikanın ilk konuğu Info Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Acer'le birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar İzel Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Aslında genel olarak bugünkü bu risk iştahını sorarak başlamak istiyorum. Savaş cephesinde bir farklılaşma yok aslında. Müzakere sürecini takip ediyoruz. Açıklamalarda mesela bugün Trump cephesinden gelen kabul edilemez bir anlaşma olduğunu, İran'ın teklifi yönünde açıklamaları vardı. Ama günün sonunda baktığımızda risk iştahı bir hayli yüksek. Neye bağlamak lazım aslında? Bir miktar bağışıklık mı kazandı piyasalar bu savaş söylemlerine?
1: Kesinlikle öyle. Aslında baktığımızda biz benzer durumu Trump'ın ilk yaptırımları açıkladığı zamanlarda da görmüştük. İlk yaptırımlara tepkisi çok farklı olmuştu piyasanın. Sonrasında gelen yaptırımlara tepkisi çok farklı olmuştu ki buna bir finansal umursamazlık da diyebiliriz borsadaki tepkileri açıkçası. Bu açıdan baktığımızda özellikle bizim tarafta ve ABD borsalarında savaş yönünde, anlaşma yönünde haberler çıkmaya başladıktan sonra, en azından ateşkes tarafı söz konusu olduktan sonra, herhangi bir anlaşma adımı gelmese de, anlaşmaya ilişkin olumsuz haberler gelse de aldıklarını geri vermedi borsalar. Zirve tazelemeye de devam etti. Bugün itibariyle baktığımızda da BIST tarafı hem zirve tazeledi hem de zirve kapanış yaptı diye belirtebiliriz.
0: Şimdi BIST tarafına ayrıca geleceğim, daha detaylıca konuşuruz ama şöyle bir küresel toparlamayı bitirelim istiyorum. Çünkü şimdi siz de söylediniz, orada risk iştahı açık ama özellikle bazı piyasalarda yüksek

0: işin çok yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Mesela KOSPİ'ye baktığımızda yılbaşından bu yana %85'lik bir getirisi olduğunu görüyoruz. Gelişmekte olan piyasalarında iştah oldukça açık. Bu tarafa teveccühün daha devam etmesini bekler misiniz?
1: Genel anlamda aslında baktığımızda geçmişteki seyirlere de baktığımızda bu tip durumların oluştuğunu görebiliyoruz. Evet, gelişmekte olan tarafa, piyasalar tarafına ilgi de artarak devam edebilir. Ama bunun nihayeti nerede? Savaş tarafında net bir gelişme olacak mı? Bir anlaşma çıkacak mı, çıkmayacak mı? Buna bakmakta fayda var. Şu anda belki anlaşma olup olmama durumuna göre biraz da yükseliş işlerin abartıldığı söylenebilir ama nihayetinde bir anlaşma gerçekleşecek olursa yükselişte yukarı yönlü hareketlilik de devam edebilir diye belirtebiliriz.
0: Yani momentum değerlemelerden kopuk mu yoksa aslında devamı gelir gibi mi bakmalıyız?
1: Aslına baktığımızda az önce de belirttiğim gibi evet, yükselişler belki bir noktadan sonra biraz abartılabiliyor ama piyasa eğer genel anlamda baktığımızda her şekilde olumlu gördüğü her şeyi pozitif anlamda satın almayı tercih ediyor. Olumsuz tarafa baktığımızda, olumsuz haber akışlarına baktığımızda da bunu daha yüksek anlamda satmamayı tercih ediyor veya daha az satmayı tercih ediyor. Aldığından daha az satmayı tercih ediyor ki bu tarafta baktığımızda eğer olumlu gelişmeler olmaya devam edecek olursa, ki Trump'ın önünde bir seçim var, bu yüzden de bir şekilde bu tarafı noktalamak zorunda gibi görünüyor. Bu açıdan baktığımızda da genel anlamda piyasalarda olumlu yönde, pozitif yönde etkilenmeye devam edebilir diye söyleyebiliriz. Tabii ki bunda düzeltmeler olacaktır. Olası düzeltmelere de hazırlıklı olmak lazım ama genel anlamda baktığımızda yükselişler düzeltmelerle birlikte devam edebilir diye belirtebiliriz.
0: Şimdi az önce gündem başlıklarını okurken de aktardık. Bir yandan da tabii böyle bir konjonktürde merkez bankalarının ne yapacağı, ne edeceği merak konusu. İşte geçtiğimiz haftalarda aslında birçok merkez bankasının bekle görde kaldığını takip ettik. Bugün özelinde aracı kurumlardan gelen analistler şunu işaret ediyor. Yani Fed'in aslında biraz daha faiz indirim beklentilerinin ertelendiği, hatta PIMCO'nun bir raporu vardı, bir artış bile olabilir diyor savaşın seyrine bağlı olarak. O tarafta Fed'in bir sonraki hamlesinin ne olmasını beklemek lazım?
1: Aslına baktığınızda Trump başta olduğu için en azından yeni başkanla birlikte de faiz indirimi beklemesek de faiz indirimlerin en azından ötelenmesini bekleyeceğiz diye belirtebilirim. Burada da siz de belirttiniz yayın başında, aralığa kadar ötelenen faiz indirim beklentileri, hatta yeni yıla ötelenen faiz indirimleri beklentileri söz konusu, özellikle ABD tarafında, Avrupa tarafında faiz artırımlarından bahsedilmeye başlandı. Yeni dönem belki orada da faiz indirimleri tarafında yeni yıl beklenecek. Bu açıdan baktığımızda Fed tarafında da bekle gör politikası devam edecektir. En azından Trump'ın ne yönde hareket edeceği, savaş tarafındaki gelişmeler özellikle izlenecek ve buna göre karar verilecektir diye belirtebiliriz.
0: Şimdi içeriye döndüğümüzde bu hafta özelinde enflasyon raporu sunumu var Perşembe günü. Tabii buranın çıktıları da önemli olacaktır elbette. Şimdi petrol üzerinden konuşacak olursak, orada daha önceki tahminler 60,90 dolarlar seviyelerindeydi. Petrol için konuşuyorum. Öte yandan işte bir önceki toplantıya baktığımızda orada enflasyon hedefleri de savaşın daha başında olması nedeniyle güncellenmemişti. Bir revizyon olmamıştı. Bu toplantıdan, bu sunumdan daha doğrusu bir revizyon çıkmasını bekler misiniz? Ve mesajların nasıl olmasını beklersiniz? Bir de bu hani zaten hali hazırda beklentiler dahilinde olduğu için piyasaya çok bir etkisi olur mu Perşembe gününün?
1: Açıkçası ben piyasaya çok ciddi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi artık revizyon piyasanın beklentisi dahilinde ve piyasa özellikle bizim iç tarafta her gelişmeyi olumlu tarafından görmeye de devam ediyor. Özellikle de BlackRock CEO'sunun Türkiye ziyaretinden sonra içeride güçlenen bir alım söz konusu ve az önce de belirttim, her haberi, her akışı olumlu tarafından yorumlama söz konusu diye belirtebiliriz. Petrolün her 10 dolar hareketine enflasyona bir puan katkı yapacağı düşünülürse aşağı yukarı artık yıl sonu hedeflerin şu aşamada da 80 doların altına gelmeyeceğini düşünecek olursak enflasyonun 28-30 bandına kadar gelebileceğini söyleyebiliriz. Bu yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bu açıdan baktığımızda da Merkez Bankası da buna göre hedeflerini, hedef aralıklarını bu raporda güncelleyecektir diye düşünüyorum ben.
0: Borsa İstanbul üzerine geldiğimizde de burada aslında bir kez daha rekor seviyeleri konuştuğumuz bir noktadayız. Bunun devamının gelip gelmeyeceği tabii ki savaş baskısında hissederken konusunda ne beklemek lazım? Şimdi TL bazlı rekorları konuşuyoruz ama dolar bazlı baktığımızda da orada da 333 dolarlardayız ki bir önceki rekor seviyelere de yakınsadık gibi gözüküyor. Dolayısıyla oradaki direnç noktası nedir? O taraf 340 dolarlar bir risk oluşturur mu? Ne düşünüyorsunuz?
1: Ben bahsedecektim, siz söylediniz. 340 dolarlar neredeyse 2015'ten beri bizim 4-5 defa test ettiğimiz ve aşamadığımız seviyeler. Bu açıdan baktığımızda çok güçlü dolar bazlı direnç seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor. En azından buranın aşılabilmesi için daha net, daha pozitif gelişmeler görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Enflasyonun beklentiler altında kalması veya bu şu an için çok mümkün olmasa da barış antlaşması belki bu tarafta gelebilirse ve petrol ciddi anlamda geri çekilebilirse en azından 80 dolar seviyelerine kadar bu kırılımı görebiliriz. Ama bu gelişmeler olmadığı sürece biraz endeksin 340 dolarlara yaklaştıkça dinlenmek isteyeceğini, buradan düzeltme yapmak isteyeceğini de belirtebiliriz ki kısa vadede özellikle olası düzeltmelerde genel anlamda nedir? Biz düz rakamları psikolojik destek direnç seviyeleri yaparız. Burada özellikle 15 bin seviyesi kısa vadede önemli olacak. Eğer kırılım gelecek olursa da bir önceki zirve seviyemiz 14.600'lar hedef haline gelecek diye belirtebiliriz düzeltmede. Son dönem oluşan formasyonlara baktığımızda da endekste oluşan formasyonlara baktığımızda da buradaki hedef seviyelerinin de aşağı yukarı 15.400-15.700 bandı olduğunu düşünürsek bu tarafta 340 dolarlara işaret ediyor diye söyleyebiliriz. Eğer bu seviye aşılamayacak olursa bir miktar düzeltmek beklemekte, düzeltmeye hazırlıklı olmakta fayda var diye de belirtebiliriz.
0: Hangi sektörler üzerinden gelir diye soracağım. Yani genele yayılır mı yoksa biz bu yükselişte aslında birkaç hisseyi çokça konuştuk. Bazı hisselerin aslında Borsa İstanbul 100 ana endeksini yukarı taşıdığını söylemek de mümkün. O hisseler üzerinden bir düzeltme beklemek lazım. Nasıl olur?
1: Burada açıkçası özellikle son dönem, son bu yıla baktığımızda aslında baktığımızda diğer dönemlerde ön plana çıkmayan bir hissenin ön plana çıktığını görüyoruz ki bu hissede aşağı yukarı 2500-3000 puanlık katkı yaptı endekste. Bu tarafta ciddi bir düzeltme olacak olursa endeksi baskı altında tabii ki bırakabilir. Bu açıdan baktığımızda da son dönem zaten bankalar bozulan enflasyon görünümü neticesinde çok fazla hareket edemedi. Kısıtlı kaldı buradaki yükselişler endeks zirve tazelemesine rağmen. Bankacılık biraz daha olası bir düzeltmeyi yatay atlatmayı tercih edebilir. Ama son dönem yükselen sanayi şirketleri özellikle bankalar hareket etmeyince yatırımcıların tercih ettiği sanayi hisseleri belki düzeltme tarafında önce olarak karşımıza çıkabilir ki bunlar arasında demir çelikler var, savunma şirketleri var, enerji şirketleri var. Bu açıdan baktığımızda da biraz daha bu tarafta en azından trendler kırılacak olursa biraz da teknik bakmakta fayda var tabii ki. Yükselen trendleri kırılacak olursa bu hisselerde biraz daha temkinli tarafta düzeltme tarafında olmakta fayda olur diye söyleyebilirim.
0: Peki bir barış teması olduğu takdirde hangi sektörler daha çok potansiyel sağlar?
1: Burada özellikle barış teması gerçekleşecek olursa tabii ki şu anda en fazla baskı altında kalan bankacılık biraz daha ön plana çıkacaktır diye söyleyebiliriz. Çünkü faiz indirimlerinin yeniden gündeme gelmesi demek bu durum. Tabii ki burada özellikle Brent petrolü de takip etmekte fayda var. Buradaki düşüş eğer 80 dolarlar ve 80 dolarlar altına gelecek olursa bankacılık tarafı da bu yönü hızlıca satın alma tarafında olacaktır diye söyleyebiliriz.
0: Peki bugün bu değerli metallerdeki yükselişi neye bağlıyorsunuz? Şimdi baktığımızda mesela petrolde de yeşilleri görüyoruz. İşte değerli metallerin hepsinde, gümüşünden altınına, bakırına hepsinde bir yükseliş var. Neden kaynaklanıyor? Onu bir anomali olarak okumak mümkün mü? Yoksa böyle hani birazcık geride kalmıştı, onun toparlaması mı? Nasıl okursunuz?
1: Aslında baktığımızda hepsinin bir hareket ettiğini çok fazla son dönemde görmedik, sizin de belirttiğiniz evet. gibi bir anomali diyebiliriz. Ama yine aslında baktığımızda biraz daha gümüş ön plana çıkıyor bu yükselişte. Bugün mesela tekrar anlaşma yönünde olumsuz haberlere rağmen gümüş ve altın tarafında çok ciddi bir satış görmedik. Altında özellikle ons altın tarafına baktığımızda belirli bir bölgeye sıkışmışlık söz konusu. Bu alanda da hareketini devam ettiriyor. Özellikle aşağıda 4500 dolarlar, yukarıda 4850 dolarlar arasında testere hareketlerinin devam ettiğini görüyoruz ki bu alanda kaldığı sürece, bu alandan çıkamadığı sürece çok fazla yani ciddi bir anomaliden bahsetmek mümkün olmayacak. Ama bugünkü hareket belirttiğiniz gibi, sizin de belirttiğiniz gibi bir kısa dönem bir anomali olarak görülebilir. Burada özellikle gümüşün uzun zamandır geçemediği 80 dolar seviyesini geçmesi belki teknik olarak yükselişi tetikledi diyebiliriz ki burada da özellikle 86 seviyesi direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor diye belirtebilirim.
0: O zaman bunu bir trend değişimi olarak okumamalıyız. Yükselişin devamını bekliyor musunuz? Gerçi gümüşte 86 dolar dediniz ama.
1: Gümüş 86 önemli. Evet, burası geçilirse gümüşte 90 dolarlı seviyelerin yeniden test edilebileceğini söyleyebiliriz. Altın henüz testere bandından çıkmadı. Bu banttan çıkmadığı sürece, 4500-4850 bandından çıkmadığı sürece altında bir trend değişiminden bahsetmek mümkün olmayacak. Ama gümüş tarafında biraz daha trendi yukarı yönlü çevirmiş gibi görünüyor. Özellikle 86 dolar seviyesi aşılacak olursa diye belirtebilirim.
0: Peki son olarak şu anda yeni bir aslında toplu bir para gelse elimize nasıl bir portföy dağılımı yapmamız gerekir diye sorarak kapatayım.
1: Şöyle, aslında burada ben şuna dikkat çekiyorum. Özellikle yılın sonuna kadar aşağı yukarı faiz tarafına baktığımızda %24-25 bandında bir faiz getirisi elde etme ihtimali var yatırımcının. Borsa tarafındaki beklentilere baktığımızda maksimum hedef seviyeleri, aracı kurumların hedef seviyeleri 19-20 bin aralığındaki %25-30'lara işaret ediyor burada da. Bu açıdan değerlendirdiğimizde yatırımcıların belki biraz daha risksiz tarafı, risksiz getiri tarafını yani faizi tercih etmeleri yoğunlukla söylenebilir, beklenebilir. Tabii ki borsada da barış anlaşmasıyla birlikte hızlı bir hareketlilik yaşanabileceği düşünülürse bir kısım miktarda hala borsada kalmaya devam edilebilir diye belirtebilirim.
0: Info Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Acar, çok teşekkür ediyorum.
1: İyi.
0: Ve bir haberimize devam edeceğiz. Turkcell'in gençleri teknolojiye yönlendirmek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Yarının Teknoloji Liderleri proje yarışmasında kazananlar belli oldu. Törenin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Doktor Ali Tağ Koç, Yarının Teknoloji Lideri olmak için geliştirilen projelerin sayısı geçen yılın iki katına aştı dedi. Detayları izleyelim, ardından kısa bir ara.
2: Turkcell'in geleceğin teknoloji liderlerini desteklemek amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlediği Yarının Teknoloji Liderleri proje yarışmasının ödül töreni İstanbul'da gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı törende yarışmada dereceye giren ekiplere ödülleri verildi. Yarının teknoloji liderlerinde birinci olan Signify projesi 1 milyon lira, ikinci Mimo Vision projesi 800 bin lira, üçüncü Smell Control projesi ise 600 bin lirayla ödüllendirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Yarının teknoloji lideri olmak için geliştirilen projelerin sayısının geçen yılın iki katını aştığını belirtti.
3: Türkiye'nin Turkcell'i olarak ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda 30 yıldan uzun süredir öncülük ediyoruz. Bu yolculukta teknolojiyi hiçbir zaman kendi başına bir hedef olarak görmedik. Bizim için teknoloji, insanın hayatına dokunduğunda, bir ihtiyaca cevap verdiğinde, ya da bir gencimizin önünde yeni bir kapı açtığında gerçek anlamını buluyor. Turkcell'i Türkiye'nin teknoloji lideri yapan en temel inanç da bu. Teknolojiyi insanımız için faydaya dönüştürmek. Yarının teknoloji liderleri proje yarışması da tam da bu anlayışın somutlanmış bir göstergesi.

0: Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve Shell.com.tr'de.
1: Çocuk bir yıldızdır. Yeter ki içlerindeki güç desteklensin. ProbioKids çocuklar için özel hazırlanmış bir formül içerir. İçeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken D vitamini, selenyum ve çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. ProbioKids, Menarini'den.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
8: Sabah öğle akşam.
9: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Reklam.
13: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
12: Reklam.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
16: Birikim yapmak yetmiyor.
17: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
16: Bunu al, şunu sat.
17: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
15: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
18: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
19: Canım karım.
18: Ula senin ne işin var burada?
19: Ula Aslı senin ne işin var burada?
18: Araba almaya geldim.
19: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
19: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
18: Binacele Kılçık Hocam.
12: Reklam.
13: Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
12: Reklam.
6: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Reklam.
13: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
20: Çünkü dediğim gibi ihracatçı bir sektör. Sektör neredeyse yarıya yakın ihracata gidiyor. Bu son 4 yılı analiz ettiğimizde iş gücü başta olmak üzere tüm maliyetler dövizden çok daha fazla arttı. Bu sebeple döviz de artmadığı için, özellikle euro artmadığı için bunun karşılığında gelir azalmış oldu. O yüzden sektör artık bir dönüşüm süreci yaşıyor. Aslında hani çok klasik şeyler var, her krizde fırsat vardır diye. Sektörümüz aslında önemli bir dönüşüm yaşıyor. Ben vitrifiye seramik özelinde şunu söylemek isterim Ece Hanım. Yani vitrifiye seramik sektörü örnek verelim. Almanya'yı biz nasıl tanıyoruz? Almanya bir teknoloji ülkesi, otomotiv endüstrisinde dünyanın en özellikli ülkesi, en iyi markalara sahip, en yüksek teknolojiye sahip. Ama öte yandan Almanya vitrifiye seramik ihracatında Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsü. Ve bu Türkiye, ülkemiz vitrifiye seramik üretiminde Almanya'dan daha fazla üretim yapıyor. Ama ihracatı Almanya kadar yapamıyor. Çünkü araya marka, tasarım ve ülke imajı giriyor. Bunu bardağın dolu ve boş tarafına baktığımız zaman bugünkü şartlarda biz Almanya fiyatlarıyla satamıyoruz. Almanya gibi markalarımız yok. Bu boş taraf. Ama dolu taraf da şu. Türkiye gerçekten orta vadede vitrifiye seramik ihracatında kalıcı bir ülke olacaktır. Şirketlerimiz hızla değişiyor. Bu değişim devam edecek. Hem üründe hem üretim teknolojilerinde değişim oluyor. Türkiye artık alt segmentlerin ya da orta alt segmentlerin üreticisi değil, orta üst ve daha lüks ürün grubunun üreticisi haline geliyor. Bu da tabii bir marka yapılaşmasını gerektiriyor. Bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman vitrifiye seramik alanında Türkiye hala önemli bir üretici ülke ve ihracatçı konumunda olacaktır. Fakat tabii bu dönüşüm yaşanırken devletimizin de bu dönüşümün süreci içerisinde bir takım hassasiyetleri göstermesi gerekiyor ki gösteriliyor da daha da artarak gösterilmesi gerektiğini ümit ediyoruz.
21: Şimdi neler beklediğiniz tarafına geleceğim ama şu markalaşma tarafı önemli çünkü birçok sektörde konuşuyoruz. Orada gerçekten markalaşma konusunda neden istenilen yolu kat edemediğimiz konusunda ne düşünüyorsunuz?
20: Ya aslında mesafe kat ettik. Ama daha fazla kat etmemiz gereken edemedik. Yani orada da göreceli bir durum var. Mesafe kat etmedik dersek yanlış olur. Fakat daha hızlı gitmeli miydik? Evet gitmeliydik. Bence bu da sebep sonuç ilişkisinde. Biz hacimle çalışan, şimdi Mısır'ın yaptığı bir dönemden marka dönemine geçiş aşamasındayız. Dolayısıyla o dönemde biz hacimle çalışan, ekonomik ve orta segment ürünleri de satabilen bir yapıdayken o kapasitelerimizi dönüştürme ihtiyacı hissetmedik. Ama bugün geldi ve Türkiye artık yeni bir Türkiye, yeni bir maliyet yapısı var. Belki miktarsal olarak eski hacimleri yakalayamayacağız ama fiyatlarımız daha yüksek olacak, ihracat fiyatlarımız daha üst ürünler, daha yeni ürünler satacağız ve buradan yakalayacağız. Tabii burada markaya devreye giriyor. Türkiye'nin son derece güçlü markaları var. Keza İsveç'e de öyle bir yabancı marka alınmış, Türkiye'ye getirmiş, bütün üretimi Türkiye'ye konulmuş bir marka. Bu ve benzeri operasyonlarla biz Avrupa Birliği'ndeki, Amerika'daki, hatta Avustralya'daki pazarlarımızı güçlendireceğiz. Yani çok olumsuz bir şey diye düşünmeyelim. Daha iyi olabilirdi fakat Türkiye markaları, Türkiye'nin birçok markası buna İsveç'e de dahil gayet güzel şekilde geleceğe hazırlanıyor. Ürün dönüşümüyle, üretim teknolojileri dönüşümüyle, müşteri yönetimi dönüşüyle özellikle bazı müşteri tiplerinden yani hacim gerektiren DIY müşterilerinden dağıtım yapan, ürün tasarımını önemseyen, kaliteyi daha fiyatlayan müşterilere doğru dönüşüm yapılıyor. Bu dönüşümler zor ama başladı. Bunu görüyoruz ve devam edecektir. Dolayısıyla biz de Avrupa'da Almanya'dan sonra en fazla ikinci vitrifiye seramik ihraç eden ülke olacak.

0: Şu anda o pozisyondayız zaten. Bunu koruyacağız ve devam ettireceğiz.
1: Peki, dediniz ki bazı adımlar atılması lazım. O bir iki haftadır o tarafları da konuşuyoruz. Orada işte özellikle kurumlar vergisi tarafında işte 12,5'lara çekilmesi adımını gördük. Onun dışında bunun tabii yeterli olup olmaması soru işareti. Hani karlılık üzerinden alınıyor sonuçta ama onun dışında sizin beklediğiniz neler var? Ne gibi adımların ivedilikle alınmasını umut edersiniz?
0: Bir kere alınan kararlar son derece olumlu. Çünkü artık Türkiye global bir dünyada daha da önemli bir aktör. Bütün sektörlere baktığımız zaman Avrupa Birliği'nde önemimiz artıyor. Bunu Avrupalılar kabul etmese de aslında biliyorlar, bize söylemiyorlar. Bu artacaktır. Dünyada da rolümüz artıyor. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda bu vergi indirimleri yabancı sermayenin mevcut Türk üreticileri de dahil veya sıfırdan yatırımlar da dahil daha cesur olmasını sağlayacaktır. Bu pozitif bir şeydir. Günün doğruları ise yani birçok emek yoğun sektör bunu dile getiriyor. En önemli etken döviz dönüşüm desteğinin sektörel ayrıma tabi tutularak emek yoğun olan sektörlerde ve net döviz kazandıran sektörlerde biraz daha artırılması, gerekirse bunun karşılığında da aksi durumdaki sektörlerden ama çok yüksek ciro yapıp çok net döviz kazandırmayan bir takım sektörlerden kısılarak bütçe dengesinin bozulmadan aynı bütçe dengesi içerisinde ihtiyacı olana daha fazla verip ihtiyacı olana daha az verecek bir dengenin kurulması genel bir beklentidir. Bizim sektörümüzde bu beklentiyi devam ettiriyor.
1: Finansmana ulaşım tarafında durum ne? O tarafta atılmasını beklediğiniz adımlar var mı? Çünkü hani bu ay bizim Merkez Bankası PPK anlamında diyorum toplantımız yok. İşte 37'lerle gireceğiz bir sonraki aya. Yüksek faiz ortamı var. Dolayısıyla o tarafta nasıl bir dönüşüm bekliyorsunuz?
0: Ece Hanım, tabii zorlu bir program yürütülüyor. Programı yürütenlere de haksızlık yapmamak lazım. Yani kolay bir şey değil. Ama çok doğaldır ki hem programı yürütürken hem de bizim gibi net ihracatçı sektörlerinde ihtiyaçlarını diyalog halinde dile getirmesi, konuşması gerekecektir. Gönül isterdi ki bugün ihracat kredilerinin yani Exim Bank kredilerinin, reeskont kredilerinin oranları biraz daha düşük olsaydı. Evet, şu anda normal kredi faizine göre düşüktür ama sektörler dediğim gibi kur politikası yüzünden çok yorulmuş durumda. Bu yorgunluğun bir kısmını ihracat kredilerinin faizlerinin düşük olan faizlerinin bir miktar daha azaltılarak hafifletilebileceğini düşünmekteyiz. Keza vadelerin de 12 aydan 16 aya çıkarılması durumunda şirketlerin bilançolarında bu reeskont kredilerin kısa vadeli borç yerine orta vadeli borca geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü dönüşümlü kullanılıyor şirketler bunu. Her ay kullanıyorlar. Onun yanında son dönemde reeskont kredi günlük limitlerinin artırılması çok olumluydu. Bunun için teşekkür ederiz ama her 6 ayda bir bunu zaten güncellemek lazım en az enflasyon oranı kadar. Finansmana erişimde her şey günlük güneşlik diyemesek de yine ihracatçının kollandığı bir dönemi görüyoruz. Bunun devam ettirilmesi lazım. Çünkü bize bu ihracat kasları lazım, her sektörde lazım. Ne olursa olsun ülke büyük bir ülke ve bizim kabiliyetlerimiz gerçekten bugünkü olandan daha fazla bunu ortaya koyabileceğiz. 2026'nın son çeyreğinden itibaren ülkenin bütün sektörlerinde olduğu gibi vitrifiye seramik ve banyo ürünleri sektöründe de çok güzel bir fırsat koridoru var. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. O zamana kadar kas kaybetmeyelim, üretim gücümüzde herhangi bir zafiyet olmasın derdindeyiz. Ama şunun da farkındayız, hakikaten zorlu bir program yürütülüyor ve bu programı desteklemek tüm ihracatçıların görevi diye düşünüyoruz.
1: Peki bu finansmanı aslında birazcık firmalar kendilerini döndürmek için mi kullanıyorlar? Yani orada yine de bir yatırım iştahının olduğunu görüyor musunuz? Yoksa onun için biraz daha hani bu savaşın bitmesi lazım diye mi düşünmek lazım?
0: Bizim sektörlerimiz özelinde konuşursak ya başta vitrifiye seramik olmak üzere Türk şirketleri son 5 yılda çok büyük yatırımlar yaptı. Hem teknolojik yatırımlar yaptı hem kapasite yatırımları. Dolayısıyla şu anda bu sektörün bir yatırım ihtiyacı yok. Kapasitesi var, hazır. Piyasa normalleşmeye başladığı anda, taşlar yerine oturduğu zaman, yani kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna olayı, güneyimizdeki Suriye, bugün güncel devam eden İran-Amerika çatışmalarının bittiği anda körfezden gelecek taleplere dahil kapasite olarak hazırız. Dolayısıyla kısa vadede ihtiyaç ihracatın sermaye, işletme evet. sermayesi finansmana ihtiyacı. Dolayısıyla reeskont ve Exim kredileri burada öne çıkıyor.
1: Anladım. İspeya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, çok teşekkür ediyorum Erdem Bey.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum canım.
1: Teşekkür edelim ve hemen diğer konuğuma geçiyorum. Danista Capital Partners Enerji Yatırımları Direktörü Burak Yitkin bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi sizinle tabii çok spesifik bir konuyu konuşacağız. Şimdi piyasa baktığımızda gün öncesi piyasasında Nisan ayı piyasa takas fiyatı ortalaması 20 dolar megawattlar oldu. Ki oldukça düşük rakamlar olduğunu söylemek lazım. Ki bazı günlerde 3 doları da görmüş olduğunu evet. görüyoruz. Şimdi bu mevcut fiyatlamayı nasıl değerlendirmek lazım? Hani ilk bakışta hani çok enerji piyasalarıyla içli dışlı olmayanlar açısından bu rakamlar, bu düşük fiyatlar iyi gibi kulağa gelebilir. Hı hı. Ama aslında böyle midir?
2: Hemen anlatalım. Şimdi öncelikle gerçekten Nisan ayı çok öncelikli bir ay oldu bizim için. Çok özel bir ay oldu. Tarihin en düşük elektrik fiyatlarını gördük biz dolar cinsinden. Hı hı. Mayıs daha da düşük ve daha da düşük olacak. Mayıs'a baktığınızda aslında 19 günlük tatilin olması olası. Çünkü insanlar aradaki tatil koridorlarını da birleştiriyorlar. İşte 1 Mayıs, 19 Mayıs gibi. Bu son derece düşük enerji talebi demek oluyor. Nisan ayı özelinde konuşalım. Mayıs'a ayrıca geleceğim. Nisan ayına baktığınızda biz çok yüksek güneş üretimi, çok yüksek rüzgar üretimi ve çok yüksek aynı zamanda hidroelektrik üretimi gerçekleştirdik. Daha önce hiç çalışmayan barajların biz Nisan ayında çalıştığını gördük. Yani son 3 yıldır, 4 yıldır çalışmayan barajlarda gerçekten suların geldiğini, bunların elektrik ürettiğini gördük. Bir yandan da dikkat ederseniz eskiden Nisan yine yavaş yavaş aslında havaların ısındığı, az da olsa Türkiye'nin güney bölgelerinde klimaların kullanıldığı, yani iklimlendirme için elektrik talebinin geldiği bir yerde bakıyoruz. Şimdi hem iklimlendirme için gerekli elektrik talebi olmadı, buna ek olarak da gerçekten o kadar fazla su oldu ki elektrik piyasasında oluşan fiyatlar çok düşük seviyede kaldı. Bundan etkilenenler kimler derseniz, özellikle serbest piyasaya, merchant piyasaya satış yapanlar gerçekten kimi zaman dağıtım bedellerinin altında elektrik fiyatlarının olduğunu gördü. Peki bunlardan kimden etkilendi? Bu bize has bir şey mi? Asla değil. Buna biz özellikle ördek eğrisi diyoruz. Güneşin olduğu zamanlarda özellikle öğle saatlerinde, hatta bu sabah 8'den akşam 17'ye kalan periyotta özellikle güneşin çok fazla arz olması, herhangi bir iklimlendirme ya da ışıklandırma ihtiyacınızın, talebinizin olmaması gibi hususlar o bölgede elektrik fiyatlarını düşük tutar. Ardından akşam insanların eve gitmesiyle, ülkenin aydınlanmasıyla ve hatta çeşitli yine iklimlendirme ihtiyaçlarıyla talebin yükseldiğini görüyoruz. Nisan bu açıdan bizim için daha önce yaşamadığımız bir aydı. Ama aynı gün içerisinde elektriğin sıfır olduğu saatler olduğu gibi aynı gün içerisinde akşam 4000 TL olduğunu da gördünüz. Elektrik Türkiye'de şimdilik saatlik fiyatlanan bir emtiyadır. Hı hı. Bu yarın öbür gün 15 dakikaya kadar düşecektir. Çünkü buna baktığınızda tüketildiği anda üretilen bir emtiyadan bahsediyoruz. Bu zaman içerisinde çok daha düşük frekansları 15 dakikaya, hatta daha da altına düşeceğini diğer ülkelerden biliyoruz. Nisan bu nedenle son derece elektrik fiyatları düşük bir ay geçti diyebiliriz.
1: Peki tamam, bu hani düşük olmasının etkileri ne olacak diye soracağım. Yani hani düşük olmasını normalde isteriz değil mi? Hani fiyatların düşük olmasını, ama istemediğimiz bir nokta da var. O nedir? Biraz hemen oraya anladım. Açıklayalım.
2: Aslında biz elektrik fiyatlarının düşük ya da yüksek olmasını istemeyiz.
1: Tüketici
2: biz,
1: olarak.
2: Tüketici diyorum. Olarak oraya da geleceğim. Şey, fiyatın doğru olması aslında önemlidir. Arz fazlası varsa işte düşük olması, arz son noktasında problem varsa yüksek olması. Yani fiyat sinyalinin olması. Fiyat sinyalinin şeffaf olarak olması size yatırım yap sinyali verebildiği gibi, burada fiyatın düşük olması, bu saatlerde çalışabilmek size daha verimli bir şekilde kendi operasyonel maliyetinizi ortadan çıkarmanız demek oluyor. Tüketici açısından baktığınızda özellikle haneler halen Türkiye'de son derece sübvanse edilen bir tüketici grubu olarak görüyoruz. Hı hı. Genel bir sübvansiyonun boyutu ortalama 15-16 milyar dolar. Bunun bizim üzerimizde zaten etkisi yok. Biz zaten hali hazırda son derece sübvanse olduğumuz için bunun bütçe üzerindeki yükü aslında azalıyor diyebiliriz. O yüzden Nisan ayı Avrupa'da elektrik fiyatları özellikle Hürmüz nedeniyle son derece artarken bizde bu artıştan özellikle yüksek hidro kapasite faktörüyle çok az etkilenmemize sebebiyet verdi. Başka bir deyişle Nisan ayında biz elektrik kompozisyonumuz ve bu elektrik kompozisyonumuzun yüksek kapasite faktörlü üretimi nedeniyle aslında son tüketici evet belki olası bir zam mı önledi bu durum? Evet. Belki bütçe üzerinden gerçek anlamda milyarlarca Türk lirası sübvansiyona gitmemesini sağladı. Dolayısıyla son kullanıcı üzerindeki en büyük etki bu oldu. Gelelim bunun sanayiye kısmı. Sanayi aslında baktığımızda büyük tüketiciler, bu bizim SKTT dediğimiz son kaynak tarifesinden yararlanabilecek büyüklüktekiler tedarikçileriyle anlaşma yaparlar. Tedarikçilere tüketim profillerini verirler. Ben örnek veriyorum, 2 vardiya çalışıyorum, 3 vardiya çalışıyorum, tek vardiya çalışıyorum. Onun karşılığında aslında o saatlerde çıkan piyasa takas fiyatı artı bu bizim yekten bedeli şeklinde bir fiyatlama alırlar. Tamam. O saatlerde elektriğin fiyatın sıfır çıkması aslında özellikle yönlendirilebilir talep için çok avantajlı. Yani sanayi aslında düşük saatlerde eğer tüketimi yönlendirebilirse son derece etkili, son derece onlar açısından maliyet etkin üretimler yapabilmesi de olası.
1: Peki şimdi bunun böyle devam etmesi noktasında yaşanabilecek riskleri soracağım. Şimdi mesela İspanya'da işte 2025'teydi yanlış hatırlamıyorsam Portekiz'de elektrik blackoutlar olmuştu. Elektrik kesintileri, o biraz daha atmosferik bir olaydı sanıyorum ama siz daha iyi hatırlarsınız. Bunun benzeri bir şey yaşanma riskini getirir mi bu durum?
2: Şimdi şöyle... Bir uçak ne düşürür derseniz aslında çok güzel bir kitap var bununla ilgili, işte Outliers diye. İki kişinin daha önce birlikte uçmamış olması bir uçağı düşürmez. Bakımın azıcık gecikmesi bir uçağı düşürmez. Ama bunun gibi minik şeylerin yüzlercesinin aynı anda olması bir uçağı düşürebilir. Aynısı bizim yenilenebilir enerji, daha doğrusu şebekelerimiz için de geçerli. Eskiden biz talebi tahmin ediyorduk. Talebi tahmin ettikten sonra konvansiyonel santrallere üret diyorduk. O yayını, şeyi, elektriği yakalıyordu. Hatta belirli noktada da diyorduk ki bu yetişmediği zaman belirli yerlerin elektriği kapanıyordu. Çok konvansiyonel bir sistemdi. Fakat artık sizin elektriğinizin olmamasının ekonomik bir bedeli var. Örnek veriyorum, kazanlı bir tesisin bir gün anında elektriğinin gitmesi, kazanın soğuması, bir daha bunun çalışamaması o günlük üretimi kaybı demek. Dolayısıyla bu bizi zorlayan bir şey. Bunu artık yaparken de öyle bir enerji kaynağıyla yapıyoruz ki stabil olmayan, rüzgar hiçbir zaman %100 aynı stabilitede esmiyor. Ya da güneşin önünden bulut geçiyor. Bu gibi şeyler sistem risklerini her zaman arttırır.
1: Depolamayı arttıralım, olmuyor mu?
2: Aynı, çok doğru bir yere parmak bastınız. Bunu, burada da depolama aslında bizim için inanılmaz bir destek mekanizması. Çünkü depolama son derece aslında akıllı sistemlerin sistem üzerindeki fazla yükü ya da az yükü sezip ona göre devreye girdiği bir sistem olacak. Dolayısıyla aslında baktığınızda yenilenebilir artmasıyla birlikte evet... Tüm Avrupa'da olduğu gibi bunların çok daha fazlasını Amerika'da da Avrupa'da da Japonya'da da olduğu için göreceğiz. Bu blackoutlar Türkiye özelinde söylemiyorum ama yenilenebilirin artmasıyla beraber bir risk midir? Bir risktir. Ama her zaman bu batarya gibi teknolojilerin, akıllı sistemlerin gelmesiyle birlikte bunlar yönetilebilir bir uygulama olacaktır diyebilirim.
1: O İspanya'daki, Portekiz'deki olayda yenilenebilirin payı var mıydı?
2: Şimdi bu evet vardı, yoktu diye diyemeyiz. Ama İspanya'daki olay özeline baktığımızda bir tık daha geriye gidebiliriz. Orada bu arada rapor yaklaşık bir yıl sonra yayınlandı. Yani bir blackout'un çöküntüsünün geriye yönelip siz santral o blackout anında ne yaptığını sizin dakikalık bazda incelemeniz gerekiyor. Bu yüksek bir talep kaynaklı mı oldu? Neden önlenemedi? Çünkü elektrik sistemi belirli koridorlarda işletilir. O koridorun dışına çıktığınızda hatta sizlerin evinize örneğin şartel kapanır. Bunun gibi koruma sistemleri onları izole olarak tutmaya yarar. Ve biz bunları biraz daha küçük blackout değil brownout deriz. Bu brownoutların olduğu yerlerde siz kontrol edemediğiniz, izole edemediğiniz yerde ülkeye yayılır. Hatta Portekiz, İspanya, Fransa bunu kontrol edemeseydi Fransa şeklinde bizim de bağlı olduğumuz tüm sistemi alacaktı. Özellikle bu bir risk mi? Evet, kesinlikle her ülke için bir risk. Ama ne zaman risk? Özellikle yüksek arzın, yenilenebilir arzının, değişken yenilenebilir arzının düşük talepte karşılaştığı zamanlarda olması çok olası ki İspanya'da dikkat ederseniz yazın gerçekleşmiş.

0: Peki biz sonuç olarak yenilenebilir enerjiyi arttırmak istiyoruz. Hani iklim krizini konuşuyoruz, evet, hem küreselde hem Türkiye'de. Böyle bir noktada nasıl bir strateji izlenerek o tarafa doğru gidilmesi lazım?
1: Şöyle, elektrik sistemi çok güzel tasarlanmış bir sistem. Herkes dengesizliğinin cezasını bir nevi ödeyerek mahsuplaşan bir sistem. 100 üreteceğim dediniz.

0: bir dengesizlik cezası var. Bu dengesizlik maliyetleri dediğiniz şeyle de artık siz dengesizliğinizi sıfırlamaya çalıştığınız, optimize ettiğiniz bir dünyaya aslında gidiyorsunuz ki burada da aslında biz bataryaları yapacağız. Yenilenebilir, evet, bir challenge mı? Gerçek anlamda bir challenge. Ama dikkat ederseniz Türkiye'de ve dünyada hep konuşulan şey şebeke bedelleri, dağıtım bedelleri, bunlar neden bu kadar yüksek? Aslında yenilenebilirin maliyeti sadece sizin oraya koyduğunuz bir santralin maliyeti değildir. Bir yeni, her yenilenebilir enerji kurduğunda sizin ona göre bir şebeke yatırım yapmanız gerekir. Ve dikkat ederseniz son yıllarda çok fazla tartışıldı. Özellikle bu lisanssızlarda eskiden dengesizlikten aslında bunlar muaftı. Yavaş yavaş belirli santrallere siz dengesizliğinizin bedelinizi ödemek zorundasınız gibi şeyler getirildi. Bunlar santrallerinizi daha iyi dengelemenize yol açtı. Daha iyi dengesi dengelediğinizde de sistem genelde bir nötre şey yapıyor. Bugün EPH'da 1300'ün üzerinde ayrı PK var. Yani piyasa katılımcısı diyoruz. Hı hı. Bunlar tedarikçi ya da üretici. Santral sayısı bunun çok daha üstünde. Ancak bu sistem her iki tarafında kendini dengelediği noktada var olabiliyor. Ki burada ileride şu anda da Türkiye'ye devreye giriyor. Talep tarafı katılımı. Talep tarafı katılımı şudur. Gelen sistem işletmecisinden gelen sinyal doğrultusunda talebinizi arttırmak ya da talebinizi düşürmek. Bu esnekliği sağlayabilmek. Gelecek elektrik piyasaları için her zaman esneklikte olacaktır. Çünkü bu esneklikle aslında arz güvenliğini bizler sağlayabiliriz diyebilirim.
1: Peki son olarak şöyle bir dakikalık vaktimiz kaldı ama Türkiye elektrik piyasasındaki mevcut görünüme baktığınızda orada ele alınması gereken, değiştirilmesi gereken politikalar varsa oraya da değinelim.
0: Aslında ele alınması gereken çok şey var. Türkiye gerçekten bakmayın şu anda hidroloji fazlası ve talep düşüklüğü nedeniyle çok fiyatların düşük olduğu gözükse de Türkiye büyüyen bir ülke. Hem nüfusu büyüyen, elektrik tüketen nüfusu büyüyen, hem de sanayide bir dönüşüm yaşadıktan ve bu sanayi yerine oturduktan sonra elektrik talebinin artmasını beklediğimiz bir ülke. Nitekim hem bakanlığın planlarına baktığımızda da bunu görüyoruz. Ya Türkiye'ye ortalama her yıl gerçekten 2 gigawatt rüzgar, 2 gigawatt güneş gibi rakamlarda giriyor. Burada yapılması gereken şey aslında doğru enerji piyasası yatırımcısına doğru finansmanın sağlanması. Burada da doğru finansman danışmanlık aslında kritik çözüm olacaktır. Paraya erişim buradaki en önemli nokta diyebiliriz.
1: Danista Capital Partners Enerji Yatırımları Direktörü Burak Yitkin, çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Ve 60 dakikayı bir haberimizle noktalayacağız efendim. Avrupa Obezite Kongresi bu yıl İstanbul'da düzenleniyor. Obezite tüm dünyada hem hastalar hem de ülke ekonomisi için büyük bir yük oluşturuyor. Konunun detayları ve uzman yorumlarını ekranlara taşıyarak noktalayacağız efendim. Yarın tekrar görüşmek üzere.
2: Avrupa Obezite Kongresi bu yıl İstanbul'da düzenleniyor. Obezite, vücutta yağ dokusunun artışıyla ilişkili kronik, tekrarlayıcı ve tedavi edilebilir bir hastalık olsa da, bugün dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanı etkileyen bir salgın boyutuna ulaşmış durumda. Ülkemizde de yaklaşık 18 milyon kişinin obeziteyle yaşadığı biliniyor. Obeziteyle mücadele etmenin Türkiye'de yıllık faturası şu an için 15 milyon dolar seviyesinde. Lilly Türkiye'de bu gerçekten yola çıkarak bu yıl İstanbul'da düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi'nin ana sponsorlarından biri olarak konumlanmanın yanı sıra bu uluslararası kongreyle eş zamanlı olarak obezite hastalığına yönelik toplumsal algıyı kökten değiştirecek bir deneyim alanının kapılarını ziyaretçilere açtı. Deneyim alanının açılış töreninde düzenlenen panelde Lilly Türkiye Genel Müdürü Ryan Damson, Türkiye Obezite Araştırma Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Feray Akbaş ve Veri Enstitüsü kurucusu Bekir Ağırdır obezite ile mücadele konusunda önemli bilgiler paylaştı.
3: Bu hafta İstanbul 33. Avrupa Obezite Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. EGO Avrupa'nın obezite konusundaki önde gelen politika forumu. Lilly bu yıl EGO'nun sponsor olmaktan gurur duyuyor. Lilly obezite alanında anlamlı bilimsel kanıtlar sunuyor, ancak biz farkındalığı kongre salonlarının ötesine de taşımak istiyoruz. Bu hafta farkındalık yaratmak ve obeziteyle yaşayanların karşılaştığı bilimsel gerçekleri detaylı olarak anlatmak için Hope Alcazar'da bir şehir deneyimi sunuyoruz. Eğer harekete geçilmezse bu durum ülke için hem ekonomik hem de sosyal açıdan inanılmaz bir

0: sorun ve zorluk teşkil edecek. Bu nedenle obeziteye karşı harekete geçmek için şimdi adım atmamız şart.
1: Türkiye Obezite Araştırma Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Feray Akbaş da kongrenin önemine vurgu yaparak Türkiye'deki obezite oranlarının çok yüksek seviyelere ulaştığını dile getirdi.
2: Türkiye açısından çok önemli bir etkinliğe imza atıyoruz. 12-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde Avrupa Obezite Kongresi İstanbul'da yapılıyor. Türkiye Obezite Araştırma Derneği olarak kongrenin İstanbul'da yapılması için gerçekten tüm yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ciddi çaba sarf ettik. Şu an Avrupa Derneği Başkanı zaten bizim başkanımız Profesör Volkan Yumuk. Bu kongrenin başkanı da Profesör Dilek Yazıcı. Ben genel sekreter olarak diğer yönetim kurulu üyeleriyle beraber bilim kurulunda yer alıyorum. Yaklaşık 5000 delegenin gelmesi bekleniyor. Çok farklı branşlardan, farklı paydaşlardan bilim insanlarıyla bir arada olacağız. Obezite sorununu konuşacağız. Altta yatan sebepleri konuşacağız. Çözümleri konuşacağız. Gidişatı konuşacağız. En son bilimsel veriler ışığında çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Ortak projelere imza atacağız.
3: Türkiye'yi dünyayla kıyaslayacak olursak Türkiye'de durum nasıl?
2: Türkiye'de durum vahim. Dünyada en fazla okyanus adaları, Amerika, Mısır önde geliyor obezitede. Avrupa'da da biz önde geliyoruz maalesef İngiltere ve Malta ile beraber. Türkiye'de obezite oranı dünya obezite atlasına göre %36. Fazla kilolu bireyleri de koyduğumuz zaman bunun üzerine %71'lere ulaşıyor. Yani 3 kişiden ikisinin kilo ile ilgili bir sağlık sorunu var.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Tep Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de Tep Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF Tep Portföy'de. Tep Portföy, iyi karar.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'tır. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: sizin ikinizde şöyle bir vibe var. Kardeş olacakmışsınız, son anda ana baba ayrılmış gibi. Böyle annenin oradan pırt dönmüşsünüz hissiyatı var.
1: Var var.
0: Demiyorlar mı bunu? Bunu diyorlardır. Herkes yani, diyordur değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bununla ilgili bir sürü anımız var. Yani biz yaklaşık 6 sene önce ilk televizyon projesinde bir araya geldik Zeynep'le. Zeynep yer yer Günay oldu. Günay yer yer Zeynep oldu.
2: Günay bir oyunda premier yapıyor. Gidip birileri izlemiş oyunu bana video gönderiyorlar. Dün oyununu izledik çok başarılıydın diye. Dün ben evdeydim ya siz ne izlediniz acaba? Günay'ın videosunu çekip bana gönderiyorlar.
1: Tebriklerini alıyorum
2: Tebrikleri
1: falan.
2: Tebrikleri alıyorum onun yerine. Oyunculuk hayatımda o yüzden yapmadığım bütün işlerde de kariyer sahibiyim.
0: Şimdi peki tek oyuncu diye görüyorlar mı?
1: Yok şeyden nasıl o çok güzel ya. Benim fotoğrafım al. Ay,
2: beni bir söyleşiye çağırdılar. Ben de tabii dedim zevkle gelirim. Sonra bir link attılar. Zeynep Hanım bunu paylaşır mısınız hani duyuralım diye. Günay'ın fotoğrafı benim adım. Günay dedim buna birimizin gitmesi lazım. Hangimiz gideceğiz buna? Güney'in fotoğrafını koyup Zeynep Kankon'da yazmışlar. Yani bu şaka maka değil yani.
0: Bu kaç yıl oluyor?
2: 5 yıl, 5-6 yıl yani.
0: Sizin peki mazeniz ne kadar? Çok eski bir dostluk mu?
1: Yok değil. Hı. Yani o işle beraber tabii ki tanışıyoruz. Hı hı. Mesleğimizdeki oyuncu sayısı zaten bir avuç insanız. Birbirimizi biliyorduk hep.
2: Hatta ben Günay'ın çok ekmeğini yedim. Çok ekmeğini yedim Günay'ın.
1: Evet, yedi.
2: Evet, yedi. Yedi.
0: Hadi öldürsene, Canikom ne anlatıyor?
1: Sen gençsin, daha güzel anlatırsın.
0: Ya bunu geçen sefer de yapmıştı. Ben konuşmayayım ya, hep böyle. Ben konuşmayayım ya modunda.
2: Hadi öldürsene Canikom'u yani... Bir sürü yerden inceleyebiliriz. Hı hı. Ama böyle en basit anlamıyla şu. Refüze edilmiş hayatlar. Hı hı. Dış dünyaya kapanmış hayatlar. Bir şekilde. Buna bir sürü sebep bulabiliriz. Buna bir toplumsal pandemi de diyebiliriz. Hı hı. Buna yaşlılık diyebiliriz. Buna parasızlık diyebiliriz. Ama hayatla bağını kesmiş. Kesmek durumunda kalmış ama hala dış dünyaya özlemi, hasreti olan bir durum var. İlk tekste baktığımızda o dönemin, o yerin teksti. Ama Barış Dinçel çok akıllı bir adam, çok zeki bir adam. Teksti evrenselleştirdi. Bugün Barış Dinçel'in yaptığı şitrih diyelim ona tiyatro terimiyle dünyanın her yerinde insan derdini yaş olmadan, cinsiyet olmadan insan derdini anlatabilen, insanın o spesifik derdini anlatabilen bir tekst haline geldi. Tekstin evrenselleşmiş olması benim için çok kıymetli. Yani Zeynep olarak çok kıymetli. Ustam ne düşünüyor tabii ki biliyorum da o hakkı anlatır. o tekste bir kalp masajı yapıldı bence. Yeniden geldi. Benim nazarımda. Hı hı. Kıymeti de insanla alakalı çok içimizden bir yerden bir şey anlatıyor. Derdi hiç bitmiyor. İnsan oldukça derdi bitmeyecek bir teksttir dedim.
1: Çok güzel. Konuşsun, şahane. Böyle bunun evet. için büyüttüm Zeynep'i ben.
0: Ellerimde, dizlerimde. Ne gemiler yaktım onu büyütelim.
1: Ne gemiler yaktım ben o gemileri büyüttüm.
0: Yalnızlık ve sevgisizlik.
1: Evet.
2: Diyeyim kalsak yemeyiz.
0: Bir de buna onlarca gülmemiz yalnızlık diyerek. Ya bu tabii insan iradesi dışındaki bir yalnızlıktan bahsediyoruz değil mi biz burada? Yani bile isteye ben eve kapandım değil.
1: Tabii. Ama tek başına olmakla yalnız bırakılmak arasındaki fark evet. O çok ince bir şey zaten. Bugün sabah önüme düştü de İlber Hoca rahmetli. İlber Ortaylı diyor ki Türk insanı diyor yanlış anladı diyor yalnız olmayı. Ve çok diyor ne kalabalıklar içinde yaşamaya zorlandık. O ona gidiyor, o ona gidiyor. Saçma sapan diyor. Abuk subuk sohbetler, dedikodular diyor. Ya diyor. Oysa ki diyor biraz yalnız kalsak diyor. Hani çok daha fazla derinlikli insanlar olabilirdik demeye getiren çok hoş bir sohbeti vardı. Onu dinledim. Seçimse yalnızlık kendi seçtiğin bir şeyse bu çok keyifli. olduğunu düşünüyorum. Ama yalnızlaştırıldıysan o fena bir şey. Onu da zaten sen kendin seçmiş oluyorsun.
0: Yalnızlaştırılmayı mı?
1: Tabii ki. Yani davranışlarınla, üslubunla, karakterinle, ortamlardaki varoluş sebebinle kimse bile isteye yalnızlaşmaz. Sen yalnızlaştırılırsın sadece ve bu çok korkunç bir şey. Değil mi?
0: Bir an şöyle bir hayatım bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Yalnızlaştırılıyor muyum diye bir korktum.
1: Yani istenmezsin, çağrılmazsın, kabul görmezsin. Tek başına mutsuz ve tamamlanmamış bir insan olarak kalırsın diye düşünüyorum. Ama öteki türlü senin seçimin olan yalnız kalabilmek bu... çoluğunla çocuğunla da yalnız kalabilirsin. Evde eşin, partnerin olurken de yalnız kalabilirsin. O yalnız kaldığın zaman dilimi önemli ve kendi iç yolculuğuna evde mutfakta patates doğrarken de gidebilirsin. Hı hı. Oradaki yalnızlık da çok keyifli. Ya da 1,5 saat banyoda oyalanmak da çok keyifli. Yalnız kalabilmek ama gerçekten sade yalnızlıktan bahsediyorum ben.
0: Ya bu şey de çok, pardon, söylüyorsun. Yok yok yok, Allah aşkına. Allah, yok. Ölüm öp.
2: Oraya girecektim. Görmezden gelinmek gibi de bir şey var orada.
0: Çok kötü değil mi? Evet, görmezden gelinmek, dışlanmak, dışarıda bırakılmak.
1: Tabii.
0: Yankı Yazgan'la onu konuşuyorduk da o da dedi, bu ölümle eş değer bir şey dedi.
1: Tabii. Ya böyle bir dizi vardı da bir bölümünde öyleydi. Yok sayıyor seni, cezalandırıyor. Hangi diziydi ya?
0: Kesin şey Black Mirror'da,
1: bravo. Bravo. Mesela ben seninle görüşmek istemiyorum. Çat basıyorum, sen yoksun. Korkunç bir şey. Ve bu da yapılıyor zaten.
2: Ben de yapıyorum ama galiba birilerine. Şimdi söylerken düşündüm. Birilerini cezalandırmak istediğimde görmezden geliyorum onu. Ama bu şey, o kişisel bir ilişkinin sonucu bir şey. Güzel ceza görmezden geldi.
0: Ya bak şimdi sen beni cezalandırmak istiyorsun. Nasıl görmezden geliyorsun? Geldim yoksa... ben. Merhaba Zeynep.
2: Merhaba derim ama hani o merhaba değildir ki, o merhabayı bilirsin yani. Tabii. Sana her zaman dediğim merhabanın dışında bir merhabadır o. Yani o merhabayı sevmezsin, tınısını sevmezsin, sana merhaba derken gözümün içini sevmezsin.
0: Çok üzüldüm.
2: Yani tabii ki merhaba derim.
1: Gidelim mi bir yerde?
0: Gidelim mi? Ne yapalım? Bu kadar. Beni niye depresif yaptınız siz şu anda ya?
2: Ya, ben siz konuşurken düşündüm yani.
1: Yazıkladım. Ne hale getirdik ya. Biz varız biz.
0: Ya gerçekten hiç bunu yaşadınız mı? Dışarıda bırakılmak, işte görmezden gelinmek. Bu arada çocukken de olabiliyor yani. Tabii, insanlar birbirlerine çok zalimler ya, o akran zorbalığı. Bunları yaşadınız mı hayatınızın bir döneminde?
1: Tabii ben yaşadım. Şimdi böyle çok derinlere dalmaya gerek yok falan ama mesela oyuncu olmamın temel nedeni fark edilmekti benim. Görünür olabilmekti. Hani ilkokuldan beri ben, o zamanlar kollar vardı, tiyatro kolu, kitaplık kolu. Ortaokulda, tabii ortaokulda falan ben görünür olabilmek için, birileri bana baksın ve fark edilmek için bu mesleği seçtiğimi düşünüyorum sonraki yıllarda. Yani... tabii ki o. Bu görmezden gelindiğim için değil, daha çok görülmek içindi bu. O kadar acımasız bir cümleyi kuramam kendime. Buna hazır değilim. Yani görmezden geldiler diyemem ama evet, yani cevap buydu. Daha görünür olabilmek için tiyatroyu seçtim. Bence oyuncuların çoğunda da böyle olduğunu düşünüyorum ben.
0: Bence bizim işte de böyle.
1: Evet.
0: Yani, görünme isteği.
1: Görünme isteği. Ben buradayım demek. Hani,
0: evet, evet.
1: Bakar
0: evet.
1: mısınız hani?
0: Beni sevsenize, ben buradayım. Beni beğensenize.
1: Tabii.
0: Sizde yok mu hocam?
2: Vardır canım, illa vardır. Hmm. Ben onu düşünüyorum, ben niye oyuncu oldum? Ben para kazanmak için oyuncu olmuşum, onu fark ettim.
1: Ya ilk hedef öyle değildi. Bizim zamanımızda çünkü oyunculuk öyle para kazanılan bir iş değildi. Tabii. Yani, 90'lar, 80'lerin sonlarında falan zaten
2: sefaletin kanallıydı.
1: Hani oyuncu olacağım dediğin zaman zaten anlaşılan bir durum değildi. Hani ne demek oyuncu, dansöz mü falan hani gibi bir yerde duruyordu. Hani şimdi bir sürü oyuncu olmak isteyen genç adaylar var. Ama onların çoğunun niyetinin görünür olmak değil, hani ünlü olmak ya da hani daha çok isminin hafızalarda yaptığı işlerle, değeriyle değil, işlerle hatırda kalmak.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: E-Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Görünür olmakla ünlü olmak farklı şeyler mi?
3: Sence? Bu gizli soruyu nasıl sorarsın bize?
4: Ben düşünmüyorum.
2: Aslında farklı şeyler. Aslında farklı şeyler. Ünlü olmak başka, görünür olmak başka. Bazen insan kendi sahnesindedir. Ünlü değildir ama görünürdür o sahne içinde. Bu bazen bir tiyatro sahnesidir.
4: Evet.
2: Bazen evinde başka bir sahnedir.
4: Mahalledir. Yani şöhret olmak, ünlü olmak hem iyi hem kötü. Kötü bir şöhrete de sahip olabilirsiniz. Yani bugün hiç beğenmediğiniz bir şarkı dilinize dolanır ve o ömrü hayatınızda aynı sofrada oturmayacağınız bir biri söylüyordur onu. Benim adımı sorun bilmezler ama onun adını bilebilirler.
2: Evet.
4: Şimdi o da ünlü.
5: Zaten yani, sana Zeynep Kankon diyorlar. Zaten yani. Anne
4: Karacaoğlu diyorlar. Bana Zeynep Kankon de diyen olmadı da Gülay Karacaoğlu diye.
2: Gülay ile Günay'ı çok karıştırıyorlardır mutlaka.
4: Çok güzel.
2: Evet. Çok karıştırıyorlardır yani. Peki Emma ne yapıyor Emma? Emma şimdi kaç yaşında oldu?
4: Emma 21'e girecek.
2: Cingöz.
4: Cingöz.
2: Şimdi ne yapıyor? Paralar onda mı? Yani o mu?
4: Her şey onda.
2: Her şey onda
4: her
2: değil
4: şey
2: mi?
4: Onda.
2: Ne kadar akıllı.
4: O kadar mutluyuz ki o yüzden.
2: Evet. Yönetiyor bayağı.
4: Yönetiyor. Para biriktirdim. Hayatımda ilk kez para biriktirdim ya. Yani biriktirdim dediğine bakmayın. O biriktirdi.
2: Emma benim de
4: yapar. Emma biriktirdi. Hı-hı.
2: Benim de yapar mı acaba böyle versek ona?
4: Ya akıllı bir kız yani. Hı-hı. Başkası adına söz veremiyorum ama benim hayatımı yönetebildiğini düşünüyorum.
5: Mis gibi kız.
4: Mis.
5: Maşallah.
2: Baya böyle anne şu şuraya gidecek, bu buraya gidecek, faturaları ödüyor.
4: Yok hiçbir şey söylemiyor. Harçlık veriyor bana, tamam.
2: Bununla idare et.
4: Tamam.
2: Ha, ne kadar güzel. Mis. İnsanın çocuğuna bu kadar güvenebilmesi ve teslim olabilmesi ne değerli bir duygu.
4: Yok, kendine güvenmedim. Yani...
5: Emma için güvendiğim için değil. Kendime hiç güvenmediğim için.
4: Ona 10 bin lirayı ver, 10 saniyede gider o yani.
2: Nereye gidiyor ya? 10 bin lira 10 saniyede nereye gidiyor?
4: Her yere gidiyor. O anki durumum, o neredeyim. Ama gider yani o yani. Bilmiyorum ben de.
2: Bir ihtiyacım var dese de birisi verir bence.
4: Yani verir, vermekle ilgili bir durum yok ya. Zeynep, yani bizim zaten çok parayla ilişkimiz iyi olsa bu mesleği seçmezdik.
5: Bana
4: yani,
5: söyleyen de hani, bu arada Güler yani.
4: Biz çok, biz matematik zekamız falan hiç iyi değil. Hani onunla o kaç eder, ne oluyor, sonra nereden giriyoruz, nereden çıkıyoruz. Çok onlara hakim değiliz biz. Hı hı. Hani bizim yakın çevremizde bununla ilgili çok iyi
5: bilirler
4: de örnekler yaşanmıştır.
5: Çok güzel kandırılırız.
4: Ya biz Allah yoluna, Allah'ın sevdiği kullarız. Yani bu yaşım, Gülenay diyor ki benim kızım da bana, iyi gelmişsin anne ya.
5: Tabii bu
4: yaşına benim... kadar diyor, gene de iyisin diyor. Yani ben evlerden çıkarım, o evlerin hala... Otomatikte elektriğini, suyunu
5: öderiz. Hala öderim. Adana'da ödüyorum.
4: Dün 2 sene önce çıktığım evin doğalgazını abi baktım. Talimatlarda o var. O da ben niye baktım? Ben
2: Ay,
4: değil.
2: 2 yıldır ödenmiş o.
4: Tabii. Gülenay'ın doğalgazı kapanmış yanlışlıkla, yani sayaç değişmiş. Anne bir baksın kızım dedim, onlar otomatikte, ben bir bak. Aa bilmem ki, şimdi isim vermeyeyim. Anam bu nasıl siliniyor falan, bir şey.
2: Peki şimdi oturan kişi de sesini çıkarmıyor.
4: Yok, çıkarmıyor.
5: Ben Adana Aski'yi ödüyordum.
4: Ben olsam böyle...
5: Ödüyormuşum.
4: Nasıl?
5: Adana Aski'yi ödüyormuşum.
2: O yıllardan. Adana'da yaşarken.
5: Tabii kaç yıl oldu geldiğimiz?
2: Kaç yıl oldu?
5: 4 yıl mı oldu? 3 yıl mı? 4 yıl olmuş.
4: Ben 6 ay kira almamışım. 6 ayda evin telefon faturasını ödemişim. Ondan sonra...
2: İnsan kira almadığını fark eder ya.
4: Etmez çünkü çok az kira alıyorum zaten. Yani çok az kiraydı. Hani bugün ne 50 bin liraysa ben zaten üzülüp görüşmeye 15 bin lira.
5: Günah tamam. Yemin ederim Allah biliyor da vermiyor bize.
4: Yok yok yani mesela düşünsene çok, ben oturur alırım, alın şunları derim ya. Onlarla ben mücadele edemem yani.
5: Biz Günay'la plan kuruyoruz bazen. Hani işte paramız olsa oradan bir şey alırız, bir bahçe alırız, bir ev alırız. Planı kurarken plan dağılıyor. Yani o planı bile, hayalini bile kuramıyoruz.
2: Bahçe, ev.
4: Ya diyor ki iki tane ev alalım yan yana. Aman diyorum iki evi ne yapacağız, ben korkarım diyorum. Yok diyor, o zaman diyor tek ev yapalım diyor. Bitişik olsun bahçe diyor. Yani, ya diyorum bitişince ne yapacağım ben? Bak, ya, bitti, bir ev hayal alalım bitti. Falan bitti. Hayal çöp oldu.
2: Alt üst olsa kabul mü? Alt üst
4: ya biz oluyor. Oraya gelemiyoruz zaten yani hani. Neyin zengin şey fakire bir çuval hayalini sormuşlar.
5: Fakire bir kamyon soğanın olsa ne yaparsın diye hepsini cücüğünü yerim demiş yani. Fakirin hayali. Cücüğünü yeriz biz.
2: Olsun yine ama bahçe içinde bir ev hayal etmek de büyük bir aşama.
5: Tabii geldik oraya geldik.
2: Bu oraya. Önemli bir aşama tabii, öyle tabii. Demeyin yani yine bir gayrimenkul bir yatırım. Bakalım. Buradan da okunabilir.
4: Öyle bir şey olduğumuz, öyle bir şey olduğundan değil. Peki. Şimdi yanlış yönlendirmeyelim kalbimizi.
2: Peki ben şimdi bu ikilinin şeyini hayal etmeye çalıştım size anlatırken. Bir proje geldi. Bu bir dizi, bir film, bir tiyatro oyunu. Ve pazarlık yapmanız gerekiyor. Burada ne yapıyorsunuz siz?
5: İşte gidiyoruz oturuyoruz.
4: Hani 10 bin lira desek çok mu olur? Yazık. Yazık. Bütçe de yoktur şimdi. Yemeğimizi kendimiz getiririz.
5: Günay, ben buna ne söyleyeyim Günay diyorum. 3 de diyor. Çok olmadı mı o diyorum. O zaman diyor 2 de. O da az olmadı mı? Ya yok yapamıyoruz ki biz öyle bir şeyi.
4: Ya biz öyle parayla ilgili çok değişik hikayeler var yani.
2: Peki bundan dolayı değerinizin verilmediğini hissettiğiniz oldu mu? Maddi anlamda soruyorum bunu. Yoksa manevi anlamda sokakta herkes o değeri veriyor da bütün seyirciler evet, de. Evet. Maddi anlamda böyle.
5: Onun için diğerlerinin ne kadar aldığını evet. Bilmemiz lazım. Yani ne biliyorum? Bilmiyorum ki.
2: Ay o da mı yok?
4: Hayır ama, hayır ama ne kadar aldığını televizyonlar söylüyor ya onlar.
5: Yalan mı? Yalan mı?
2: Onlar abartıyor olabilir mi?
4: Evet tamam. İnanmıyorum. Değerimizi hak ediyoruz. Haklıyız.
5: Anladın mı yani?
2: Aa, çok yok. İyi anladım.
5: Yok yani.
4: Yani biz hak ettik.
5: Ya ama şey, hak etmediğimizi kazandığımızı düşünmüyoruz. En azından bu yastığa kafamızı süper. Rahat
4: koymamıza sebep.
5: Evet.
2: Bu fakir tesellisi biliyorsunuz
4: evet.
2: Değil mi bunu?
4: Evet.
5: O kadar mı?
2: Evet. Evet. Öyle şimdi bu hani zürt tesellisi bu.
4: Ya yani şey dersin bana şu kadar parayı verse de ben kabul etmezdim zaten. Rolüm o kadar değil ki falan.
5: Çorba kaynıyor mu evde ya? Tamam bitti. Ne yapalım? Diğer tarafı hani o şeye kalsın. Patrona kalsın.
2: Ya bu noktada hani çocuk büyütmek zorladı mı sizi? Hal böyleyken.
5: Beni zorlamadı.
4: Hani... Büyütmedi hiç.
5: Büyütmedi hiç.
4: Beni de zorlamadı. Annem büyüttüğü için. Yani çok zorlandık tabii. Ya
2: yetiştirmek falan. Şey yani maddi manevi hani okulu eğitimi her şeyi yetiştirmeye çabalamak.
4: Çok zordu tabii. Uzun bir ben şimdi rahatım. Şimdi Zeynep de rahat.
2: Kaç yaşın oldu?
4: Benim kızım 29 yaşında.
2: 29. Bu da 21'de Emma.
4: 29 işte. Artık rahatım. Kendi işini yapıyor. Gayet keyfi yerinde. Parasını kazanıyor. Yani onunla ilgili çok şükür hiçbir şeyim kalmadı. Sıkıntım kalmadı. Ve bir anne için çok nefes alınan bir yer yani. Çocuğunla ilgili sorumluluklarını aldığını görmek, çocuğunun bütün sorumluluğu aldığını görmek çok keyif verici bir şey. Onun şu anda lüksünü yaşıyorum. Dilerim bütün annelerin başına gelir.
5: Evet, evet, bütün annelerin.
2: Bu özgürleşmek de değil mi?
4: Tabii. Nefes almak. Yani sürekli çünkü bir kafan hep öbür tarafta oluyor büyürken. İşte o ortaokul, lise, üniversite, Gülenay yurt dışına gitti. Orada falan gece 2'de 3'te kalkardım böyle. Ne yapıyor orada tek başına falan diye. Saçma sapan o dönemlerimi Zeynep çok iyi bilir. Tek başına ıssız bir sokakta mı acaba falan diye böyle.
5: Manyak mı Gülenay diyorum? Manyak mı bu çocuk?
4: Peşinde birileri varsa falan.
5: Ona kaygı çok zor, kaygı çok zor. Annenin kaygı yönetimi biraz sıkıntılı.
4: Çok zor.
5: Bir de uzakta olduğu zaman, bir de hayatı bilen anne olduğu zaman bütün hayatın defeklerini, risklerini daha hayatın içinde olduğumuz için defeklerin tamamını biliyoruz ve oradan kurduğun şey aman ya Rabbim. Yani annenin aklına gelen şey şeytanın aklına gelmez ya. O neler kuruyorsun, inanıyorsun, tabii. Onlar oluyor.
4: 5 saniye içinde. 5 saniye içinde bir film yazabilirim yani. Gülenay 5 dakika bakmasın telefonu. Tamam.
5: Tamam.
4: Deme gideyim ben en iyisi falan. Tabii.
5: O kaygı yönetimi çok önemli yani sağlıklı kalabilmek için. Ya annelik zaten başlı başına delilik. Bir delilik. Delilik. Ve o deliliği de yönetmeye çalışmak yani bir kolay iş değil. Yani o yürek çarpıntısını durdurup devam ettirmek. Çünkü çocuğa karşı çocuk büyüdükçe doğru orantıda senin sorumluluğun azalması hı-hı. gerekiyor. Bu matematik. Bunu hı-hı. yapmazsan zaten iyi anne olmuyorsun ya da iyi bir ebeveyn olmuyorsun. İyi bir yoldaş, iyi bir rehber olmuyorsun. Şimdi annelik başka bir şey, rehberlik başka bir şey. Ayağına taş değsin istemiyorsun ama o taş da ayağını acıtsın istiyorsun. Hı hı. Çünkü orada kaya var ya.
2: Evet.
5: Ya tamam. O oralar çok ikircikli yerler. Hani düşüyor, bir yerine bir şey oluyor, kafanı çeviriyorsun. O kolay değil. Yani o çevirirken buranda neler oluyor, parçalanıyorsun ama kalk ayağa da, diyeceksin yani o ayağa kalkacak. Ben Emma bir gün bisikletten düştü Kadıköy'de. Gözümün içine baktı. Hani kaldır beni diye. Onu oradan kaldırmamak o kadar zor ki. Kaldırmak daha kolay. Kalk. Acıyor anne. Kalk. Kalkmak zorundasın. Ben kaldırmayacağım. Yani o bir metafor olarak da anlatabilirim hı-hı. bunu da. Ama o orayı, orası böyle yürek sızısı. Çocuk olunca galiba annenin içine bir yara geliyor ve gitmiyor sonsuza kadar gitmiyor. O yarayı seviyorsun sonra.
2: Ama böyle bakan anneler de azalmıyor mu artık nesiller gençleştikçe? Hı-hı. Yani daha kolaycı anneler, kolaycı derken aman kaldırayım, hı-hı. aman işte yapayım.
5: Orada kesinlikle bir şey koyarım. Toplum kadını kötü anne olarak yaftalamaya çok hazır. Hı-hı. Çocuğunun üstü pis, kötü anne. Niye çocuğun ağzına yemek vermiyorsun, kötü anne? Neden ayakkabısını giydirmedin, kötü anne? Neden servise 3 kat indirmedin kötü anne? Yani orada annenin üzerindeki baskıyı da unutmamak lazım. Annenin özgürleşmesi lazım çocuğun özgürleşebilmesi için. Doğru orantıda sorumluluğu çocuğun kendi üstüne alması için önce anneyi özgürleştirmemiz lazım.
2: Şimdi bu yeni nesil bazı terimler çıktı ya helikopter ebeveyn. Şimdi çim biçme makinesi ebeveyn geldi.
5: Aa, hiç duymadım.
2: O ne biliyor? Helikopter ebeveyn hani tepeden bütün her şeyi kontrol ederek çocuğa hop hani ihtiyacı olanı anında sağlamak. Çim biçme makinesi ebeveyn de çocuğun işte o yürüyeceği yolları önden temizleyen ebeveyn çeşidi.
4: İkisi de kötü.
2: İşte çok evet. fazla yani onun için sordum onu. Hani okulda gidip öğretmenle konuşup öğretmen değiştirilsin diyen ebeveynler. İşte benim çocuğuma şöyle yani bunlar çoğaldıkça bu örnekler daha talepkar ebeveyn. Çocuğunun konforu için dışarı dünyaya karşı daha talepkar ebeveynler çoğaldıkça işte orada düştüğünde o taşla kalk beter diyen yani. Ebeveyn azalıyor.
4: Tabii.
5: Beter bir
4: tabii.
5: yer yani.
4: Korkunç bir şey.
2: İşte
4: ya.
2: O.
4: Biz de okula başlarken aha. eti senin kemiği benim diye teslim edilirdi şeye.
5: Evet. Ama işte öğretmen de bugünün bu kafa tabii. yani ben öğretmenlerimi hep çok sevdim, hep çok saydım ama hani zorbalık gördük ya bizim gördük bir zamanımızda ya. Çok zorbalık tamam. görmüşüz.
2: Şunu hatırlarız değil mi hepimiz?
4: Tabii tabii.
2: Şöyle cetvel, yapıp cetvelle tabii. elimize vurulurdu.
4: Bir kişi yapıyor onu biz hı-hı. 40 kişi o şeyi yiyorduk.
2: Evet böyle böyle duruyorduk değil tabii, mi hatırlıyoruz tabii, bunları. Tabii, tek tabii. ayak üstünde
4: tabii,
2: tahtanın önünde.
4: Tabii çöpün orada.
2: Ha, evet tahtanın çöpün. Yanında çöp vardır genelde çöpün orada.
5: Yani o orası şimdi bir kuşak problemi, hı-hı. bir nesil problemi, bir zaman problemi. Orayı ama atıyorum o 10 tane akıllı kadın, 10 tane hayatın içinden çıkmış çocuk bir şekilde farkındalık yaratır. Geneline yaymak gerekmiyor. Ama farkındalık yaratmış 3-5 anne, 4-5 baba hı hı. Ve çocuklarıyla o farkındalık yaratılır diye düşünüyorum. Çok umutsuz değilim o konuda. Çünkü bunun zararını göreceğiz biz.
2: Evet, o, işte
4: temizlenmiş evet. temizlenmiş yolları.
2: Yani o düşen çocuk Emma mesela tabii. düşüyor bisikletten diyelim ki o taşa çarpıyor. Kendi kalktığında tabii. onun yararını kendi hayatında zaten görüyor.
4: Tabii. O yüzden şu anda Emma.
2: Evet.
4: Bütün
5: Emma diyor yönetim. Ki ne olur programda benden konuşmayın anne.
2: Ay Emma'cığım çok özür diliyorum ya ama hani o kadar hayranız ki sana ya ben kendi adıma böyle gıyabında. Yani bence ülke de öyle.
4: Canım ya.
2: Yani kendi destanını yazmış bir çocuk.
5: Evet, evet, evet. Devam da ediyor yani.
4: Yazmaya.
5: İzliyoruz Emma'yı hep beraber.
2: Ne kadar güzel, ne büyük, ikiniz için de büyük gurur. Peki oyundan bahsedelim mi?
5: Yalnız oyun konuşmadık.
2: Evet
5: ya.
2: Ama hayır, aslında oyunu konuşuyoruz. Tam da hayat içindeki
4: doğru,
2: bu
4: doğru,
2: yani.
4: Evet, evet. Keyifli, seyirli bir oyun oldu. Ben Metin'den çok yaptığımız işten biraz bahsedeyim. Zeynep, ben, Bülent Alkış, üç kişilik bir oyunumuz var. Barış Dinçel yönetti. Hı hı. Başak Özdoğan kostümleri yaptı. Şahane müzikler yaptı Çiğdem Erken. Serdar Akkaya yapımını üstlendi. Ve 30 güne yakın ya da birazcık daha geçe bir prova sürecimiz geçti. Çok inandığımız bir yolda yürüdük.
2: Bu kim, bu kim, bu kim?
4: Bu ben.
2: Tamam.
4: Sen misin?
5: Bu ben. Ha, evet,
4: zaten sen.
2: Ya olamaz. Kendi yerim.
4: Ama o kadar benziyoruz ki.
5: Ay Günay, vallahi evet, kendim zannediyorum ya.
2: Ben şu anda ayırt edemiyorum.
4: O ben.
2: Tamam.
5: Evet.
4: Bu Zeynep.
2: Ben. Evet, bu Zeynep. Evet, evet.
4: Sonra evet, şeyden fark ediyoruz. Evet. Bende inci var, Zeynep'te yok.
2: Ya çok tatlısınız. Olamaz böyle bir şey. Bu iki yaşlı kadının.
4: Evet. Yalnızlık hikayesi yani. Ama o kadar tatlı bir yalnızlığı var ki eve gelen bir misafir diyelim ya da davetsiz misafirin gelmesini dört gözle bekleyen iki yalnız kadınımız var. Gelen de geleceğine pişman oluyor. Sonra yani en ufak bir ses bile onlar için bir müjde. En ufak bir hareket bile onlar için müthiş bir sevinç kaynağı. O kadar yalnızlaşmışlar ve kendi kabuklarında hemen birbirlerine darılıp hemen birbirleriyle barışan. Çünkü yok başka karşılarında ses, birbirlerinden başka dokunabilecekleri insan yok. O şahane yalnızlığı öyle güzel dolduruyorlar ki aslında kendilerine oyunlar kurarak, o oyunların içinde inanmışlıkla inanmamışlık arasında o garip çizgide bir ip cambazı gibi yürüyor Siyen ve Diha karakteri. Kaçıncı oyun, 7. oyunumuzu oynadık. 26 Mart'ta premier yaptık. Ondan sonra devam ediyor oyunlarımız.
2: Ne güzel. Tabii full çekiyordur.
4: Evet. Çok şükür.
2: Bu kadar önemli isimler olunca.
4: Evet.
2: Siz ikiniz de zayıfladınız mı? Hiç sevmem kilo konuşmayı bu arada. Nefret ettiğim bir şeydir ama yok, gerçekten. Bir zayıfladınız mı? Yani hani en son gördüğüme göre değil
4: evet,
2: mi?
4: Evet. Ben çok Günay çok. Yani çok zayıflamadım. Aslında 51-52 kilolardaydım da benim metrekarem küçük olduğu için. Bunu övünerek söyler Zeynep'ten 6 santim kısa olduğum için. Yani Zeynep'ten bile kısayım.
5: Çok ayıp.
4: Benim boyum 1.46. Ondan sonra
5: 47.
4: Arkadaşlar ben tek başıma ölçtüm de bu sene 1.45'im hatta. Kemik erimesim başladı, ne oldu? Ondan sonra ben normalde 5 kilo falan verdim. Yani ama o çok bir şeymiş gibi oldu. Sonra dedim ki ben herhalde yaşlandım, yüzüm çöktü. Yok dediler, hani yüzde bir çöküntü yok falan yok. Ama bu aklınıza gelen iğneler, haplar, huplar hiç öyle bir durum yok. Hani ben normalde hap içemeyen bir insanım.
2: Ya niye hemen mesela insanlar iğneyle verdim diyorlar? Geldi. Hayır hayır, hani bu kadar mı yaygın? Hemen mesela iğneyle
4: tabii,
2: değil, deniyor ya.
4: İrem'le biraz önce onu konuştuk. Benim menajerim aradı, işte Günay çok zayıfladın, iğne mi koydu? Ya dedim, sen beni tanımıyor musun? Ne iğnesi? Bir de kullanacak bir benim yapım yok. Hani olursun 70 kilo, 60 kilo, 80 kilo, ne bileyim bir şey kilo. Benim zaten kilo fazlam yoktu. Ama ben bu Ağustos'tan beri 3 tane oyunun provasına katıldım.
2: Yoğunluk.
4: İşte çok yoğundum ve günde 12 saat ayakta kalıyordum. Ve prova süreçlerinde de biz ne yiyorduk son provamızda? Simit. Yani simit, işte
5: üçgen
4: börek, kol.
2: Ya bir dakika,
5: peynir.
2: Simitle, kol böreğiyle, üçgen peynirle kilo
4: açma
2: mu vermişler?
4: Evet,
2: açmayla.
4: Aynen, aynen. Serdar da, yürütücü yapımcımız da burada. Kendileri şahit.
5: Serdar Tuncer.
2: Yani Serdar Bey, bu kadar mı fakirsiniz ya?
4: Fakirlik
2: kadınları
4: talep,
2: yani böyle açmayla.
5: Hayır, Serdar bize neyi yersiniz diye soruyor. Soru mu bu, simit yiyeceğiz? Yani o
4: çok basit olması, çok çatallı bıçaklı olmaması ve hani daha çok prova yapabilmek adına.
2: Kolay
4: çünkü
2: olsun.
4: Ay, evet, basit.
2: Vakitten kazan. Suşit gelmiyor yani günün sonunda.
5: Suşit yiyemeyiz.
4: Yok, biz onu. Yani hep böyle karbonhidrat ağırlıklı geçti ama dediğim gibi yağ tutmadı. vücut.
6: Çalışmaktan.
4: 12 saat.
5: Ben Günay'ın bundan önceki şeyde yine çok böyle ağır tempolarda çalışıyor. Bir gün makyaj odasındayız, saç makyaj. Tatlım böyle durmuş, ufuklara bakıyor. Nereye bakıyor orada bilmiyoruz. Perşembeydi dedi. Yarın cumartesi. Bugün günlerden ne oluyor o zaman dedi. Biz önce güldük, sonra o kadar acıdık ki. Bak dünü biliyor, yarını biliyor. Bugünü tutturamadı. Bu yani artık sürmenaj bu.
6: Hayır
5: yani.
6: Ben buradan genelleme yapacağım şu anda. Hayatıyla ilgili. Demek ki dünü yaşayan, yarına bakan ama anın tadını çıkaramayan.
4: Hayır, onu şöyle konuyorum. Ben o dönem gene 2 ya da 3 oyunda birden oynuyordum. Ben oyunları, günleri oyunlara göre kodluyorum. Yani dün işte Hamlet oynadım. Bugün oyunum yok. Yarın Don Kişot var. Bugün Hamlet, ne var? Don Kişot. Bugün oyun yok. Bugün ne ki?
5: Dizideyiz ama dizi seçimdeyiz.
4: Yani ben oyunlara göre günleri kodladığım için yani Perşembe Hamlet, Cumartesi Don Kişot. Bugün setteyim. O zaman basit ev kazası yoksa bugün ne?
5: Bugün ne
4: yani? Boş bir gün o. Hani oyun oynamadığım gün boş bir gün.
6: Bir adı yok.
4: Yani onu öyle kodladığım için ben tabii beynimden öyle düşünüyorum ama makyaj odasında 4 kişiyi sessiz büyük bir hezeyana sürüklemişim ve benim adıma çok üzülmüşler. Yıllar sonra Zeynep bana söylediğinde ben dedim böyle. Ha dedi, biz dedi çok üzülmüştük o zaman.
5: Ve bir gün bir kez daha aklıma aldı. Günay'ın evindeyiz, böyle Amerikan mutfak, sarı bir koltuğu var, L koltuk. Ben mutfakta bir şey yapıyorum, Günay koltuğa uzanmış bir şey anlatıyor bana. İşte diyor arabayla geldik diyor, ondan sonra oradan dönecekken sonra dedi, ses kesildi. Benim mutfaktan koltuğa gidişim ya, öldü dedim. Ya, çünkü sonra deyip cümle bitmez ki. Sonra deyip cümle mi biter? Koltukta şöyle buldum Günay'ı.
6: El havada mı? El havada mı?
5: Yani o kadar mutlu oldum ki.
6: Yorulmuş.
5: Çünkü yani başka bir açıklaması yok bunun.
4: Ya bir de ben mesela hayatım boyunca yoruldum demedim yani. Hani
5: sonra dedin.
4: Yok, ben yorulduğumu fiziksel olarak gösteriyorum yani. Buradan hadi görüşürüz.
5: Ya aklını alıyor insanın.
6: Ya bu galiba oyunculuğun da getirdiği bir şey. Her yerde oyunabiliyor değil mi?
4: Ya bunu... Yasemin Baştan'ın çok güzel hikayesi var. Geçen gün telefonda konuştuk. Günay dedi, her yerde anlatıyorum bunu dedi. Biz bir gün oruç tutuyoruz. Bir kere beraber oruç tutalım dedik. Ölüyoruz açlıktan ama. Ondan sonra hadi dedik caddeyi yürüyelim falan. Ondan sonra onların evinden çıktık, böyle caddeye ineceğiz derken ben uyumuşum.
5: Yürürken.
4: Ondan sonra.
5: Yani her yerde derken
6: ayaklar
5: gerçekten.
6: Ayaklar devam ediyor.
4: Gerçekten yani bu Yasemin anlatıyor, her yerde de anlatıyor. Muhakkak buraya geldiğinde de sorun Güney'in o uyuma hikayesini. Karşıdan da adam biliyormuş, korkmuş. Bir de iç geçirmişim diye. Bir kere fermuarımı çekerken uyudum, kendim hatırlıyorum. Ya uğraştım. Hani o gülmez ya o diş. Çekti mi benim için? Bir ola perde.
5: Perde.
6: Ama yürürken uyumak, bir de iç geçirmek.
4: Şey. Korkunç bir şey. Yasemin diyor ki Günay diyor o kadar korkunçluk geliyor yani.
6: Ben diyor, benim aklım çıkar yanımda.
4: Karşıdaki
6: olsun.
4: Adamdan anladım uyuduğunu diyor. Yani... Alıyormuşuz.
6: Bu şey gibi ama hani uykulu araç kullanmayın gibi, uykulu yürümeyin. Hani
4: yani
6: gibi.
4: Uykulu yürüyün yani. Araç yanınızda güvenebileceğiniz biri olsun.
6: Çok fena, her türlü kazaya belaya açık tabii. Bir şey bu. Ay, Allah korusun.
4: O yüzden ben yalnız araba falan biraz sıkıntı tabii.
5: Ha baktık tatildeyken tamam istediğiniz.
6: Şezlonga bırakıyoruz tatilde. Yüzerken uyuyakalıyor. Ay Allah. Bir kulaç atıyor önce uyuyor.
4: Ben mesela annemin arkadaşlarını bir gün yıllar evvel eve çağırdım. İşte bir şeyler yaptım falan filan. Böyle bütün arkadaşları geldi. Allah'ım nasıl kalabalık, nasıl konuşuyorlar. Herkesin bir konuşması var falan. Ben de yatak odasına girdim. Baktım yatak var.
5: Ne güzel.
4: Ay bıdır öyle ki bilmem ne derken konuşuyorlar ya. Ay dedim nasıl onlar beni fark etmezler. Ben orada böyle bir 10 dakika.
5: Bir de uyurken ama şey ister Günay, konuşun. Evet.
6: Arkada böyle.
5: Evet.
6: Ne olur konuşunlar yani. Uyuyamama sorununuz var mı?
5: Hiç yok. Yok hiç.
6: Yastığa
5: hiç.
6: Yani uykusuz geceler.
5: Hiç öyle gamsızız ki yani.
6: Valla duvara yastık resminiz ikiniz.
5: Yok, biz, yok ikimiz de çok kederliyiz yani, ama
6: evet, hiç uyku, öyle.
5: Ama gün içinde zaten çok şey sarf ediyoruz, efor sarf ediyoruz. Bir uykumuz var yani.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
0: Öncelikli yayın.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
6: Bence çok incelikli kadınlarsınız.
5: Evet, evet,
6: yani
5: evet.
6: Öyle çok kıvrımlarına dert biriktirebilecek kıvrımlarınız var.
5: Çok şükür.
6: Derslerinizde şükür. Çok dert vardı sizin.
5: Çok şükür derslerimizi. Çok şükür. Vallahi şükür yani.
6: Yani o açıdan hani uyuyabilmek güzel bir şey. O yandan iyi bir şey. Yani gecenin bir yarısında.
5: Tabii.
6: Gülenay'da büyüdüğüne göre artık hiç uyandıran bir şey yok gibi. Bir dakika ben bir şey soracaktım.
13: Neydi?
6: Ha, kilo verildi. Peki böyle güzel mi? Rahat mı yani?
5: Çok rahatız.
6: Ay, insanlar şey yani yapmıyorlar mı ya? Bir kere daha söylüyorum. Kilo alan insanlar değil burada konu. Kilo verenlere de mobbing uygulanıyor. Sen ne olmuşsun demiyorlar mı?
5: Yani diyorlar da ben de öyle, ben hemen açıklıyorum. Dik bir durum yok. Benim metrekarem küçük diyorum. Hani
6: evet.
5: Yani normal kemik bir kadın boyu olsa 1.70, 1.60 falan. Ben 1.46'yım yani. Ve dolayısıyla ben ne olabilirim ki yani?
6: Sen 1.46'ya şeyin verdiği 10 kilo herhalde fazla. 36 kilo olsan
5: tamam,
6: okey yani.
5: Aynen yani ben normalim aslında.
6: Aslında evet, 5 kilo tabii. Verdim. 36 kapital, kilo ne ya?
5: Hani hayat biraz da onu yapıyor ya.
6: Aa, doğru.
5: Hani kadını görmek istediği yerde.
6: Evet doğru.
5: 36'ya evet. Kadar yolu var o zaman
6: hiç
5: bu kadının.
6: Hiç öyle matematik yapmadım doğru.
5: Yani dolayısıyla ben hani öyle bir korkunç kilo vermedim. Verdiğim 3-4-5 kilo diyelim. Yani normalde insanlar bir günde 3 kilo alıyorlar veriyorlar yani. Ben sadece çok yoruldum ve hani yediğim yaramadı ve performans oyuncularıyız biz. Hani bir kanepede oturup da diye oyunlarda oynamıyorum. Hani bize nasip olmadı öyle değil mi? Oturalım da Joe suyu versene falan diyeceğimiz roller. Böyle bir aldır aldır koşturduk sahne üstünde de hayatta olduğu gibi.
6: Bir de kurtlu yani öyle bir rol olsa da. Duramazsın ki.
5: Ya ben dururum ya.
6: Duramıyorsun.
5: Dururum. Yalan söylüyorum.
6: Nasıl bir dakika? Yani duramamaktan
5: duramaz,
6: kastım.
5: Yerinde duramaz bu. Mesela burada ne kadar oturuyor ya deminden beri şaşırıyorum. Ya öyle sıkılma uyum var benim.
6: Televizyon
5: yani.
6: Programında mesela uyuma hali oldu mu hiç?
5: Ya televizyonda
6: uyum olmamıştır değil mi? O
5: sahnede içim geçiyor yani bazen.
6: Hadi.
5: Plan değişir ki. Yani oldu yani. Birkaç programda oldu, uyumadım da yani uyudum. Yani.
6: Çok kalabalıkta olur beklerken birileri
5: yok,
6: konuşurken.
5: Yok öyle değil, bayağı canlı yayındaydı.
6: Ay tabii.
5: Söyleyemem şimdi.
6: Yok yok demeyelim
5: ama söylerim yani.
6: Meslektaşlarımıza şey yapmayalım
5: yok,
6: yani.
5: Yok onlarla hayır, ilgili bir durum olduğundan değil. Hı. Benim biraz, ben bir de uykuya çok dayanıklı, ben gece insanı değilim.
6: Kaçta yatıyorsun?
5: Ben 11 falan, benim için 11-12 falan tabii. Şahane bir saat.
6: Zeynep sen kaçta 9... yatıyorsun?
5: Benim belli olmuyor.
6: 11-12 de çok ama erken, bu arada çok erken saatler değil 12
5: değil,
6: falan.
5: Değil 11 falan şahane benim evet. için ya. Ben 10'da falan böyle kanepeye fık diye kıvrılan insan. Oyun olduğu için mecburen öyle uzuyor ama ben normal bir insan olsam ben uyurum 10'da.
4: Seviyorum gece uyumayı.
5: Şey, düzenli bir.
4: Ben gündüzü günaydın. Seviyorum.
6: Ben de gündüzü seviyorum. Sabah böyle 7'de kalkmak.
4: Kalk hemen hani gün aydınlansın.
6: Evet, gün aydınlansın o saatte.
4: Gece ben
6: kalkmak.
4: Sevmiyorum karanlığı.
5: Tamam.
4: Sen seviyorsun diye. Evet, çünkü gece insanı kendisi.
6: Seversin sevmezsin.
5: Ben gündüz canım ya. Birileri de gündüz yaşayacak yani.
4: Ben gündüzü seviyorum. Canım sıkılıyor akşam olunca. Af akşam oluyor gene diye. Gündüz olsun.
6: Peki bu yakınlık ya da işte bu beraber hani iş yapma hali. Hadi bundan sonra işlerde de beraber yapalım gibi bir şey getiriyor mu?
4: Yok, bu şöyle oluyor. Bana iş geliyor, ben Zeynep'e. Ondan sonra... Benim diyorum seni arayacaklar diyorum. Ya zaten biz beraberiz. Yani,
6: ne güzel.
4: Hayatın kendi içinde de beraberiz. İşler gelince de beraber oynamaktan son derece ben keyif alıyorum. Zeynep'in de öyle düşündüğünü biliyorum.
5: Ama ben orada biraz daha farklı düşünüyorum. Orada başka bir şey söylemek isterim. Günay Karacaoğlu benim için bir usta abladır. Ve biz Günay'la şu konuda sözleştik. Çırak gider ustanın paspasına yatar. Çırak ustayı ister ama çırağı usta seçer. Ben onun kapısını çok çaldım ustam ol diye. Çok yani. Çünkü onun işte dizide çalıştık falan filan oralar başka bir şey ama... Mutfakta bir rolle ne yaptığını izlemek, o kapı aralarından, o çalışırken izlemek, onun ne yaptığını ama ondan habersiz değil, onun mahremine asla öyle bir şey saygısızlık etmem ama oranın iznini aldım ben.
6: Ya bu ne kadar güzel bir şey, ben de çok merak ediyorum nasıl çalıştığınızı,
5: ben
6: nasıl ezber yapıyorsunuz, nasıl hazırlanıyorsunuz?

0: En korktuğumuz anda ne yapıyor? Elimiz ayağımız dolandığında usta ne yapıyor? Çok böyle kesik koyun kafası gibi gözün içine bakmışımdır yani evet, tutulup. Evet, evet. Bakayım ne yapacak şimdi hani bizi Günay kurtaracak orada. Orada ama tabii ben görüyorum neler söylüyor bana. Atıyorum laf unutuyorum sahnedeyiz laf unutuyorum böyle bakıyorum. O neler söylüyor orada bana ama o nasıl çeviriyor onu? Oradan uçuruma giderken araba onu oradan çevirebilmek ustalık ya. Öğretebilmek ustalık ya. Çünkü usta sadece kendi işini yapan değil ki. Buraya da bir şey veren. Hani bazen kulağını çeker, bazen sırtını okşar, bazen alır kucaklar, bazen kafasını çevirir. Ama bu şey değil, zorbalıktan bahsetmiyorum. Hı-hı. Onun bir yolu yöntemi vardır ve orada... Biz hiç bakamıyorum onu orada kavilleştik ve usta abla Günay benim için Günay ile çalışmak böyle bir şey. Herkese nasip olmaz bu arada.
1: Ay canım ben benim ne biçim
0: ya. Çok şanslıyım o konuda. Nasip olur mu öyle bir şey herkese? Hı. Ve burası benim için çok kıymetli. Hı hı. Mesela bir sonraki kuşağa da bunu ben aktarmak isterim. Onun bana aktardığını. Bu hani el vermek deriz ya öyle bir şey. Bir sonraki kuşağa da şunu söylemek isterim. Kendinize bir usta bulun. Bu okulla onunla bununla yok orada iş yaptım yok burada bunu yaptım. Bir gün öyle bir an olur araba gider uçuruma.
2: Her zaman
0: orayı çevirmeyi bilmiyorsun çünkü ustan yok.
2: Her meslekte öyledir.
1: Evet.
2: Yani ustaya bakmak
0: ederim.
2: Gerekir.
0: Ben teşekkür ederim. Ustam.
2: Ay ne güzel. Ustam.
1: Ustam.
2: Ustam. Sormuşlar ustaya.
0: Vardır ya. Tabii. Ustam. Tabii.
2: Ya ne diyeceğimi unuttum şimdi. Duygulandım şu anda ben. Ben niye duygulandım?
1: Ben
2: kaç
1: duygulandım.
2: Prova yaptınız?
1: 35 dedi.
0: 3.
1: 33 dedi.
2: 33. İdeali ne bu işi? Hocam, ustam ve
1: ustam,
2: hocalarım.
1: Ustam, hocam. Yani oyununa göre değişiyor tabii. O yaptığınız dramaturjiye göre. Masa başı çalışmasının süresi de önemli. Bir de bu işin hızlı olmasının nedeni üç oyuncunun, yönetmenin kan uyumunun benzer olmasına ve tutmasına bağlı biraz da. Yani suyun güzel ve doğru yolda akmasının temel nedeni bu. Dört kişinin kanlarının uyuşması.
0: O çok kıymetli.
1: Çok kıymetli olduğu için de hızlı ilerledik.
2: O zaman ne yapıyorsunuz? Hadi öldürsene Canikom. Tık tık tık girin şimdi. Alın biletleri. Gidin oyunlara.
0: Var mı biletimiz Serdar kaldı mı? Alalım.
2: Yani işte seyirciye söylüyorum. Hayır bundan sonraki oyunlara baksınlar, girsinler. Bir zahmet her şeyde yani. Biz mi getirip eve teslim edelim yani?
1: Ya çok öyle da çabuk yok. Tükeniyor gerçekten. Hani öyle bir çok tatlı evet. Bir sıkıntımız var.
2: Hayattaki en büyük sıkıntınız bu olsun.
0: Bu olsun evet.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
2: Ve ne anladık bütün bu programdan, bu bir saatten? Şunu anladık. Açma yiyin, poğaça yiyin, simit yiyin, kilo verin.
1: Kıymalı börek.
2: Ay Dilara Koçak şu anda beni tepemden vuracak. Kapat Ceyhun, kapat.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
7: Nerede başladı bu hikaye de? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, iyi haftalar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Yine yoğun bir hafta bizi bekliyor. Hem dışarıda hem içeride birçok önemli haber akışı ve veri akışı var. Biz de içeride özellikle enflasyon raporunu yakından takip edeceğiz. Dört gözle bekliyoruz. Yeni revizyonlar, hedefler revize olur mu olmaz mı onun tartışmasında ve elbette ki jeopolitik riskler, ABD-İran arasındaki çatışmaların, savaşın akıbeti de piyasalar açısından son derece önemli. Ve her pazartesi akşamı olduğu gibi sevgili Abdurrahman Yıldırım ve Tevfik Eraslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz beyler.
2: Hoş bulduk.
1: Yine kravatlar yakıyor.
2: İnşallah.
3: Gayet normal bir kravat.
2: Evet,
1: hiç de değil. Çok havalı görünüyorsunuz vallahi.

0: yani ben şahsen beğendim. Ederim. Sizler de beğenmişsinizdir diye düşünüyorum sevgili izleyiciler. Tevfik Bey geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Geçen hafta hastalanmışsınız.
1: Yani bütün herkese de dikkatli olması tavsiyesinde
0: evet, salgın
1: de
0: var değil mi?
1: Salgın var maalesef. O nedenle geçen hafta sizlerle beraber olamadım.
0: Neyse iyisiniz şimdi çok şükür.
1: Şimdi gayet iyiyim.
0: İyi,
1: teşekkür
0: maşallah,
1: ederim.
0: Maşallah. Peki o zaman yine de ben sizi çok yormayayım. Abdurrahman Bey'i yorayım.
1: Ne güzel.
0: O maşallah dinç hazır ve nazır. Şimdi bu hafta içerisinde çok kısa bir özet geçtim ama herhalde hala bir numaralı gündem maddesi bu. ABD-İran arasındaki savaş ve çok önemlisi Çin'le görüşecek Amerika bu evet. hafta Trump. Dolayısıyla orası çok önemli. Herkes oradan bir anlaşma çıkar mı diye bekliyor. Ama son gelişmelere baktığımızda ona istinaden bir şey yok baktığınız zaman. Ne öngörüyorsunuz, ne beklemeliyiz Çin görüşmesinden?
2: Yani Çin'den yani o zirveye kadar olan kısımda herhalde yani İran konusunu görüşeceğiz denmez. Hı. Ama görüşülür. Yani şu anda dünyanın bir numaralı sorunu, Amerika'nın da sorunu. Yani bir an önce anlaşıp yurt içinde işte seçim kampanyasına dönmek istiyor. Ama Trump kendi istediği şeyi kabul ettiremiyor İran'a anlaşmayı. İran'ın anlaşması da hakikaten işte savaşı ben kazandım şeklinde bir de tazminat da isterim. Dolayısıyla onu kabul etmek hakikaten Amerika için zor. Yani hele tazminat şeyini. Bir de yani baktığınız zaman işte Hürmüz Boğazı'nı ele geçirmiş durumda fiilen. Halbuki savaş öncesinde Hürmüz serbestti bütün giriş çıkışlara. Şimdi İran herhangi bir şey kaybetmemiş, bir de Hürmüz elinde. Yani savaşa devam ederse ikinci bir boğaz daha belki elde edecek. Yani burada bir şeylik var, sıkışmışlık var. Sıkışmışlığın bir nedeni de Amerika'nın takvimi, seçim takvimi o sıkıştırıyor. Dolayısıyla Amerika hakikaten bu işin barışçıl bir yoldan sona erdirilmesini isteyebilir. Şeyden, Çin'den. Çünkü İran'ın güvenebileceği ve sözünü dinleyebileceği galiba iki ülke var. Yani birisi Çin. İşte İran'ın çok büyük ticaretini ya da işte petrolünü alıyor. İkincisi Rusya. Dolayısıyla yani onların dediğini dinleyecek gibi görünüyor. Çünkü işte Dışişleri Bakanı da İran Dışişleri Bakanı da sık sık ziyaret ediyor İran'ı. Hatta bunlardan bir tanesini Batı medyası işte İran Dışişleri Bakanı Çin'den talimatlarını almaya gitti şeklinde. de yorumladı. Yani Çin de bunun işaretini verdi. Dolayısıyla ben sanki sorunun çözümünde bu Çin ziyaretinin önemli bir dönüm noktası olacağını tahmin ederim ve sonrasında hemen olmasa bile belki hani şimdi başlarlar ama görüşmeler sürer. Sonbahara bu işi noktalarlar. Eylül diyelim en geç. Yani o da seçim kampanyasına işte bu işi de hallettim şeklinde girmesine yol açabilir. Dolayısıyla İran konusunda Çin böyle bir rol oynayabilir. Ama tabii bunun karşılığını ister Amerika'dan. O da herhalde muhtemelen yine jeopolitik bir gelişme olarak Tayvan olabilir. Yani Tayvan sormadı o zaman sen bundan sonra karışmazsın herhalde diyecektir. Onu da Amerika kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Yani o görüşmelerin sonucuna bakacağız. Ama görüşmelerden ben olumsuz bir şey beklemiyorum. Hı hı. Niye? Çünkü zaten bir diyalog şeyi işte 7-8 yıl aradan sonra tekrar Trump ikinci kez gidiyor. Ekonomik yaptırımlar yani işte geçen seneki o tarifeler sonrasında ilk gezi. Muhtemelen tabii ki Çin o tarifelerin azaltılmasını, gümrük vergilerin düşürülmesini isteyecektir. Çünkü dünyanın en iyi pazarı Çin için Amerika. Hı hı. Yani çok değerli, işte alım gücü yüksek vesaire. Tekrar Amerikan pazarının kendisine açılmasını talep edebilir. Ama bu hemen sonuçlanmaz. 5-10 yıl belki daha uzun ya da daha ama yani öyle birkaç yıldan önce olacak iş değil. Hı. Dolayısıyla onun sonucunu göremeyiz. Ama bu bir istek olarak ortaya konabilir çok doğal olarak. Bir de teknoloji, bu yapay zeka, işte bu konuda paylaşım. Onu da masaya koyabilir, isteyebilir ama o konuda da hemen sonuç olmaz. Ama reddedilmez. Yani onun reddedilmesi dahi olsa, o yüzden arada kavga çıkıp masa devrilmez. İran konusunda da dediğim gibi Çin pozitif yaklaşırsa o zaman Trump da bunu çok rahatlıkla işte görüşmeden çok müthiş sonuçlar elde ettik şeklinde pazarlayabilir. Zaten Çin'in işte uçak alacağını biliyoruz. Ondan sonra bu soya fasulyesi alacağını biliyoruz. Bu Amerika lehine atılmış adımlar. Dolayısıyla görüşmeler pozitif gidecek. Ama anahtar şey İran konusu gündeme gelecek mi? Ve burada yeşil ışık yakacak mı Çin? Ben bu işi sahiplenirim ve yaparım, başarırım şeklinde bir şey çıkar ise o zaman piyasalar uçar. Her şey rahatlar ya, yani bütün dünyada rahatlar ama yani bu sonucu elde etmek
0: ne kadar kolay zor olsa, evet. Peki yani piyasalar uçar dediniz ama piyasalar valla uçuşta zaten yani baktığınız zaman. Yani hiçbir inmediler bir aşağıya. Çünkü baktığınız zaman yani fiyatlanacak da bir durum olmadığı için belki yani çok büyük belirsizlik var. Bir iyi bir kötü haber akışı vesaire. Hani hepsini fiyatlamaya kalksan yani bir zikzaklarla dolu, kimsenin nette kazanmadığı bir tablo ortaya çıkacak belki de. Ama kuvvetli bir iyimserlik var en başından bu yana. Yani bitti bitecek diye geldik, 70 küsür gün oldu ve piyasalarda öyle çok dramatik bir işte satıcılı seyir görmedik. Aksine yukarı yönlü hareketler var, işte bilançolar bunu destekledi. Kimi zaman pozitif haber akışı destekledi. Kimi zaman Fed tarafından işte Fed'e dair beklentilerin, faiz indirimi beklentilerinin ötelenmiş olması vesaire gibi konularla ilgili belirsizlikler tetikledi ama direniyor yani hisse senetleri özellikle baktığımız zaman. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz hem geldiğimiz noktayı hem de piyasalardaki bu iyimserliği Tevfik Bey?
1: Piyasalar iyimser. Yani piyasalarda hala müzik çalmaya devam ediyor. Coşku hala var. Sadece Türkiye'de değil, hemen hemen birçok ülkede aslına bakarsanız piyasalar ralli yapıyorlar. Güney Kore en muhteşemi. Onlar da yılbaşından bu tarafa getiriyor. %80'i geçti. Evet. Ama ABD'de de teknoloji hisselerine baktığımız zaman onlarda da Nasdaq mesela %13-14 civarında bir getiri sağladı. Avrupa çok keyifli değil gibi gözüküyor ama hani bizim gibi diğer gelişmekte olan ülkelerde de tablo fena değil. Dolayısıyla herkes İran savaşının sonucundaki olumlu olan senaryoyu gerçekleşecek diye tahmin ediyor. Ya da ağırlıklı olarak onun gerçekleşme ihtimalini görüyor. Bunun için de piyasalarda ciddi bir coşku var. Şimdi tabii ki bu haftaki Trump'ın Çin'e olan ziyareti de son derece kritik. Çünkü İran'ın en büyük destek aldığı ülkelerden bir tanesi Çin. Muhtemelen oradaki kurulacak masada konuşulacak konulardan bir tanesi, belki de en önemli konu da İran Savaşı olacak. Trump Çin'e giderken muhtemelen Şi'den İran'a verdiğiniz desteği azaltın çağrısında bulunacak diye tahmin ediyoruz. Buna karşılık da Şi de Trump'tan bu Tayvan'a silah falan satıyorsunuz. Geçen Aralık'ta da 11 milyar dolarlık silah satışını Senato'da da onaylamıştınız. Siz de böyle şeyler yapmayın diyebilir. Ama diğer taraftan ben ekonomik olarak devam eden savaşın belki bir süreliğine buzdolabına kaldırılabileceğini ama buradan bu konuyla ilgili de çok büyük bir uzlaşıyla çıkılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü her iki ülkenin çıkarları ayrı istikamette. ABD istiyor ki Çin bu kadar üretimde iyi olmasın. Dolayısıyla da onun önünü hangi yollarla kesebilirse o yollarla, yöntemlerle kesmeyi tercih ediyor. Diğer taraftan da Çin

0: mümkün olduğu kadar kendisinin özgür bırakılmasını, dünyanın da kendine açık pazar olmaya devam etmesini, ülkelerin hiçbirisinin kendisine yaptırım, gümrük vergisi gibi konularla engel çıkartmaması talebinde bulunuyor. Dolayısıyla bu temel problemleri bu ziyaretle aşabilmek mümkün değil. Dolayısıyla belki liderler bu temel problemleri öteleyebilirler. Bunları bugün çözemiyoruz. Daha ileri bir dönemde tekrar konuşalım. Anlaşabileceğimiz işlere bakalım diye olacaklardır. Dolayısıyla Trump'ın da en büyük talebi gerçekten de İran'a verilen desteğin azaltılması yönünde olacak. Mesela Trump ABD'ye gitmeden önce 3 tane uydu şirketine Çin'in dönüp yaptırım kararı aldılar. Yine hava savunma sistemlerini insanlarla kullanan ya da elle taşınabilir hava savunma sistemlerinin ithalatında İran'a yardım ettiği gerekçesiyle bir Çin şirketine yine yaptırım kararı alındı. Dolayısıyla buralardan baktığımız zaman bu pencereden Trump bu talebini orada da yineliyor olacak. Ama diğer taraftan da bir ticaret komitesi kurulması, bir yatırım komitesi kurulması ile ilgili de taraflar daha ziyaret başlamadan hazırlıklara da başladılar. Dolayısıyla ticareti nasıl genişletebiliriz, yatırımları nasıl iyileştirebiliriz konusunda çalışıyor olacaklar diye düşünüyorum.
1: Evet, yani dediğiniz gibi buradan böyle hemen işte biz karar aldık, yarın buradaki savaş bitti ya da bütün sorunlarımıza ilişkin şunları konuştuk, şöyle iyi böyle güzel notlar belki çıkmayacak ama yine günün sonunda önemli bir diplomasi gelişmesi olarak piyasaların da iyimser olduğunu söyleyebiliriz anladığım kadarıyla. Şimdi diğer yandan petrol fiyatlarına baktığımız zaman, yani savaşın başından bu yana en istikrarlı yukarı yönlü hareket orada vardı. Şimdilerde böyle 100 dolar civarında bir seyir izliyor. Aslında oradaki fiyatlamanın önceden yapıldığı yani mevcut gelişmelere ilişkin olarak ve buralarda bir dengelenme halinde olduğu konuşuluyor. Bugün Suudi Arabistan'ın en büyük petrol şirketi, devlet petrol şirketi Aramco'nun CEO'su bir açıklama yapmış. Demiş ki petrol piyasaları 100 milyon varil kaybediyor her hafta küreselde ve bu durum Orta Doğu Savaşı'nı şimdiye kadarki en önemli arz kesintisi haline getiren arz kıtlığını daha da kötüleştiriyor. Şimdi olumlu gelişmeler olsa bile petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilmeden galiba bahsedemeyeceğiz. Çünkü gelen her yorum, Abdurrahman Bey siz de Fatih Birol'un açıklamalarına da işaret edersiniz. Evet. Onun söyledikleri çok mühim diye, gerçekten de öyle. Çünkü çok ciddi uyarılarda bulundu bugüne kadar. İşte bugün Aramco'dan da benzer şekilde 100 milyon varil haftada, yani çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Diyeceğim o ki, daha doğrusu soracağım o ki, petrol fiyatlarında bu yılın geri kalanında yön ne olur? Nereler bir dengelenme noktası olur? Farklı senaryolar içerisinde bakarsak.
2: Vallahi şimdiye kadar işte yılın 5-4 ayında gerçekleşen fiyatlar ortalama böyle 85 dolara yaklaşıyor. Hı hı. 84 dolar civarında. Bundan sonra da tahminen böyle devam edebilir. Yani ortalama bazda belki 85 dolar, belki 90 dolar. İşte bu zaman zaman hani 100 doların üstüne sarkan ama zaman zaman 100 doların da altına düşebilen bir petrol fiyatı demek. Ama savaşta yeni bir aşama olmaması kaydıyla diyelim. Bunu da ben yani pek tahmin etmiyorum hakikaten. İkinci yeniden hani savaşalım, savaşa dönelim. Bu herhalde biraz zorlama olacak. Dolayısıyla bir anlaşma olmasa bile savaşın olmadığı bir şeyde petrol fiyatları yüksekliğini koruyacak. Çünkü Hürmüz Boğazı hemen açılmayabilir. Diyelim ki hemen açıldı, üretim kapasitesi devreden çıkmış durumda. O bahsettiğin 100 milyon varil petrol dünyanın aşağı yukarı bir günlük petrol ihtiyacı. Ama aynı zamanda günlük olarak da %14-15'e denk gelen bir şey. Yani böyle bir kapasite şu anda Hürmüz'ün kapalı olması, ama açıldığında da göreceğiz ki oradaki bazı üretim tesisleri hakikaten belki yılları alacak bir tamir onarım sürecinden geçmesi gerekecek. Hemen devreye giremiyor. Dolayısıyla bu nedenle petrol fiyatları yüksek kalacak gibi görünüyor. Ama ürkütücü, işte korkutucu diyelim, o hani 130-150 dolarlık düzeylerde gündeme gelmeyecek. Belki olumlu söylenebilecek şey bu, taraf bu.
1: Şimdi Morgan Stanley diyor ki, bir rapor yayınlamışlar. Hürmüz Boğazı eğer Haziran ayını kapalı kalması süreci Haziran ayını aşarsa varil başına 150 doların test edilebilir 150 dolar diye konuşuyor. Tabii bunlar yani en başından beri çok havada uçuşan rakamlar. Ama giderek de yani vakitte, çünkü ne dedik, işte önce 2 hafta sürer biter, 1 ay sürer biter, Mayıs'ta biter. böyle diye diye eğer gerçekten Haziran'ı da geçecekse bu kapalı kalma durumu, belki ikinci bir şok oradan olabilir mi diye bir soru işareti de doğuyor tabii. Siz ne dersiniz Tevfik Bey, siz ne öngörüyorsunuz petrol fiyatlarına ilişkin olarak?
0: Önemli konulardan bir tanesi dünyadaki kritik rezervler ne kadar dayanacak sorusu. Bununla ilgili de yine yabancı bir bankanın, JP Morgan'ın çalışması olmuş. Hı hı. Onlar diyorlar ki Haziran sonuna kadar bu iş devam ederse operasyonel stres seviyesine inecek rezerv miktarı, 7.6 milyar varil. Hı. Ama iş Eylül ayına kadar devam edecek olursa bu sefer de operasyonel olarak devam edemeyecek zemin seviyesine kadar bir stresle karşı karşıya kalacağız demek. Eğer gerçekten Eylül ayına kadar gider ve kritik rezervlerde de bu rakamı görecek olursak, o zaman belki Morgan Stanley'nin tahmin ettiği ya da öngördüğü rakamların gerçekleşme olasılığı olabilir. Ama diğer taraftan şunu da görüyoruz. Mesela Çin geçmiş dönemde ithal ettiği petrolün daha azını ithal ediyor ya da o miktarda ithal edebilirse kalanını satmayı tercih ediyor. Dolayısıyla orası daha önceden ciddi bir kritik rezerv biriktirmeyi sağlamış gibi duruyor. Hı hı. Bu haliyle kalırsa anladığım kadarıyla petrol 100 dolar civarında devam ediyor olacak. Ülkelerin tekrar kritik bu rezervlerini yerine koymaları da biraz zaman alacağı için muhtemelen biz 2026 yılı boyunca petrol fiyatının aman aman çok gerilediğini görmüyor olacağız. Bunun stresini bütün ülkeler yaşıyor olacaklar. Ama mevcut tehdit devam eder ve petrol ticareti yapılamaz ise şu anda olduğu gibi, bu tabii bir miktar daha yukarıda bir petrol fiyatına sebebiyet verebilir gibi duruyor. Bu da dünya için bir ilave enflasyon stresi anlamına da geliyor. Yani baktığımız zaman bu stresi de bütün ülkelerde aşağı yukarı görüyoruz.
1: Evet, yani bizde içeride zaten hep stres, enflasyon, stres seviyemizde bizim daha da artmış durumda. Türkiye özelinde ayrıca konuşuruz ama gerçekten her tarafta bir enflasyon baskısı var, hissedilir bir şekilde. Hem FED tarafında var, özellikle merkez bankalarının tabii mesaisi ve çok da zorlu bir patikadalar baktığınız zaman. Mesela Avrupa Merkez Bankası'ndan bu yıl 2 faiz artırımı beklentisi fiyatlanıyor. Bir de bugün IFO, Almanya'nın Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü, Abdurrahman Bey, iflas riskine dikkat çekmiş. Jeopolitik riskler o kadar çoğaldı ki iflas rakamları önümüzdeki aylarda daha da yüksek seyredebilir. Bu oldukça yüksek bir olasılık diye konuşuyorlar. Ya Avrupa bizim çok önemli bir pazarımız baktığımız zaman. Oradaki tablo bizi doğrudan bence etkiliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konjonktürde Avrupa'nın durumunu?
2: Yani demek ki petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yüksek petrol fiyatlarının en çok etkileyeceği bölgelerden bir tanesi Avrupa. Çünkü ithal ediyor. 2 faiz artırımı öngörüsü de buna dayanıyor. Çünkü Avrupa'da talep öyle güçlü değil. Yani maliyet yönüyle demek enflasyon yükselecek. Maliyet enflasyonuna karşı alabilecekleri önlemde işte faiz. Faizi artırmak. Dolayısıyla enflasyon artacağı için faizleri artıracaklar. Faizler arttığı için zaten bazı şirketler de o nedenle zorlanacak. Zombi şirketlerin varlığı zaten biliniyor. Her ülkede hemen hemen var. Bazı ülkelerde çok, bazılarında az. Bir de Avrupa'nın dezavantajı, bu petrol ya da enerji darboğazını henüz yeni karşılaşmış değil. 2022'den beri karşılaşmış durumda, doğalgaz yönüyle de karşılaştı. Yani hem petrol hem doğalgaz, ikisi birden. Şimdi petrol daha baskın bir şekilde gündeme geldi. Ve de özellikle Almanya'nın sanayi ucuz enerjiye dayalı olarak kuruldu. İşte gübre sanayi gibi, ondan sonra demir çelik, otomotiv, kimya. Çok doğal olarak şimdi enerji fiyatları yükseldiği için ve Rusya'dan enerji alamadıkları için, yani fiyatı bir kenara bırakalım, enerji kıtlığıyla karşı karşıya, enerji yokluğuyla karşı karşıya. Bir de fiyatlar yüksek, dolayısıyla rekabet edemeyecek olanlar var. Kuzey Amerika'ya, yani özellikle Amerika'ya, ABD'ye göç eden şirketler var. Alman şirketleri var ama Avrupa'dan da var zaten. Dolayısıyla bu çerçevede Almanya'da iflasların, sadece Almanya'da değil aslında, dünyada da artacak ama Almanya'da da artacak.
1: Orada tabii bir de biraz bizdekine benziyor değil mi? Küçük ve orta ölçekli şirketlerin yoğunluğu çok fazla Alman ekonomisinde de baktığımız,
2: evet,
1: zaman.
2: Evet, yani çok büyük, hani Amerika gibi değil, işte büyük şirketler var, yok değil ama tek değil. İşte yanında 5-10 tane büyük şirket var diyelim. Ama altında hemen ikinci kademede başka şirketler var. Evet. Aynen Almanya'nın şehirleri gibi. Hiçbir şehir ön plana çıkmıyor. Hı hı. İşte 5 milyon aşan şehir yok gibi. Ama 5 milyon civarında işte 10-15 tane şehir sayabilirsin. Yani evet, herkesi böyle sanki disipline edilmiş şekilde büyütmüşler. Fazla büyümeye de izin vermemişler. Geri kalmasına da pek izin vermemişler. Böyle bir durum var. Dolayısıyla Almanya'nın aslında destek olursa şirketlere, Alman hükümeti kamu tarafından, bu iflasları sınırlı tutabilir. Bunu yapar mı bilmiyorum. Bu bir tercih meselesi. Çünkü yapmaya başladığın zaman arkası gelir. Yani gelecek senede yine o destekleri verirsiniz. Yıllarca verirsiniz. Yani kamu kaynaklarından vermiş olursunuz. Bir de rekabette kazanamazsınız. Çünkü nasıl olsa zor duruma düştüğüm zaman devlet elimden tutuyor diye böyle bir şeye de yol açabilir. Ama devletin tutumu da önemli. Yani devlet destek olmayı göze alır ise bu Alman şirketlerinin batışı kısmen azalabilir.
1: Ama tabii Avrupa'nın da yani çizmeye çalıştığı bir yol haritası var şimdi. Hatırlarsanız da İşte Mario Draghi'nin yazdığı o mektuptan itibaren nasıl katma değerli ya da yüksek teknolojiyle üretim yapamadıklarını, Amerika'daki gibi öyle değerli şirketlere sahip olamadıklarını ve rekabette ne kadar geri kaldıklarını söylerken, bunun için mutlaka bir şeyler yapmalıyız noktasındalar. O kaynakları da işte tabii en önemlisi savunma sanayi. Çünkü ciddi bir şekilde orada eksik kalacaklar. Paralar oraya gidebilir yani, onu söylemeye, evet, çalışıyorum. Dolayısıyla daha geniş bir çerçevede ne kadar kamu yapar bilmiyor. Bu böyle büyük bir değişim sürecine doğru mu gidiyor acaba? Yani böyle bir konsolidasyon öngörür müsünüz? Çünkü bakıyorum mesela Amerika'daki şu muhteşem yedili ve türevlerine. Yani böyle bir piyasa değerleri yok yani. Böyle yemişler yani. Zaten mesela S&P filan sadece bunların o piyasa değerleriyle ve karlılıklarıyla, doğru, bir yerlere gidiyor. O yüzden küçük şirketlerin yaşama şansı da giderek zorlaşıyor. Yani işte enflasyon artıyor, işte enerji maliyetleri artıyor, kutuplaşmalar var. Herkes istediğinden istediği fiyata ne enerji alabiliyor, ne ham madde alabiliyor vesaire vesaire. Hal böyle olunca o profil de sanki böyle değişecekmiş gibi hissettim ben şahsen.
0: ABD'deki resme baktığınız zaman, eğer bu şirketlerle birileri rekabet etsin istiyorsa, aynı ölçekte, aynı büyüklükte şirketlerle karşılarına çıkabiliyor olmaları lazım. Bu çok mümkün mü diye soruyorsanız, çok mümkün gözükmüyor. Hı hı. O nedenle de ben, hani AB bu işe karar vermiş olsa bile bunu yapabilmelerinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Biraz önce söylediğiniz savunma sanayi ve teknoloji şirketlerinin geliştirilmesi konusunda AB'nin niyetinin olduğu, bu konuda kamunun da destek sağlayacağını okumuştuk. Bu evet. Çok yerde yazıldı, çizildi. Ama zannediyorum Financial Times'taydı. Bu hafta haber var. Bu para hareketini hiç görmüyoruz diyorlar. Herkesin dilinde yani buralara yatırım yapılması konusu var. Ama bu paranın o yöne, o istikamete gittiğini gösteren herhangi bir işaret göremiyoruz.
1: Önce ya da o parayı çok toplamaları gerekmiyor mu? Belki de toplayamamışlardır.
0: Yani bunun emareleri yok diyorlar. Dolayısıyla da niyet hala bir aksiyona Avrupa'da dönüştürülebilmiş değil. Önümüzdeki dönemde şimdi zorlukları Abdurrahman Bey saydı. Yani enerji fiyatları nedeniyle önlerinde çok ciddi bir güçlük var. Ama siz de söylediniz, önümüzdeki günlerde Avrupa Merkez Bankası 2 tane daha faiz arttırma evet. olasılığı gündemde. Dolayısıyla sadece enerji fiyatlarıyla değil, önümüzdeki dönemde bir de yüksek faizle uğraşmak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla o iflaslar konusu daha da ciddi bir şekilde kapılarını çalıyor, olacakmış gibi duruyor. O nedenle de AB'nin ben işinin çok kolay olduğunu zannetmiyorum, düşünmüyorum. Diğer taraftan konsolide olup birlikte bir bütçe yaratabilme, birlikte dünyada rekabet edebilecek büyük şirketler yaratabilme konusunda da çok kabiliyetli ve organize olabiliyorlar diye de gözükmüyor. Şimdi tabloya baktığımız zaman kabaca Amerika Birleşik Devletleri'ne Avrupa 160 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veriyor. Ama işin ilginç tarafı neredeyse bu rakama çok yakın bir rakam. 110 milyar dolar ABD Avrupa'ya karşı hizmet servisinden dolayı fazla veriyor. Dolayısıyla o söylediğiniz muhteşem 7 tane şirket o kadar çok mal ya da hizmet satabiliyorlar ki neredeyse Avrupa'dan aldıkları malın bedeli kadar oradan da bir fazla üretebiliyorlar. Dolayısıyla da çok kolay bir yarış olmayacak AB için diye düşünüyorum. Yine burada Türkiye için de tabii çok önemli dersler de var. Belki bu konu nedeniyle Türkiye'nin de önümüzdeki dönemde pazar çeşitlendirmesini daha da hızlandırması gerekecek. Yani Avrupa tarafında işler çok iyi gitmeme olasılığına karşı Türkiye'nin büyüyebilen, gelişebilen pazarlara yönelmesi ve buralara mal satabiliyor olması çok kıymetli olacak ki biz o dinamizmi devam ettirebilelim. Yine Türkiye'nin son dönemde savunma sanayinde attığı adımlar zannediyorum önümüzdeki dönemde daha da iyi sonuçlar üretecek gibi gözüküyor. Ama Avrupa için enerji fiyatları ne kadar problemse bizim için de en az o kadar problem. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu sorunu çözebilmesi için önümüzdeki dönemde daha fazla alternatif kaynaklardan enerji üretilmesi konusunu gündeme alması ve burada daha da hızlı yol alıyor olması gerekecek.
1: Peki bir virgül koyabilir miyiz müsaadenizle? Bir reklam arasına gidelim. Bu arada bugün perakende satışlar rakamları açıklandı. Onlara da şöyle bir göz atalım.
3: Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in İran'da başlattığı savaşın etkili olduğu Mart ayında perakende ticaret satış hacmi artış kaydetti. Verilere göre ticaret satış hacmi Mart'ta bir önceki aya göre %1.9 yükseldi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarım için satış hacmi %2.9 azalırken, toptan ticaret satış hacmi %2.4, perakende ticaret satış hacmi ise %2.6 artış gösterdi. Ticaret satış hacmi Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre %1.7 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarım için satış hacmi %10.3, toptan ticaret satış hacmi %3.5 azalış gösterirken, perakende ticaret satış hacmi ise %21.2 yükseldi.

0: Bloomberg HT Radyo. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet sevgili Abdurrahman Yıldırım ve Tevfik Eraslan'la kaldığımız yerden devam ediyoruz ekonomik görünüme. Şimdi biraz önce reklama gitmeden perakende satışlar verisini paylaştım Abdurrahman Bey. Baktığım zaman 2 yılın en yüksek yıllık artışı orada kaydedilmiş. Veriyi izlerken biz de hemen şeye döndük yani bu enflasyon meselesine. Hani büyümeyi kontrol edemiyor muyuz ya da orada neyle karşılaşacağız acaba sonrasında? Çünkü birçok aslında başlık var işte başta petrol fiyatlarındaki artış olmak üzere hem enflasyonu yükseltti hem bekleyişleri yükseltti. Ama diğer yandan ekonomik aktivite de özellikle bu tarafa baktığımız zaman kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Nasıl değerlendirirsiniz bu tabloyu?
2: Vallahi Merkez Bankası gözlüğüyle bakarsak talep sanki kırılmış gibi görünüyor. İç talep özellikle bu savaşla beraber. Ama ben daha farklı düşünüyorum.
1: Nasıl?
2: O düşüncem de işte hem bu perakende satış cirolarına dayanıyor. Parası olan alışverişini yapıyor. Yani parası olmayan diyeceğim ama yani parası hiç olmayan yoktur. Vardır bir şeyler. Onlar da harcıyor. Türkiye tasarrufu bıraktı. Çünkü Türkiye'de tasarruf etmenin şeyi kötü gün içindir. Yani gayet doğal. Dünyada da öyledir. Kötü gün için yaparsın. Türkiye'de kötü gün için devlet yanında. Ayrıca tasarruf yaparsın otomobil almak için. Otomobil almak artık o düşük gelirler için bir hayal oldu. Konut almak hepten hayal oldu.

0: oldu. Dolayısıyla niye tasarruf edeyim? Evlenme dersen evlenme yaşı yükseldi. Çocukla yapılmıyor.
1: Güzel özetlediniz. Şimdi, o zaman paraya ne gerek var?
0: O zaman parayı yiyelim oluyor. Yani insanlar gezip tozup harcıyor hakikaten.
1: Olur mu
0: yani.
1: Ya öyle?
0: Hayır, o yapıyor. Yani bu kadar kalabalık, bu kadar tüketim, aksi takdirde olamaz. Olmaması lazım. Faizler yüksek diyoruz. Demek ki yüksek değilmiş. Yeterince yüksek değilmiş. Yani insanları tasarrufa yönelten bir faizle karşı karşıya değiliz. Cazip gelmiyor. İnsanlar parası varsa yiyor. Geliri varsa yiyor. Borçlanırsa belki, hani borçlanma biraz düşük Türkiye'de. Biraz değil. Epey düşük hane halkında. Ama bir kesim borçlanıyor. Çok sınırlı bir kesim. Bütün şey o. Yoksa diğer kesim borçlanmıyor. Hazırdan yiyor. Gelirini yiyor. Servetini yiyor. Dolayısıyla yani büyüme zaten Türkiye için bence bir sorun değil. Sorun işte enflasyon, cari açık. Onlara yol açtığı için ya büyümeye sınır koyuyoruz. Ya da işte iş talebi sınırlandırıyoruz. Ama bu enflasyonla mücadele programı çerçevesinde iş talebi yeterince sınırlayamadık. Onun için de enflasyon çok yavaş düşmekte. Yani düştü. Bundan sonra biraz yükselerek devam edecek petrol fiyatları nedeniyle. Yani talep enflasyonu maliyet enflasyonuna evrilmeye başladı. Yani biz talepten korkuyorduk. Yani talep yükselir. Yüksekti zaten. Yani talep canlılığını korudu ama sonunda talebi bıraktık. Şimdi maliyetlere bakıyoruz. Maliyet tarafı daha baskın.
1: Evet, yani son gelen rakamlar da onu teyit ediyor zaten. Yani ÜFE ile yine TÜFE evet. arasındaki makasın ne kadar açıldığını gördük. Bu hafta enflasyon raporu var. Biz samimiyetle Merkez Bankası'nda bir yukarı yönlü hedeflerde revizyon bekliyoruz. Ama tabii yani bundan sonraki yol haritası ya da yol diyelim daha taşlı dikenli, Abdurrahman Bey'in de özetlediği şekliyle, yani mevcut konjonktürü düşündüğümüzde siz ne öngörüyorsunuz, ne beklemeliyiz bu hafta enflasyon raporunda ya da piyasa ne bekliyor, sonrasında Merkez Bankası nasıl hareket edecektir sizce?
2: İran Savaşı başladığında ekonomi yönetimi, Merkez Bankası yetkilileri yatırımcılarla temas etmişti. Hı hı. Bu temaslarda da öngörüler enflasyonun bu şekilde devam etmesi durumunda enerji fiyatları 4-5 puan daha yukarıda oluşabileceğine yönelikti. Dolayısıyla zaten resmi ağızlardan telaffuz edilen ara hedeften biraz daha yukarıda bir enflasyon rakamı vardı. Zannediyorum ortada savaş gibi bir gerekçe varken, mücbir sebep de oluşmuşken Merkez Bankası bu hafta enflasyon ara hedefini yukarıya alabilir. Dolayısıyla bir 5-6 puan ben yukarıya almasını bekliyorum. 16 idi ara hedef. Dolayısıyla 6 puan yukarıya alındığı takdirde 22 gibi bir ara hedefi konuşuyor oluruz. Bir de tahmin aralığımız vardı. Tahmin aralığımıza baktığımız zaman orada da 6 puanlık bir şey var. Alt rakamla üst rakam arasında bir spread vardı. Hı hı. Bunu 22'yi tam ortaya koyacak şekilde yapacak olursa o takdirde üst bandı 25 olan, alt bandı 19 olan bir enflasyon hedef aralığını konuşuyor olacağız. Yani bunlar bence daha çok beklenen şeyler ama şimdi toplumda da enflasyon algısı bir parça bozulmuşken, maliyet enflasyonu tetiklenmişken, talep tarafı da çok canlı değil ama yine de canlı olduğunu söyleyebiliriz. Böyleyken bir takım başka tedbirlerle zannediyorum bunun ya da artan enflasyonun önüne geçilmesi gerekiyor olacak. Zaten makro ihtiyati hedeflerle bankacılık sistemi üzerinden uygulanan işte kredi büyümesine yönelik olarak tedbirler vardı. Belki önümüzdeki dönemde banka dışı finans kesim üzerinden de kullandırılan bir takım kaynaklar var. Buraları da kapsam içerisine alınıp makro ihtiyati tedbirlerin uygulanma alanını genişletiyor olabilirler. Ama zannediyorum sadece hedeflerde ve bu aralık bant aralığında bir değişiklik yapıyor olmak istenen sonucu vermeyebilir. O nedenle de biraz daha burada sert ve şahin duruşu gösterdiğine dair ilave tedbirleri de Merkez Bankası gündeme getiriyor olması gerekir diye düşünüyorum ben.
1: Siz ne dersiniz Abdurrahman Bey?
0: Valla bu banka dışı finansal kesim üzerinden önlem alınması için biraz geç kalındı gibi geliyor bana. Yani olsa olsa biraz hani bu seneyi kapsayan şekilde bir önlem alınabilir. Dolayısıyla kısa süreli olur. Yani gelecek sene ben makro ihtiyati önlemlerinde bayağı azaltılacağını tahmin ediyorum. Ama bir faydası olur mu? Yani kararlılık vurgusu açısından olabilir. Yani ama dediğim gibi biz yurt içi talepten ziyade artık maliyet tarafına kaydığı için enflasyon korkusu orada ne yapılabilir? Ona bakmak lazım ama orada da hani enerji maliyetlerini düşürücü herhangi bir şeyimiz yok.
2: Yapıyoruz var gerçi yani enerji tarafında Eşel Mobil çalışıyor.
0: Yani vergi orada konusunda yapılıyor. Evet olabilir ama o da devlete şey yazıyor. Yani gelir kaybı yazıyor. ama enflasyonun farklı kalemlerinde işte gıdada, ulaştırmada vesaire alınabilecek önlemler var bence mikrobazda. İşte buna makro ihtiyati önlemler de diyebiliriz. Hatta yani kira konusunda bile alınacak önlem olabilir.
1: Daha önceki gibi mi orayı sınırlamak artışı gibi?
0: Ya sınırlamaktan ziyade bir düzene koymak. Yani düzensizlik var. Ama bu düzene koymak hakikaten onlu yılları kapsayacak, önümüzdeki onlu yılları kapsayacak bir düzen oturtma. Yani böyle bir adım atılırsa aslında bu enflasyon nedeniyle çok da iyi olur. Yani kira piyasası Türkiye'de etkin çalışmıyor. Herkes isteyen istediğini dayatabiliyor karşı tarafa. Ondan sonra fiyatlar ya da kiralar yüksek kalıyor ya da gerektiğinde çok düşük kalıyor. Tahsil edilemiyor vesaire. Yani kira tarafını bir düzene koyabilsek toplumda da önemli bir rahatlama sağlanabilir. Kiracı ev sahibi tartışmaları ya da işte kiracı mülk sahibi tartışmaları önemli ölçüde ortadan kalkar. Yani artık kentlerde yaşıyoruz. Nüfusun çok büyük bölümü. Dolayısıyla kiracılık giderek yaygınlaşıyor ve bunun hakikaten bir şeye bağlanması lazım. Artı bir de yani şey vakıflara ait, kamuya ait, devlete ait mülklerde ki kiralar da buna dahil. Yani onları da aslında yeniden bir gözden geçirme ve reforma tabi tutmakta yarar var. Belki üzerinde bedava oturuluyor ya da bedavaya yakın bir kirayla oturulan yerler var yani biliyorum. Dolayısıyla yani onları kaldırmak lazım yani. Haksız rekabeti de yol açıyor.
1: Nereden nereye geldiniz? Evet yani birçok başlık var
0: yapacak. Yok kirayı ama düzenlemek lazım.
1: Kirayı yani düzenlemek lazım. Sizin ekleyecek bir şey var mı Tevfik Bey, Abdurrahman Bey'in söylediğine?
2: Yani tabii Türkiye'nin uzun vadeli yapısal problemleri var. Yani gıda tarafında da yapılacak çok iş var. Dolayısıyla buralardaki problemleri çözmeden sadece para piyasası politikalarıyla, para politikalarıyla Türkiye'nin enflasyonunu dizginlemenin maliyeti çok ağır oluyor. Dolayısıyla bu maliyetten kurtulmak için diğer alanlara daha fazla odaklanılması gerekir diye düşünüyorum.
1: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum sevgili Abdurrahman Yıldırım ve Tevfik Eraslan'a. Bitirirken güzel bir röportaj var. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Paşahan Bloomberg HT'ye konuştu. Sektöre rekabetçilik kazandıracak yeni bir yol haritası çıkarmışlar. Onu açıkladı. Hep birlikte izleyelim. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: Mustafa Bey, tekstil ve hazır giyim sektörü son zorlu bir 3 yılı geride bıraktı. Siz de yeni döneme ilişkin yeni yol haritanızı açıkladınız. Bununla başlayalım. Nedir yeni hedefler, stratejiler?
4: Şimdi tabii öncelikle zaten biliyorsunuz biz mevcut yönetimde de başkan yardımcılığı görevimiz vardı. Yeni dönemde yeni kadrolarımızla, yeni komite başkanlarımızla çok hızlı bir şekilde başladık. Şimdi tabii sektör 3 yıl boyunca ciddi yara aldı. Dolayısıyla biz

0: konuşmak ya da sürekli sektörü destekleme noktasında teşvik beklentisi içerisine girmek isteyen bir sektör olmamalıyız. Dolayısıyla şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki son 3 yılda gerçekten sektör ciddi kan kaybetti. Bu anlamda bizim yol haritamız ne olacak diye baktığında 3 yıl içerisindeki 4.4 milyar dolar kaybı, ithala tarafında 4.5 milyar dolar artışı, öbür tarafta da 385 bin istihdam kaybını nasıl telafi ederiz dediğimizde biz özellikle bakanlıklarımızla şöyle destek taleplerimiz oluyor. 6. bölgelerde bugünkü teşvikli olan bölgelerdeki aynı sistemi tekstil ve hazır giyim sektörlerinde 3 yıl boyunca tüm sektörlerimizi 6. bölge teşviklerinde faydalandırılsın diyoruz. Bu gerçekten sektör açısından önemli bir rol oynayacak ve biz eğer gerçekten lüksün satın alınabilir ülkesi olmak istiyorsak, eğer biz gerçekten katma değeri yaratmak istiyorsak, eğer ihracat rakamlarımızı yukarıya doğru taşımak istiyorsak gerçekten bunun olması lazım. Öbür taraftan markalaşma ile ilgili Ticaret Bakanlığımız gerçekten burada sizin aracılığınıza bir kez daha Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Markalaşma konusundaki destekleri daha yeni açıklanacak ve dolayısıyla bugün biz de burada basın yoluyla açıklıyoruz ve bunu da Ticaret Bakanlığımız çok kısa bir süre içerisinde açıklayacak. Yurt dışında alacağınız bir markanın hem orada kira desteği hem de oradaki tanıtım desteği ve birçok desteği içerisinde barındıran bir teşvik sistemi açıklanıyor. Dolayısıyla çok uzun zamandır beklediğimiz bir konuydu. O anlamda sektörümüzün yarınları için eğer gerçekten o markalaşma yolunda çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.
1: O teşviğin detayları nedir peki?
0: Şimdi o detaylarını Ticaret Bakanlığımız açıklayacak. Ama ben bugün bunun müjdesini sektörle paylaşmak istedim. Dolayısıyla daha ham ama Ticaret Bakanlığımız çok kısa bir süre içerisinde bunu sektöre anlatacak. Aynı zamanda Haziran ayı içerisinde Ticaret Bakanlığımızla birlikte markalaşma komitemizle birlikte bir çalıştay yaparak sektöre de bunun içeriğini duyurmuş olacağız. Ama ne olursa olsun çok önemli bir destek olduğunu düşünüyorum.
1: Mustafa Bey, markalaşma ve 6. bölge teşviği dediniz. Bunun dışında madde madde sıralarsak talepleriniz nedir?
0: Biz bugün ÜFE %355 artmış, dolar kuru %230 artmış, maliyetlerimiz %567 artmış. Dolayısıyla burada ne istiyoruz? Şunu söylüyoruz. Diyoruz ki döviz dönüşüm desteği 12 milyar dolar cari fazlası veren bir sektöre %10'a çıkarılsın. Şimdi biraz önce söyledim. Türkiye'nin 2025 cari açığı 92 milyar dolar. Hazır giyim sektörü 16.8 milyar dolar ihracat yapmış ve 12 milyar dolar o cari açığına katkı vermiş. Ben inanıyorum 2026-2025'ten çok daha iyi olacak. 2027-2026'dan çok daha iyi olacak diyor.
1: 2026 yılı daha iyi olacak dediniz. Buraya biraz bakalım. Siz de sektörün yaşadığı kayıplardan bahsettiniz. Ki Nisan ayı verilerinde de hazır giyimde de tekstilde de toparlanma gördük ihracat verilerinde. Yılın kalanına ilişkin hem beklentilerinizi alacağım bu yıla özel. Bunun dışında savaştan dolayı Türkiye'ye kayan bir talep vardı. O talebin devam etmesini bekliyor musunuz?
0: Şimdi bir kere her şeyden önce biz fırsatçılar ülkesi olmamalıyız. Bunu her defasında dile getiriyorum. Ancak Türkiye'de de birileri vazgeçmek istemiyor. Neden? Çünkü biz Avrupa'nın 3-3,5 saatlik bir mesafesindeyiz. Biz çünkü gerçekten kaliteli, esnek üretim yapan bir ülkeyiz. Bugün baktığında Türkiye kilogram değeri 1,5 dolar. Biz 16.2 dolar değere sahip olan bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz biraz önceki söylediğimi bilerek söylüyorum. Artık biz lüksün satın alınabilir ülkesi olmalıyız. Çünkü biz bütün gerek fabrikalarımızla, gerek insan kaynağımızla, gerek sosyal uygunluk konularında biz gerçekten birçok rakiplerimizi geride bırakmışız. Hatta Avrupa'nın birçok ülkesinde öndeyiz. Bu anlamda önümüzdeki dönemlerde

0: Değişim, dönüşüm, sürdürülebilirlik gerçekten önemli. Sektörü oraya hazırlamamız gerekiyor.
1: O zaman istihdam kayıplarının artarak devam etmesini de beklemiyoruz bu yıl, değil mi?
0: En azından ben beklemiyorum. 2026'da 2025'in altına düşmeyeceğiz diye düşünüyorum.
2: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
3: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: ABD Başkanı Donald Trump, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak amacıyla başlatılan ve daha sonra askıya alınan Özgürlük Projesi operasyonunu genişleterek yeniden başlatmayı değerlendirdiklerini açıkladı. Çin, ABD'nin İran'a destek sağladığı gerekçesiyle aralarında uydu şirketlerinin de bulunduğu Çinli firmalara yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi. Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser, Hürmüz Boğazı kapalı olduğu sürece küresel piyasaların her hafta 100 milyon varil petrol kaybı yaşadığını söyledi. Wall Street'in önde gelen aracı kurumları BofA Global Research ve Goldman Sachs, dirençli iş gücü piyasası ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle Fed'den faiz indirimi beklentilerini ileri tarihlere kaydırdı. BofA 2026 yılının tamamında faizlerin sabit kalmasını beklerken Goldman Sachs ilk indirimi Aralık 2026'ya erteledi. Bloomberg anketine göre Avrupa Merkez Bankası İran Savaşı'nın enflasyonu yükseltmesi nedeniyle bu yıl faiz oranlarını iki kez arttıracak.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar nasıl şekilleniyor? Gelin birlikte görelim. Borsa İstanbul'da bugün kapanış itibariyle birim vardı. %0,47'lik yukarı yönlü bir hareketle 15.133 puandan BIST 100 endeksi günü tamamladı. Pariteler tarafında dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı yatay negatif. Euro dolar çaprazında da keza aşağı yönlü yatay bir hareket görüyoruz. 1.1776'dan geçiyor işlemler. Dolar da yatay, dolar yen çaprazında ise %0,34'lük yukarı yönlü bir hareket var. Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyirle kapattı. Londra FTSE 100 endeksinde %0,36'lık prim vardı. Paris CAC 40 günü %0,69'luk bir geri çekilmeyle tamamladı. Diğer yandan Alman borsası DAX'da ve İtalya tarafında da yine kapanış itibariyle yukarı yönlü hareketler gördük. ABD tarafı da hafif alıcılığı. Dow Jones'ta %0,04 kadar bir prim var. S&P 500 %0,13 primli. Nasdaq'ta da %0,05 kadar yukarı yönlü bir hareket görüyoruz an itibariyle. Tahvil getirilerinde yön yukarıda. 10 yıllıklar yeniden 4.40 seviyelerinde, 4.40'ın üzerine atmış durumda. 2 yıllık tahvilin getirisi 3.94'te şekilleniyor. ABD 5 yıllık tahvilinde ise getiri %4,06 düzeyinde. MTI'ye baktığımızda yeşillere bürünmüş bir tablo var. Altında %0,21 kadar yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. 4.724,88 dolar geçiyor işlemler. Gümüşte kuvvetli bir sıçrama var. 6,82'lik yukarı yönlü bir hareket bizi 85 dolar 80 sent seviyesine taşımış durumda. Bitcoin'de 81.769'dan geçiyor işlemler. Ve petrol tarafına baktığımızda orada da yukarı yönlü hareketler var. Brent'te %2,84'lük yukarı yönlü bir hareket bizi 104 dolar 18 sent seviyesine getirdi. NYMEX tarafında ise %2,79'luk yukarı yönlü bir hareketle 98 dolar 08.07 sent seviyesindeyiz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi dönelim Londra'ya. Avrupa'nın notlarını her zaman olduğu gibi sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alalım.
1: Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarında karışık bir görünüm hakimdi. Fransa borsası en kötü performans sergileyen endeks oldu. Lüks perakende hisselerinde yaşanan satış baskısının etkisiyle. Diğer tarafta özellikle gümüş fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş dikkat çekerken madencilik endeksi burada öne çıktı. Avrupa endeksleri, alt endeksler arasında en hızlı yükseliş madencilik tarafındaydı. Savunma hisseleri baskı altındaydı. Rheinmetall başta olmak üzere. Rheinmetall hisseleri son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Ukrayna da ilan edilen kısa süreli geçici ateşkesin etkisi ve aynı zamanda Putin'den gelen son açıklamaların savaşın tamamen bitebileceğine ilişkin beklentileri, umutları yeşertmesi bunda etkili oldu. Savunma hisseleri üzerindeki satış baskısında. İngiltere'de tahvil faizlerinde yeniden yükseliş hızlandı. 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş gün içerisinde 9 bas puana ulaştı. 30 yıllık tahvil faizi 10 bas puan yükseldi ve yeniden 1998'den beri görülen en yüksek seviyeye tırmandı. Siyasi riske ilişkin artışta Starmer'ın görevden ayrılmasını isteyen milletvekili sayısı İşçi Partisi içerisinde 40'a ulaşmış durumda ve Starmer'dan görevden ayrılacağı bir tarih açıklamasını istiyorlar. Önümüzdeki dönemde İşçi Partisi'nin yeni bir liderlik kriziyle karşı karşıya kalması kaçınılmaz olarak görülüyor. Bu da siyasi piyasalarda hem de finansal piyasalarda yeni bir belirsizlik anlamına gelmekte. Starmer'dan gelen açıklama takip ettik. Hükümetin yeni rotasını, yol haritasını açıkladı Starmer. Geçtiğimiz hafta yerel seçimlerde aldığı tarihi yenilgi sonrası görev bırakmayacağını tekrarladı konuşmasında ve aynı zamanda Avrupa Birliği ortak pazarına yeniden dönüş sinyali verdi. 2029'da gerçekleşmesi beklenen genel seçimlere ilişkin manifestoda yer alacak konulardan birinin gümrük birliğine ve ortak pazara dönüş olabileceğini ifade etti. Tabii önceki açıklamalarına kıyasla keskin bir U dönüşü anlamına geliyor. Starmer'dan gelen bu açıklamalar önümüzdeki aylarda gerçekleşecek Birleşik Krallık Avrupa Birliği zirvesi bu anlamda kritik olacak. Ticaret, savunma, güvenlik, enerji gibi pek çok alanda taraflar işbirliğini geliştirmenin yollarını arayacaklar.
0: Evet Ceren'e teşekkür ediyoruz ve hızla Çağlar'a dönüyoruz. Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarını dinliyoruz.
2: İçinde bulunduğumuz zaman dilimi anlık saniyelik değişimlere sahne oluyor diye sık sık küresel notlarımızda belirtiyoruz. Kendimiz de dahil.

0: olmak üzere aslında uyarıda da bulunuyoruz denilebilir. Çünkü bu zaman diliminde tarihte gerçi birbiriyle kıyaslamak da çok doğru olmaz. Her değişim kuşkusuz ki çok önemli ama bazen hayat gailesinden çok da farkında olamıyoruz. Gündelik hayatımızı nasıl etkiler diye ama yapay zeka ile ilgili özellikle istihdamın nasıl etkileneceğine dair derin tartışmalar sürerken aslında sosyal kültürel konularla ilgili de ülkelerin maddi ve finansal dengelerini gözeterek oldukça cüretkar davranmaktadır. Durumunda kaldığı bir zaman dilimi bu. Tabii aslında 20. yüzyıldan itibaren bir nevi ülkenin makro iktisadi künyelerinden biri olan cari denge konusu, ülkenin ithalat ihracat dengesinin nasıl seyrettiği de önemli ve bu noktada da dünyanın artık en kalabalık nüfusu olan Hindistan'ın uzun süredir lideri olan Modi'den bir çağrı geldi. Hem bir yıl boyunca en az altın alımı ile ilgili uyarılarda bulundu, almayın dedi. Hem de benzin kullanımı ile ilgili ki son dönem Hindistan özellikle ulaşma ile ilgili, ulaştırma ile ilgili önemli kısıtlamaların olduğuna rastlar vaziyetteyiz. Peki bu sadece bir kemer sıkma ya da ülkenin tampon görevi görmesiyle bir miktar daha mali olarak önlem alması mıdır? Hayır. Özellikle Hint kültürüyle ilgili filmlere, edebiyata ya da çok basit bir sosyal medya aramasına baktığınızda buradaki metanın yani altın ve farklı bir takım mücevheratın ne kadar anlam taşıdığına dair çokça şey bulunabilir. Kültürel de bir etkisi var içinde bulunduğumuz değişimler çağında hayatımıza. Ama tabii ki ülkelerin varlıklarını sürdürmesi için önlemler alması gerekiyor. Bir nevi aslında döviz rezervlerini korumak için bu noktada Modi'nin ilk yola çıktığını görüyoruz. Lakin bunu politik iktisadi düzlemde ele alacak olursak şöyle bir görevle eşleştiriyor. Bu diyor bir vatanseverlik görevi ve bir miktar ülkenin üzerindeki mali baskının azalması için halkın bu göreve koşması gerekir diyor. Milli görev diyor buna. Aslında devletin burada yapmış olduğu Hindistan örneğinde bir nevi rasyonel bir adım atıyor ama Hint kültüründe özellikle enflasyon, belirsizlik ve geleceğe aslında saklanılan servetin aktarılması adına düğünler, Hint düğünlerinde altın talebinden bahsedilir mesela senelerdir. Çok önemli bir meta ile ilgili aslında örfü bir nevi dondurmayı teklif ediyor. Hatta belki de bunu sınırlamayı bir pratik olarak da karşımıza sunacak. En nihayetinde bilhassa kırsalda Hindistan'ın ne kadar kayıt dışı büyük bir ekonomisinin olduğunu çokça görürüz. Evlenme gibi bir hadisenin içerisindeki rolünden tutalım. Aslında Hint toplumunun çok önemli bir damarı ile ilgili Modi'den çağrı var. Bakalım benzerine farklı kültür ve ülkelerde, gelişmiş ülkelerde rastlayacak mıyız?
1: Çok teşekkür ediyoruz Çağlar'a. Yine her zamanki gibi zihin açıcı bir değerlendirme. Sevgili Aysun Karaytuğ ve Tufan Cömert'le birlikteyiz. Ya bu Hindistan'ın altın tutkusunu hepimiz biliyoruz. Modi'ye yani kalkıp da ey tamam sen öyle dedin almayalım o zaman hatta satalım. Sonra sen alma diyecekler yani nasıl olacak bilmiyorum. Ne derler?
2: Dünyadaki en büyük altın tüketicisi yani canım, hani bu geleneksel olarak tasarruf kültürü olarak da kullanılıyorlar. Takı olarak da düğünlerde geleneksel bir yatırım yani. Evet. Hani bu noktada kendi dış ticaret açıklarını da büyütüyorlar. Evet bu kadar büyük ithalatçı oldukları için buna varım. Ama hani dolar talebini de arttırdığı için bu süreçte bunca yıl sizin Merkez Bankanız neden o halde buraya yüklü alımlar yaptı ve yapmaya devam ediyorlar? Evet. Herhalde hükümet burada ekonominin paraya yönelmesini istiyor ama diğer dünyada da paranın aslında hani fiyat paranın ortadan kalkacağı yönünde de argümanlar çok fazla. Birbiriyle çelişen enteresan bir haber tabii ki. Bu yakında anlarız gerekçesini.
1: Bilmiyorum ben Hindistan halkının altından öyle kolay kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ama enteresan tabii gerçekten değil mi Tufan? Sizin oralarda da başka dertler var. İşçi Partisi'ni tarihin tozlu sayfalarına mı dönmeye çalışıyor İngiltere? Ne yapıyor? Ne oldu yerel seçimlerin sonucu? Ondan sonra adamcağız gitmeyeceğim ben kalacağım diyor. Koltuğumu diyor çok seviyorum diyor. Ondan sonra yani böyle demiyor da bu minvalde bir şeyler söylüyor. Sonra Toristan yapıyor Avrupa ile diyor yeniden kaynaşacağız diyor. Çok enteresan biz uzaktan böyle... uzaktan izlemesi kolay böyle şeyleri kendi başına gelince zor yani sen de tam kendi başına gelmiş sayılmaz ama içinde olduğun için merak ediyorum nasıl gözlemlerin
3: Önden önce bir şey söyleyeyim altınla alakalı. Önceki öyle. Yayında Abdurrahman abi biraz hani şey yaptı ya, böyle insanlar evlenmiyor, tasarruf etmiyor, yaşamıyorlar falan, böyle bir şey.

0: vurdu böyle.
1: İsyan.
0: Aynen. Hatta sen ne oluyor efendim şimdi üstüne ay sonunda söyleyince nasıl yani altın almayacaklar mı falan diye. İngiltere'den yönetilirken bütün şirketler merkezlerinin bir kısmını işlerini oraya kaydırmak zorunda kaldılar. Gümrük anlaşmaları yeniden yazıldı. Ticaret anlaşmaları yeniden yazıldı. Örneğin burada uzunca bir süre balıkçılık hakları, kimin nerede nasıl balık tutacağı dair çok ciddi tartışmalar yaşandı. Şimdi bunlar tabii değişik geldiği için ben de bunu günlerce takip ettim. Nereye bağlayacaklar falan diye. Yani burada tabii Avrupa Birliği müktesebatı diyeyim ona. Bir salatalığın kaç santim olacağına dair işte 140 sayfalık bir şeyleri var. Tarifleri var. Şimdi tabii bu hani işin şaka konusu ama bu şeyi de gösteriyor aslında. Ne kadar yerleşmiş bir devlet kültürü olduğunu ve bundan çıktığın zaman aslında balık sudan çıkmış balığa döndüğünü gösteren bir şey. O yüzden yeniden Amerika'yı keşfetmek yerine buraya girmek İngiltere açısından daha karlı olabilir tartışmaları var. Benim burada farklı bir düşüncem var ama haddime değil diyerek orada susuyorum.
1: Peki.
0: Yani bu Avrupa Birliği sen de söyledin. Hani zaten çok da bir yere gitmiyor. Ne gerek var? Otur oturduğun yerde derim ama kendileri bilir.
1: Kendileri bilir evet. Gerçekten Avrupa bambaşka bir zorluk silsilesiyle karşı karşıya. Zaten savaş öncesi de başlamıştı aslında değil mi? Bu katma değerli üretim yapamamak, teknolojik olarak geri kalmak. Biraz önceki bölümde de konuştuk biraz. Yani bunun için böyle kocaman kocaman rakamlara ihtiyaç var denildi. Savunma sanayine yatırım şudur budur. Trump'la birlikte onların dengesi bayağı bir zaten şaştı. Şaşmaya da devam ediyor değil mi?
2: Evet. Yani hem Fed'in hala belirsizliğinin devam ediyor olması. Çünkü orada Fed bir faiz arttırma kararı alırsa hani çünkü hala kritik bir dönemeçteyiz ABD İran konusunda diplomasi sürüyor ama gerilim aynı anda aynı oranda artmaya devam ediyor. Tabii orada jeopolitik belirsizliklerin devam ediyor olması Merkez Bankası'nın elini kilitlediğinden mütevellit önünü görmesinin önünde de büyük bir engel olmasından dolayı tabii faiz arttıracak mı burada mı kalacak dolayısıyla da euro dolar paritesine nasıl sirayet edecek? Çünkü uzun bir süre euro lehine hareketleri gözlemledik ama sonuçta Avrupa'da çok değerli bir euroyu ne kadar istiyor hala burası tartışılır. Çünkü zaten maliyetlerin arttığı bir dönemdeyiz. Hem enerji maliyetleri artıyor hem emtia maliyetleri artıyor. Dolayısıyla sanayi ülkesi, sanayi bölgesi olması sebebiyle başta Almanya olmak üzere ciddi anlamda sanayi tarafında hızlı bir aşağı geliş büyümesinde ya da aşağıdan ziyade aşağı gelmese de durgunluk. Neden? Önünü göremeyen sanayici ya da yatırımcı projeksiyonlarını ya öteliyor ya da daha küçük montanlı olarak yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Dolayısıyla hani sadece parite olarak bakmamak, sadece Merkez Bankası'nın kararı olarak bakmamak, diğer tarafta Trump'ın söylemlerinin İran'ın üzerindeki baskı diyorum. Çünkü İran'ın üzerinde bir nükleer program konusunda çok ciddi bir baskı var. Bir de uranyum zenginleştirilmesi tarafında İran'ın hakkı olan ana kriz başlığı bir türlü gündemden kalkmıyor. Çünkü Trump'ın istediği bu 14 maddelik plana karşı İran tabii ki karşı bir teklif sundu ama Trump da bu hiçbir şekilde kabul edilemez dedi. Yani nükleer santralleri biliyorsun sökmeyi orada reddetti İran. Bunu kabul edeceksin dedi ve 20 yıl boyunca da uranyum zenginleştirmeyi durdurmasının kabul edilmesini talep etti. Tabii bunlar hani diyorum ya İran'ın bir de Hürmüz Boğazı tabii yani hani Hürmüz Boğazı'nın yetkisinin karşılıklı olarak birbirine verilmesi konusu. Ama baktığında Hürmüz İran için çok önemli bir koz. Yani ticaret hayatı devam ettikçe enerji özellikle dünyada ithalat bağımlılığı devam ettikçe Hürmüz gibi bir kozu karşı tarafa vermek al ben sana hani ülkenin anahtarını veriyorum demek gibi bir durum. Dolayısıyla tüm bu belirsizlikler sadece Avrupa'yı değil yani dünyadaki coğrafya üzerindeki tüm ülkeleri ve bunların ekonomilerini çok net bir şekilde etkileyecek tabii ki. Asıl benim merak ettiğim konu, yani merak etmiyorum da, çok önemli bir zirve Trump-Xi zirvesi. Evet. Yani hani orada çünkü hem küresel ekonomi hem de jeopolitik için çok kritik bir buluşma söz konusu. Herhalde son 10 yılın ilk ziyareti diyebiliyorum ben.

0: Yani evet, ABD Çin zirvelerinde gerçekleşen ilk ziyaret olacak. Orada tabii şu var, ticaret savaşına dair, hani bugüne kadar biz savaşa kadar ne konuşuyorduk? Hep tarifeler
1: Tarifeler,
0: üzerinden gidiyorduk. Oradaki pazarlıklar üzerinden gidiyorduk. Hani bu ilişkilerin kontrol altına alınıp alınmaması mevzu, her ne kadar aradaki temper dediğimiz o agresyon çok aşağı gelmese de bir noktada aslında yumuşayabilir mi? Hani bir oraya bakacağız aslında. Bir de biliyorsun Amerika Çin'den daha fazla Amerika'dan daha fazla ürün satın almasını istiyor. Hani başta soya fasulyesi olmak üzere enerji ürünleri, sığır eti vesaire gibi ürünler olmak üzere Amerikan ürününü satın almasını istiyor. Diğer taraftan baktığında taahhüt verilmesini istiyor ve Çin'in en az 25 yıl Amerika'ya taahhüt vermesini istemesi demek. Hani burada da aslında özellikle diyorum ya, soya fasulyesi, şimdi onların mutfağını düşünecek olursan,
1: evet.
0: bu Amerika'nın tarım sektörünü ciddi anlamda zenginleştirmek anlamına
1: Tabii.
0: geliyor. Yani orada baktığında seçim öncesi Trump için çok önemli bir hamle yapmış olacak Trump. Yani Trump tabii ki kendi için başta olmak üzere ve ülke çıkarlarını korumak adına gidecek. Çok önemli diğer bir madde Boeing anlaşması tabii ki gündemde. Çünkü orada yaklaşık olarak 500 tane 737 Max satışı söz konusuydu ve bu biliyorsun bu tarifelerden dolayı uzun süre boyunca askıda kaldı. Neden? Çünkü kritik böyle teknolojik hedefler, işte oradaki kısıtlamalar vesaire, Çin oradaki alımlarını tamamıyla durdurdu. Eğer ki burada bir anlaşmaya varılırsa ya da anlaşmaya dair sinyaller alınırsa, bir ABD sanayi sektörünü teknolojiye ek olarak çok konuşmaya başlarız. Tabii ki Boeing hissesi başta olmak üzere. Bir de küresel ticaret algısı ciddi anlamda pozitif etkilenir. Yani şimdiden tüm bu başlıklardan dolayı hemen hemen HSBC, işte Goldman vesaire gibi bir sürü yatırım bankası S&P 500'deki 7700 hedefi 8200'e kadar çıkardılar. Zaten 7700'e şurada ne kaldı? 7400'de S&P. Yani hani bir günde yapabileceği hareketi yapacakmış gibi görünüyor. Tabii bizim de merak ettiğimiz AI sektörü anlamında, yani teknoloji sektörü anlamında, özellikle Çin-Tayvan arasındaki o çip, yani gelişmiş yarı iletken mevzu, hani özellikle o Tayvan Semiconductor, biliyorsun Tayvan'ın şu anda tekeli gibi bir şey. Orada bir anlaşmaya varılacak mı? Hani Çin burada, çünkü Tayvan'la Amerika, Çin'le Tayvan arasında bir anlaşmazlık var. Amerika ona dair de bir şey isteyecek, söz isteyecek Çin'den. AI çipleri, ticari teknoloji, yarı iletkenler vesaire konusunda. O yüzden bence önümüzdeki günlerin çok manşet başlıkları Çin tarafından gelecekmiş gibi duruyor.
1: Evet, 13'ünde başlıyor galiba değil mi zirve?
0: Evet.
1: Gerçekten yani piyasalar çok uzun zamandır bu zirveyi bekliyor. Savaşın özellikle nereye doğru evrileceği açısından çok önemli bir gösterge çıkması konuşuluyor. Ama çıkar mı? Aysun'un biraz önce saydığı birçok başka başlık var aslında. Yani tarifelerden tutun da bir de gider ayak, şimdi Çin yeni yaptırım, herkes kendi kozunu kullanıyor tabii,
0: Tabii.
1: koyuyor ortaya. Tufan, sen nasıl değerlendiriyorsun? Bu beklentiler ne kadar anlamlı? Piyasaların sonrasında buradan gelecek haber akışına göre fiyatlaması sence nasıl olur? BBVA nasıl bir bu konuyla ilgili görüş beyan ediyor?
2: Valla şunu söyleyeyim. Aslında piyasa çok net bir şekilde, bence de doğru. Ben de aynı taraftayım. Genel olarak hani arkadaşlarımız da global strateji tarafında aynı noktadalar. Çin-Amerika görüşmesinden çıkacak sonuçlar, burada nasıl bir anlaşmaya varılacak? Ticaret anlaşmalarından işte jeopolitik konulara kadar, ki aslında zaten piyasa beklentisi burada kilitleniyor. Buradan çıkacak sonuçlar doğrudan Amerika ile İran arasındaki görüşmelerden daha önemli diye düşünüyoruz. Bunun sebebi de şu, Aysun da bahsetti. Çin malum İran'ın en büyük petrol alıcılarından biri. O bölgesinde Çin'in de zaten ciddi bir diplomatik etkisi de var. Dolayısıyla Amerika'nın etkisini de o taraflara çok da gelmesini istemiyor. Dolayısıyla İran konusunu olabildiğince kazasız belasız bir şekilde halledip enerji stoklamaya muhtemelen devam edecek. Dolayısıyla buradaki görüşmelerden genel beklentimiz daha yumuşak tonlu açıklamalar yapılması ve nihayet

0: Amerika ile Çin arasında bir ticaret anlaşması belki iddialı olabilir ama en azından bir ortada bir yerde buluşulacağı yönünde bir şey oldu. Şimdi buradan
1: Peki
0: gelecek
1: Tufan,
0: haber.
1: seni bölüyorum. Buradan bir barış çıkar mı sence? Net bir şekilde sorayım.
0: İran'la alakalı diyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Eğer Çin'le Amerika arasında net bir el sıkışma olduğunu görürsek şundan emin olurum ki zamanlama tabii vermek zor sallıyorum ama 1-2 hafta içerisinde İran konusunda bence çok ciddi bir adım atıldığını görebiliriz. Dolayısıyla bu ikisi bence birbirine oldukça bağlı. İran'dan gelecek yani özür dilerim Çin'den gelecek 13-15 arası 13-14 Mayıs'ta yapılacak önümüzdeki 2 gün içerisinde yapılacak bu görüşmelerde haber akışına bakıp muhtemelen piyasalarda sanki savaş hiç olmamış gibi veya bitiyormuş bir pozisyon olduğunu görürsek de işte bu yüzden şaşırmamamız gerekiyor.
1: Peki. Şimdi altın konuşarak başladık ya, altın soran çok izleyicimiz var Aysun, özellikle sana. Yıl sonu için beklentisi nedir Aysun Hanım'ın diye bir izleyicimiz sormuş. Yıl sonu ons altın tahmini bekliyoruz heyecanla Aysun Hanım'dan diyor. O bir izleyicimiz, sevgili Adem Filiz.
2: Bu kadar değişkenin olduğu bir yerde tabii yıl sonu hedefi vermek şimdiden hem rasyonel olmaz hem doğru olmaz aslında. Ama hani ben yine tüme varım yoluyla anlatmaya çalışayım. Şimdi biraz önce Tufan'a sorduğun soru, hani buradan bir dev bir anlaşma çıkar mı? Aslında bence burada dev bir anlaşma beklemektense hani ilişkilerin daha da kötüleşmesinin önüne bir engel koyma söz konusu olabilir. Ticaret ateşkesini uzatma diğer bir pozitif gelişme olabilir. Bir de piyasalara güven verme anlamında tabii çok önemli bir kriter olduğu için başta altın olmak üzere zaten birçok varlığı pozitif yönde etkileyebilir. Neden? Eğer ki hani burada pozitif bir gelişme olursa, yani ticaret ateşkesi gerçekten uzarsa, teknoloji gerilimi yumuşarsa, diyelim ki Boeing anlaşması gerçekleşti, işte bu Tayvan'ın bağımsızlığı konusunda anlaştılar vesaire. En azından ana başlıklarda anlaşsalar bile bir defa ABD tahvil faizlerinin aşağı geliyor olması, yani piyasa eliyle yukarı çıkan faizlerin rahatlıyor olması, faiz hassasiyeti olan tüm varlıkları pozitif yönde etkiler. Çünkü bizim altında korkumuz ne? Bir faiz arttırımı söz konusu olursa kazanımlarının büyük çoğunu geri verecek endişesi var. Yani o yüzden de yatırımcılar şu anda altında net bir alım yapmıyorlar. Fed'in neden ne yapacağını bilmediği için. Biz eğer ki burada bir rahatlama yaşarsak, yani jeopolitik gerilimlerin yanı sıra ticaret gerilimleri de bir miktar aşağı doğru salınırsa, o zaman zaten faizler de o stresi üzerinden atar, bir miktar rahatlar. Dolayısıyla da hani enflasyon üzerindeki baskıyı biz zaten, aslına bakarsan yarın CPI açıklanacak, evet, ve hani 3.3'ten 3.7'ye yıllık olarak yükselmesini bekliyoruz, evet, ama bunun aylıkta aynı bir gelişim olacağını düşünmediğimiz için, yani aynı oranda bir yükselme beklemediğimiz için geçici bir etki, yani geçtiğimiz aylardaki savaşın yaratmış olduğu geçici bir etki olarak düşündüğümüz için orada bir faiz arttırma mevzuundan biz hala uzağız. Yani en kötü hiçbir şey yapmaz noktasındayız ki beklenti hala bir faiz indirimi olacağı yönünde. Bu sebeple altın tarafı, buradaki gelişmeler, ABD-Çin zirvesi yakından takip edilmekle birlikte aynı zamanda tabii ki buraya dair gelen, yani İran'a dair gelen haberler vesaire altında bir bant belirleyecek ve bu dönem en azından ikinci çeyrek bizim nezdimizde trend dönemi değil. Al-sat dönemi, yani o bant aralığında aşağıda 4600, yukarıda 4850. 4850'yi zaten çok önemli bir direnç bu arada. Kırarsa, çünkü geçtiğimiz ayın sonunda kıramamıştı. Oradan tekrar kendini 4600'e salmıştı. Tam da 4854'ten döndü yani aşağı. Bu sefer kırarsa o zaman trend yukarı yönlü kendini çevirdi diyebiliriz. Ortalama olarak bu yıl içerisinde bir noktada, sene sonu olur, sene ortası olur, Temmuz olur, 5200 doları yeniden görme beklentimiz bu saydığım sebeplerden dolayı var. Çünkü küresel risk iştahında bir azalma gözlemlemiyoruz biz.
1: Güzel. 5200 doları yeniden görebiliriz diyorsun George, yani.
2: Evet.
1: Hadi inşallah.
2: İnşallah. Ama dediğim gibi yani bu bandı yapabiliyorlarsa al sat anlamında kullanmak en azından bir süre daha İran meselesi devam ettiği süre boyunca trend belirlemekten uzak olacağımız için Fed de henüz ne yapacağını bilemediği için bir de biliyorsun Walsh geliyor artık hani orada nasıl bir yol izleyecek her ne kadar düşük profil Powell yönetim kurulu olarak devam edecek olsa da karar merci artık olmayacağı için hep böyle bir faiz indirimi konusu güncel masada kalmaya devam edecek borçtan dolayı.
1: Faiz indirimi demişken BofA ve Goldman Sachs dirençli iş gücü piyasası ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle Fed'den faiz indirimi beklentilerini çok ileri tarihlere attılar. Kısa bir haber bunu izleyelim arkasından reklamları sonra dönelim gelelim. Arkadaşlarımla sohbete devam edelim. Sizin de sorularınız varsa lütfen yazın Hande Demirel TV biliyorsunuz sosyal medyadaki adresim.
3: Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinden gelen son veriler dezenflasyon sürecinin 10 haftadır devam eden Orta Doğu Savaşı nedeniyle sekteye uğradığını kanıtlarken Fed beklentileri de değişiyor. Nisan ayında istihdam beklentilerinin üzerinde artarken işsizlik oranı %4.3 seviyesinde sabit kalarak Fed'in elini zayıflattı. Bu verilerin ardından Wall Street'in önde gelen aracı kurumları BofA Global Research ve Goldman Sachs da Fed beklentilerini revize etti. BofA Global Research 2026 yılının tamamında Fed'in bekle gör politikasını sürdüreceğini öngördü. Banka, ilk indirimlerin ancak Temmuz ve Eylül 2027 tarihlerinde her biri 25'er bas puan şeklinde geleceğini tahmin etti. Goldman Sachs daha önce Eylül 2026 olarak açıkladığı ilk indirim beklentisini Aralık 2026'ya çekti. Banka ikinci indirimi ise Mart 2027'de bekliyor. Analistler iş gücü piyasası bu yıl yeterince zayıflamazsa indirimlerin tamamı 2027'ye sarkabilir uyarısında bulundu. Öte yandan Fed'in 29 Nisan'daki son toplantısı kurumun iç yapısındaki görüş ayrılığını da gözler önüne sermişti. Faizlerin %3.50 ile 3.75 aralığında sabit bırakılması kararı 1992'den bu yana görülen en çekişmeli oylamalardan birine sahne oldu. Görevi devralması beklenen yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un düşük faiz yanlısı bir tutum sergileyeceği bilinse de BofA analistleri veri akışı şu an için Warsh'un elini kolunu bağlıyor değerlendirmesinde bulundu.

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ya çok tatlı izleyicilerimiz var. Bora Bey teşekkür ederiz. Ben şimdi bir tane fotoğrafımızı yapay zekaya koydum. Benimki çok uyduruk oldu. Ne Aysun benzemiş, ne Tufan benzemiş, ne ben benzemişim. Şimdi yeni trend pastel boya, hani çocuklar yapar ya, öyle bir şeymiş. Ona döndürmüş bizi. Tufan onu gördün mü sen?
2: Gördüm.
1: Tufan dedi, Aysun da hadi tamam da ben ne olmuşum öyle de. Ya genç yakışıklı bir adam olmuşsun, böyle banka memuru gibi görünüyorsun biraz. Ondan sonra gayet yakışıklısın yani, bence güzel.
3: Banka memuru.
1: Çok komik olmuş ya. Ya gerçekten.
2: Sizin gözlerinizin güzelliği diyorum. Başka da bir şey yani.
1: Ben de çok çirkin olmuşum baktığın zaman yani. En güzel Aysun olmuş.
3: Ben de aynı.
1: Aysun çok güzel çizmişler seni. Prenses olmuşsun.
3: Ama emeğe saygı.
1: Emeğe yapay zeka.
3: O yüzden teşekkür ederiz. Hayır ya, kara kalem de mi yapay zeka?
1: Ay herhalde Aysun, oturup bizi çizecek halleri yok herhalde.
3: Benim yeğenim saniyesinde çiziyor. Bak o da var. Şimdi izlesin bizi. Saniyesinde bir maşa çok yetenekli.
1: Aa, yok canım, herhalde yapay zeka diye düşünüyorum yani. O kadar hızlı bilmiyorum. Şimdi Belçika, İspanya, İtalya, Almanya gibi ülkeler özellikle savunma sanayimize ilgi gösteriyorlar diye yazmış Şeref Bey. Türkiye'yi AB'ye gir, bu durum Türkiye'nin AB'ye girmesini kolaylaştırır mı? Sermaye Türkiye'ye akar mı? Akar mı, bak soruya bak. Ne diyorsun Tufan? Akar mı?
2: Kısa cevap hayır ve hayır.
1: Akmaz.
2: Bu bizim Avrupa Birliği'ne girmemizi de kolaylaştıracak bir şey değil. Avrupa'nın yani bu işin şeyine girmiyorum ama yani bu Avrupa'nın can havliyle sarındığı bir şey. Zira malum gerçekten orada Trump'ın hakkı var. Yani işte milli gelirin %3'ü kadar bir harcama yapmaları gerekiyorken %1'in altında çoğu ülke bir harcamayla götürüyordu. Son yıllarda işte bazı ülkeler, mesela Yunanistan, başka sebeplerden artırdı falan. Yani Trump korkusundan değil. Velhasıl şimdi hızlı bir şekilde kendilerini güvende hissedecek kadar harcama yapacak yerleri yok. Hani İngiltere örneğinden demin başladık. Maliye politikası da Allah'lık olduğu için şimdi mesela İngiltere'de hızlı bir şekilde burada tekrar harcamalarını arttırması, donanmasının yeni o işte tüm denizlerin, 7 denizin hakim olacak seviyesine çıkarması falan şu anda ütopik şeyler. İşte böyle olduğu için de hızlı bir şekilde altyapısı yerleşmiş, üretim teknolojisi artık hani dünya standartlarını da aşmış, standartla belirleyen hale gelmiş. Türk savunma sanayiyle işbirliği yapmak işlerine geliyor. Hı-hı. Ama bunu bir ticaret olarak görmekte fayda var. Yani bunu illa bir siyasi bir yere bağlamak anlamında bir şey geleceğini zannetmiyorum. Hani olsa şu vize kolaylığı da görürdük, o bile olmuyor kaç senedir. Türkiye'ye para gelir mi? Türkiye'ye para bu anlamda gelmez. Yani Türkiye'de yatırım yapalım, beraber üretelim kısmı, yani takdir edersiniz ki sayın seyircimiz de takdir eder ki bu tamamen siyasi bir konudur. Teknoloji transferi falan gibi bir sürü konular vardır. Dolayısıyla bunun nasıl olacağını zaman gösterir ama buradan hareketle Türkiye'ye bir para gitmez. Türkiye know-how'ını satarsa satar. Baykar'ın İtalya'da Piaggio'yu Piaggio'da yanlış hatırlıyorum değil mi? Uçakları, o şeyi satın alması ve burada bir üretim üssü haline getirmesi gibi hamleler görebiliriz. Yani bu, eğer Türkiye'ye para girişi bekliyorsak bundan gelmeyecektir de İşte klasik gene kerite falan gelecektir. Onları da gene konuşuruz.
1: Evet, Türkiye özeline bakacağız. Birkaç soruya daha yanıt vermeye çalışalım. Sana soracağım Türkiye özelinde beklentilerini ve değerlendirmelerini Tufan. İlknur Hanım, canım Aysun Hanımcığıma sorar mısınız demiş. AI'dan çok kârda olduğum hisseler var ama aç gözlülükten satamıyorum. Ya daha yükselirse diye, düşüş beklentileri var mı? Hepinize sevgiler demiş. Biz de sevgilerimizi iletiyoruz İlknur Hanımcığım.
3: Ya şimdi şöyle, programın başında da söylediğim gibi artık yeniden bir yükseliş beklentisi içerisine girdi. Başta tabii ki teknoloji sektörü olmak üzere. 2026 yılı içerisinde S&P 500 yükselişinin %80'inin fazlası zaten yapay zeka şirketleri tarafından gerçekleştiğini hepimiz biliyoruz. AI hisselerini dışarı çıkardığında sadece %2 yükseliş gerçekleşmiş diğer sektörler ve şirketlerine baktığımızda. Yani ana motor neredeyse tamamıyla hala AI olarak kalmaya devam ediyormuş gibi görünüyor. Burada tabii ki en kritik nokta ne? Orada biz yükseliş sadece hikaye olarak vermiyoruz hala. Yani bir spekülasyondan ibaret değil, tamamıyla kazançlara yönelik bir yükselişin devamı beklentisi var. Çünkü şirketler artık gerçek kar büyümesi noktasında rüştlerini ispat etmiş hale geldiler. Dolayısıyla analistler de beklentilerinin neden sürekli yukarı revize ediyorlar? Artık burada bir sürdürülebilirlik tam bahsetmek çok mümkünmüş gibi duruyor. Şimdi 2026-2027 içerisindeki kar büyümesi yaklaşık olarak hisse başına kar büyümesi %38,5 daha artacakmış gibi görünüyor. AI dışı sektörlerde %9 artış bekleniyor. Yani hanımefendinin adı neydi?
1: İlknur.
3: İlknur Hanım'ın tam da sorusuna cevap. O zaman hala hani kendi tabiriyle açgözlü davranma konusunda aslında haklı çıkarmış kendisine. Çünkü buradaki potansiyel eğer hala ileriye yönelik kar tahminleri yukarı revize ediliyorsa, buradaki capex'ler, sermaye artışları devam ediyorsa, harcamalar devam ediyorsa, ciddi anlamda hala baktığında kazanç, fiyat kazanç oranlarına baktığında hala en ucuz sektörmüş gibi de görünüyorsa o zaman sektörel anlamda kendi içinde ayrışarak, çünkü onlar da biliyorsun kendi içerisinde ayrışıyor. Yani negatif tarafta kalanlar var, alt sektörler var, üst segmentler var vesaire. Yükseliş devam edecek. Yani AI sunucuları var, optik bileşenler var, bellek şirketleri var. Mesela biz bundan sonrası için bellek şirketlerini çok pozitif görüyoruz. Hani
1: bu Sandis falan öyle şirketlerden bahsediyorsun.
3: AI halka arzları hızla devam ediyor ve önümüzdeki hafta bir tane var. Çok önemli. Oraya şimdiden inanılmaz bir talep var. Bu talebin artması da fiyatın her geçen gün daha çıkmadan yükselmesine sebep oluyor. Yani buraya ilgi daha bu çip tasarım şirketleri vesaire kurulmaya devam ettiği sürece ve bunlar halka açılmaya devam ettiği sürece 2026'ya girerken ne demiştim hatırla, bu sene hem halka arzların hem de evlilik M&A'lerin şirket birleşmelerinin bolca olacağı bir yıl. Evet. Bütün bunlar tabii ki yukarı taşımaya devam edecek. Ama burada dediğim gibi şimdi şu güne kadar %86'sı beklenti üstü kar açıkladığı için hala da %82 gibi bir beklentiyle devam ettiği için evet yukarı yönlü revizyonlar var ama yine de dikkatli olmakta her an fayda var. Yani çok belirsiz tablo üst üste yazılmaya devam ettiği için orada belki bir kısmını satmak, hani belki bir miktar azaltmak.
1: Peki Tufan, bizim borsamıza dönecek olursak bizde de bir iyimserlik var. Bunun kaynağını nasıl yorumlamak lazım? Kalıcı olma ihtimali nedir? Bunu sorayım. Bir de akabinde tabii ki enflasyonla ilgili beklentilerimizde önemli bir değişiklik oldu son gelen enflasyon verilerinden ve düşmeyen petrol fiyatları yüzünden. Bu hafta da enflasyon raporunu alacağız. Yani bayağı kritik bir enflasyon raporu. Ya son yıllarda bu enflasyon raporları çok kritik hale geldi zaten ama bu haftaki daha da bir kritik. Nedir beklentin? Piyasayı şekillendirecek ne tip sonuçlar çıkabilir oradan?
2: Şimdi önce enflasyon raporundan başlayayım. Oradan parça parça piyasaya geçeyim. Ama şu bu haftaki enflasyon raporu kritik cümlesine valla katılmadığımı söyleyeyim. Kritik bir şey yok. Yani şu anlamda yok. Valla yok yani. Merkez Bankası zaten hani son dönemdeki sonlarına baktığımızda Sayın Karahan'ın mesela yaptığı en son mecliste bir sunumu vardı Sayın Milletvekillerine. Orada da aynı mesajları verdi. Daha önceki başka organizasyonlarda verdiği mesajlardan en ufak bir sapma yok. Merkez Bankası'nın şu anda sıkı para politikasından geri adım atma konusunda hiçbir niyeti yok gibi görünüyor. Zira zaten petrol fiyatını görüyoruz hep beraber. Haber akışını görüyoruz. Oynaklık yüksek. Türkiye'ye işte ara ara hisseye para girdi falan diye haberler görüyoruz ama yani verilerden de görüyoruz ama ya öyle bir aman aman para girişine falan da bahsetmiyoruz. Hani böyle bir ortamda ha mesela örneğin bugün veya hafta sonu için söyleyeyim. Örneğin cuma günü gene döviz piyasası yabancı talebi vardı. Şirketlerin talebi devam ediyor. Bireysel talep yok. İşin güzel tarafı ama yani net de aslında Türkiye'den hala döviz çıkmaya devam ediyor. Yani dolayısıyla burada Merkez Bankası hala kuru savunmak durumunda. Şimdi böyle bir ortamda bizim gevşemeden zaten bahsettiğimiz bir şey söz konusu değil. Daha sıkılaştırma olur mu diyeceğiz. Onun ölçüsü zaten yabancının Türkiye'den çıkması veya şirketlerin döviz alması Merkez Bankası yeterince sıkı değil. O yüzden biz buradan dövize dönelim gibi bir şey değil. Bir tane açı şirketi olarak yabancı zaten hani istediğini yapar. O faiz değil, tedirginlikten kaynaklı. Zira ondan hala faydalanan da var. Yerli yatırımcının buradaki talebine dövize dönüp bakmak lazım. Gerçekten sıkı mıyız? Veya en azından döviz talebini tetikleyecek bir faiz ortamı diye. Öyle bir şey de söz konusu değil. Nasıl? Burada Merkez Bankası'nın faiz arttırması da, faiz indirmesi de söz konusu olmayan bir noktadayız. Şimdi dolayısıyla ben piyasa gözlüğümü takıp baktığımda çok umurumda olmayacak orada Merkez Bankası'nın yapacağı şey. Şimdi fakat Merkez Bankası tabii ki orada bir takım güzel açıklamalar yapacak, önemli açıklamalar yapacak. Hani o enflasyon politikasını gömmedim bir anda, o anlamda söylemedim. Piyasa gözüyle baktığımda ben bunu entelektüel açıdan tartışırım ama dönüp 10 saniye sonra yapacağım işlem değişmez anlamında söylüyorum. Şimdi burada ne olacak? Malum enflasyon tahmini ve ara hedefler konusunda Merkez Bankası şu an piyasanın çok gerisinde kaldı. Piyasanın gerisinde kalması aslında Şubat ayındaki yapılan petrol tahmini $60 yapmışlardı sene ortalaması için. Sonrasında petrolün artık $100'ların üstüne çıkması, ortalamanın $90'lara geldiği.

0: 19'u tahmini. Diyelim ki 19'u 22'ye 23'e falan çekti. Yani böyle 4-5 puanlık bir artış çekti. Piyasa beklentisi şu anda 30'lardı. 30'un altında neredeyse konuşan kalmadı. Şimdi eğer ben Merkez Bankası'nın teorik olarak enflasyon tahmini sene sonunda 22-23'e tuttuğunu görüyorsam bu bana şunu gösterir zımni olarak en azından. Merkez Bankası A hiç faiz indirmeyecek, B Merkez Bankası faiz indirmeye hazırlanıyor. Aksi takdirde savaşın da devam edeceği varsayımıyla en azından bir hani bunu şeyi koyamıyorsun, modele koyamıyorsun. Bu durumda farklı bir noktaya gideriz. Ama Merkez Bankası'nın kuvvetle yapacağı piyasayı hem birazcık işte beklentileri çapalama anlamında hem de gerçekliklerle yakınsamak anlamında daha orta noktada işte 25 belki 26 falan civarında bir tahmin güncellemesine gideceği yönünde benim beklentim. Dediğim gibi bunun piyasa açısından çok fazla bir önemi yok. Fakat şimdi buradan tekrar gerçekliğe dönüyoruz. Biz sene başında hep neyi konuşuyorduk? İşte Merkez Bankası faizi indirir. Sene sonunda faizimiz, politika faizimiz 30'un altı mı olur, 30 mu olur falan diye bunu konuşuyorduk. 40'lı faizimiz o sırada. Şimdi geldiğimiz noktada gene zaten 40 faizdeyiz. Faiz indiriminin neredeyse hiç konuşmuyoruz. Ha, belki işte Çin'le Amerika arasında güzel açıklamalar gelir. Akabinde bir iki hafta sonra yeniden barışa döneriz falan. Petrol fiyatı düşer. O zaman Temmuz ayı için bir şeyleri konuşuruz. Ama şu anda hiç ihtimal dahilinde olmayan şeyler. Faiz artımı olmadığı yerde birincisi tahvil faizleri düşmüyor. Hatta tam tersi yükselmeye devam ediyor. İşte bugün itibariyle bizim 2 yıllık tahvilimiz 42 neredeyse bileşikte. 10 yıllık tahvilimiz 34 bileşikte. Sene başına göre baktığımızda da hala çok ciddi burada artışlar söz konusu. Keza verim eğrimiz de orada. Şimdi faizin düşmediği bir ortamda bankacılık hisselerinin mesela iyi performans göstermesi zaten çok anlamlı değil. Sene başından bu yana bankacılık endeksine bakıyorum. %7 civarında yukarıdayız. Endekse bakıyorum %34 yukarıdayız. Şimdi bu çok net bir şey gösteriyor bana. Piyasada tabii çok ciddi bir ayrışma var. Tabii bunu söylerken piyasada iş yapan arkadaşlar şu anda gülmeye başladım farkındayım. Elbette endeksteki yani BIST 100'deki ilk 5 hissenin etkisini çıkarıp baktığımızda konuşmamız gerekiyor. Zira o 5 hisse artık bence piyasayı sadece endeksi oynatmak için kullandığımız göstergeler. Onun dışında piyasanın gerçek durumuyla hiç alakası olmayan noktalara gidiyoruz. Ha, bir tek orada Aselsan söz konusu var. Aselsan da zaten hikayesi malum savunma sanayinin dünyada artık bundan sonra uzunca bir süre yıldız sektör olmaya devam edecek olması. Onu farklı bir yere konumlandırabiliriz. Fakat geri kalanları yani bu işte saydığım ilk 5 hissenin etkisini çıkardığımızda bana piyasanın net yönü hakkında bilgi verecek konu bankacılık hisselerinde nereye gidiyoruz? İyi bir yere gitmiyoruz. Yani en azından %7 var ama sene başındaki artıştan hala gidiyoruz orada. İkincisi, şimdi bilançolar gelmeye devam ediyor. Şimdi gördüm BİM'in bilançosu gelmiş. Mesela onlara falan da bakacağız. Örneğin içeride perakende sektörü nasıl gidiyor? Şu ana kadar baktığımızda orada da parlak bir şey yok. Avrupa'daki satışlara dönüp baktığımızda beyaz eşya satışlarına vesaire baktığımızda oralarda da hala bir işaret yok. Yani aslında şu anda borsayı destekleyen bir faktör bulmakta ben zorlanıyorum temel açıdan. Ama tekrar dönüyorum işte bir barış konusu söz konusu olur. Yeniden acaba faiz artışı mı geliyor filan deriz. Hani bu 5 aylık senaryoyu biz 3 günde satın alırız. Endeks burada işte 15 binlerden gider 16-17 binler. O ayrı bir hikayedir. Ama temel açıdan şu anda ben burada çok heyecanlanacak bir şey borsada göremiyorum.
1: Peki. Abdullah Bey sormuş nadir elementler ETF'i önerir misiniz diye.
2: Şimdi şöyle hani öneri gibi değil de bizim beğendiklerimiz üzerinden ben anlatmaya çalışayım. Çünkü nadir elementler mevzu ikiye ayrılıyor. Hani bir kritik mineraller tarafı, bir de stratejik metaller tarafı. Şimdi orada bizim beğendiğimiz tarafta özellikle en bilinen hani saf nadir toprak ETF'ine baktığımızda kodlayayım ben Rize, Edirne, Malatya X. Bunu biz neden beğeniyoruz? Çünkü bu rare earth dediğimiz mıknatısları yani savunma sanayinde, elektrikli araçta, rüzgar türbinlerinde, AI donanımlarında çok kritik bir şeye, kombinasyona sahip. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir konu, çok fazla buradaki emtianın hareketine duyarlı bir ETF. Yani uzun süre çok durgun da kalabilir, çok spekülatif de hareket edebilir. Mesela ABD-Çin görüşmesi olacak haftaya. O görüşmeden çıkan haberlere çok duyarlı olacaktır büyük bir olasılıkla. O yüzden o çok sert hareketleri göz ardı edecek olursanız ileride

0: potansiyel yaratıyor. Ama hani daha sürdürülebilir bir element, nadir element ETF'i hangisi derseniz, Ceyhan Ordu Paris X. Orada da çünkü şu var, yani veri merkezleri için biz mesela veri merkezlerin tarafını daha fazla ayağa yere basan taraf olarak görüyoruz. Çünkü neden? Her artık AI şirketi bir veri merkezine sahip olmak zorunda ve bunun yapısal bir trend haline gelmesi veri merkezleriyle zaten güçlü bir tema haline geldi. Yani yapısal anlamda daha güçlü, sürdürülebilir bir büyüme, trend büyümesinden bahsedecek olursak o zaman dediğim gibi KOPSK daha yatırımcısını mutlu edebilecekmiş gibi görünüyor. Bir de tabii ki uzun vadede en güçlü mega trend bizim uranyum tarafında Ura. Yani onu zaten geçen sene de konuşmuştuk, hatırlıyorsun. Nükleer enerjiden dolayı aslında oldukça gündemde. Tabii orada karbon hedefleri var. AI veri merkezlerinde kullanılan bir enerji ihtiyacını da tabii ki o ihtiyacı karşılayan bir emtia olduğu için ve küçük modüler reaktörler, yani bütün bunlar zaten geçtiğimiz yıl itibariyle daha fazla, yani 3 yıldır aslında üretime başlandı ama özellikle küçük reaktörler. Neden? Çünkü elektrik ihtiyacından dolayı, yani bu kadar veri merkezinin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayamayacağından mütevellit. O yüzden baktığımızda enerji dönüşümü teması olarak Ura'yı değerlendirebiliriz. Yapısal talep hikayesi olarak KOPS'u değerlendirebiliriz. Diğer tarafta da daha böyle hani spekülatif bir potansiyel, özellikle ABD-Çin arasındaki kritik mineraller tarafındaki anlaşmaya reaksiyon verecek olan Remix'i beğenebiliriz ya da önerebiliriz.
1: Peki Aysun, son bir soru. Recep Murat Doğan yazmış. Gümüşün bugünkü yükselişiyle ilgili Aysun Hanım ne düşünüyor acaba diye.
0: Aslında tabii daha fazla büyüme hikayesiyle alakalı. Bugün bizim aramızda da konuşuldu. Bu Roaring 2020'ler vardı. 2020'lerin coşkulu boğa piyasası diye bir süreç var, bir dönem var. Bugünkü hareket biraz onu yansıtmış gibi gösteriyor. Aslına bakarsan çok önemli bir kriter, resesyon ihtimali %20'nin aşağısına kadar geriledi. %20'nin altına gerileyen bir resesyon ihtimalinde tabii ki endüstriyel metal olan gümüşün yukarı hareketinin kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Burada önemli olan biz ne diyoruz? Aslında altın hikayeleri çok farklı, biliyorsun. Yani bir taraf faizi duyarlı hareket ederken diğeri daha fazla hani enflasyondan kaynaklı oradaki büyüme baskılarının ya da işte merkez bankaları üzerindeki baskının ülke ekonomileri üzerine olan etkisinden kaynaklı bir büyümede aşağı geri çekilme söz konusu olursa gümüş baskı yer. Ama diyorum ya, resesyon ihtimalinin %20'lere geldiği bir noktada ve yeniden aslında bizim en çok konuştuğumuz konulardan biridir. Goldilocks ekonomi, yani büyüme sürer, enflasyon orada aşağı gelir, faizler geriler. Bu artık bu tarz varlıklar için çok ideal ortamdır Goldilocks ekonomilerde. O yüzden Goldilocks düşüncesi yatırımcıda devam ettiği sürece gümüşte de yükseliş devam eder.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Aysuncum. Tufancım, sana da çok çok teşekkür ediyorum. Yine keyifli bir sohbet oldu her ikinizle de. Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkürler.
1: Evet, gelin rakamlara bakalım bitirmeden. Kapanışa doğru acaba nasıl şekilleniyor açık piyasalarda şu anda rakamlar? Önce ABD tarafıyla başlayacağız her zaman olduğu gibi. Dow Jones'da, S&P 500'de ve Nasdaq'ta yön yukarıda. Dow Jones'da %0,18, S&P 500'de %0,16, Nasdaq tarafında da %0,06 kadar prim var kapanışa yaklaşırken. Viyop tarafında akşam seansında durum nasıl? Pozitif bölgedeyiz. %0,23'lük an itibariyle bir prim var. 17.950 seviyesini görüyoruz orada da. Evet, yarın haftanın ikinci işlem günü ne konuşacağız? Hızlıca bir takvime bakalım. İçeride inşaat maliyet endeksini takip edeceğiz. Almanya tarafında ZÜV beklenti endeksleri gelecek. Amerika'nın enflasyon verisi var ve yine ABD tarafında bütçe dengesi rakamlarını karşılayacağız. Evet efendim, bitirirken yine güzel bir röportajla tamamlayalım. Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü Orta Doğu politikası kıdemli uzmanı Hasan Alhasan, barış planının geleceği ve Körfez Arap ülkelerinin savaşa nasıl tepki verdiği hakkında konuşmuş Bloomberg International'la. Hep birlikte bu röportajı izleyelim. İyi geceler diliyorum. Yarın akşam aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Orta Doğu Politikası kıdemli araştırmacısı Hasan Alhasan ile konuşacağız. Günaydın Hasan. Seninle sohbet etmek her zaman güzel. Yine bir ilerleme kaydedilemediği haberleriyle uyandık. Sence şu an ABD ve İran arasındaki bu çıkmazı aşmak için ne gerekiyor?
3: Merhaba, günaydın Cumanna. Seninle olmak her zaman bir zevk. Bence buradaki başarılı bir müzakerenin önündeki asıl temel engel, İran rejiminin ABD Başkanı Trump'tan daha uzun süre dayanabileceğine olan inancı ve bu yüzden taviz vermek için gerçek bir nedeni yok. Bunun büyük ölçüde Trump'ın kendi hatası olduğunu düşünüyorum. Sonuçta o, Orta Doğu'daki gereksiz savaşları bitirme vaadiyle gelen bir adam ve bence kendi seçmenlerini rahatlatma telaşıyla ve piyasaları yatıştırmak için haklı ya da haksız İran'a savaşı çabuk bitirme konusundaki çaresizliğinin sinyalini vermiş olabilir. Şimdi açıkçası evdenin İran'a yönelik askeri saldırıları yıkıcı oldu. Ancak bence rejim değişikliği ya da İran rejimini teslim olmaya zorlamak gibi hedeflenen siyasi etkilerine ulaşmakta açıkça başarısız oldular. Ve bence nihayetinde İranlılar burada Başkan Trump'ın teklifini güvenle reddedebileceklerine ve ya Trump'ın tekrar savaşa girme isteği olmadığını düşündükleri için misilleme riskine girmeyeceklerine ya da gerekirse bir çatışma turundan daha sağ çıkabileceklerine dair bahis oynuyorlar. İranlılar aslında piyasaların son birkaç aydır yaptığı bahsin aynısını yapıyorlar. Trump'ın eninde sonunda bu kavgadan çekileceği bahsini.
2: Evet, İran'ın hesabı ile piyasa katılımcılarının hesabı arasında paralellik kurmak ilginç. Orada ilginç bir paralellik var. Hasan, sana Körfez'deki farklı ülkelerin buradan nereye gideceğimize dair yaklaşımları açısından giderek farklılaşan bölgesel tepkileri sormak istiyorum. Geçen hafta ortaya çıkan şey, hem Katar'ın hem de Suudi Arabistan Krallığı'nın diplomatik cephede ilerliyor gibi görünmesi. Sence bunun sebebi nedir?
3: Bence bölgedeki tüm ülkeler, yani 6 Arap Körfez ülkesi İran'ı az çok bir tehdit olarak algılıyor. Unutmayalım ki İran'a açıkça sempati duyan ve geçmişte ABD ile İran arasındaki müzakereleri kolaylaştırmaya çalışan Umman da dahil olmak üzere hepsi 6 Arap Körfez ülkesinin tamamı şu ya da bu şekilde İran saldırılarına maruz kaldı. Bu yüzden bir bakıma hepsi İran'ın bölgesel güvenlik için gerçekten bir risk ve tehdit olduğu yönündeki bu temel tehdit algısını paylaşıyor. Ancak asıl ayrıldıkları nokta bu sorunun en iyi nasıl çözüleceği ve burada en az iki hatta belki de üç kampın ortaya çıktığını açıkça görüyorsunuz. Bir kamp, bir nevi uzlaşmacı bir kamp, çoğunlukla Ummanlılar arasında aslında nihayetinde yakın zamanda hiçbir yere gitmeyecek büyük bir komşu olan İranlılara güvence vermek için belirli sayıda taviz verilmesi gerektiğine inanıyorlar. Öte yandan çatışmacıları görüyorsunuz. BAE, büyük ölçüde Bahreyn gibi diplomasinin İran'ı dizginlemede başarısız olduğuna ve sonunda İran'a karşı inandırıcı bir askeri caydırıcılık oluşturmaları gerektiğine inanıyor. Sanırım Suudiler, Katarlılar ve belki de Kuveytliler ise arada bir yerde duruyor ve benzer şekilde düşünüyorlar. Nihayetinde derhal gerilimi düşürmekten başka bir alternatif yok çünkü askeri saldırılar amaçlanan siyasi etkilerine ulaşamadı. Her ne kadar nihayetinde güvenmeseler de İran'a hiç. Bence gördüğünüz şey hepsinin bir tehdit olarak gördüğü ama bununla en iyi nasıl başa çıkılacağı konusunda hemfikir olmadıkları, bölgesel tehdide karşı farklı yaklaşımlar olduğu.
2: Hasan, geçen hafta Suudi Arabistan'ın hava üslerinin kullanımını ABD'ye kısıtladığını veya en azından belirli bir süre için askıya aldığını, şimdi ise tekrar normale döndüğünü öne süren raporlar ortaya çıktı. Bu raporlar hakkında ne düşünüyorsun ve Suudi Arabistan'ın teşvikleri nelerdi?
3: Bence bu haberlerle ilgili çok fazla gergit oldu. Suudilerin yalanlamalarını gördük.

Suudilerin erişime izin vermesi, bunu geri çekmesi ve sonra tekrar izin vermesi hakkında gerçekten çelişkili raporlar gördük. Bunun bir raporlama ve yalanlama işlevi mi olduğu, yoksa bu konudaki Suudi-ABD ilişkilerinin yönetilme biçimindeki temel bir istikrarsızlığı mı temsil ettiği tam olarak belli değil. Bence nihayetinde Suudiler bir dereceye kadar belirsizliği korudular. Savaş boyunca bir dereceye kadar sessizliklerini korudular. İran saldırılarını kınadılar. Haklarını dile getirdiler ve misilleme yapma haklarını saklı tuttular. Ancak bunun ötesinde tercihlerinin İran'la daha fazla askeri çatışmaya girmek mi, yoksa bu çatışmayı çözmek için alternatif yolları mı tercih edecekleri konusunda pek seslerini çıkarmadılar. Bence Suudiler kenarda durmayı, bu savaşta ön saflarda yer almamayı stratejik ve ekonomik çıkarlarına uygun görüyorlar. İyi çok önemli miktarlarda petrol ihraç etmeye devam edebilen az sayıdaki ülkeden biri oldular. Petrol fiyatlarındaki artış, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla kaybettikleri bazı ihracat hacmini telafi etti. Ve bu yüzden bence Suudiler nihayetinde zaman kolluyorlar ve esasen bu savaş boyunca baskın olan ana tutumları İran'la olan bu kavgada ön saflarda yer almamak oldu.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Büyümüşüm işte, buna zor inandım. Kapına değil de 30'a dayandım. Birine inanmak moda değil artık. Uyamadık ancak onu da kaçırdım.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.